0: Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
1: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devletin, devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
0: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
2: Radyo Radar 91.8.

0: bu ne biçim iştir
1: diye bana sorma. Her ne halin varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır

Neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

0: Radyo Radar 91.8.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

okul yolu sensiz. Ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün. İçim doldu hüzün.

Eylül'de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak.

Masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz.

meyhanesinde bir gece seninle. Seninle bak.

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacağım.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: kasmadım. Hastayım, hiç kimse bilmiyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Trafikte

otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Farkındayım. Farkındayım.
1: Radyo Radar 91.8.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
1: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz, dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarında...
2: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında yol açıkta sizlerle beraberiz.
3: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden, yol açık.
0: Radyo Radar yol açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Hayırlı
5: günaydın,
4: sabahlar.
5: Günaydınlar herkese.
2: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor herhalde.
4: Evet.
2: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında yol açıkta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
2: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
6: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param, benim param o da benim.
4: O da benim.
6: Senin param, senin param o da benim.
4: O da benim.
6: Benim param benim.
4: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
6: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
2: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponuma dayadılar kardeşim.
6: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
2: Tamam.
6: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
2: Hepinize selamlar olsun, yol açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla yola çık başlıyor.
2: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında yol açıkta. Bugün de sizlerle birlikteyiz efendim. Hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Müthiş bir sırtına İstanbul'daki haberlerle başlıyor aslında düne günümüz. Normal bir yağış, bunun bir afetten kurtulduğunu ve hatta bölgelerde devam ediyor. Evet, öncelikle geçmiş olsun İstanbul, geçmiş olsun Türkiye diye başlayalım hadisemize ve bugün itibariyle de ve hatta müzik uyarıların de teknik masamızdasın Merve.
4: Hava değişiminden dolayı kaptık. Herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin. Havalar yağıyor, ısınıyor, bir açıyor, bir kapanıyor derken vücut da buna adaptasyon için tedbirli olmak sistemimizde.
2: Salgını da başka türlü de atma şansımız yok. Hepimiz influenza'yı bir şekilde yakalıyoruz. Şu an itibariyle de ufak tefek bir sesle kesinti varmış. Ufak bir hemen arada size bir jenerik vereceğiz. Jeneriğin ardından yeniden buradayız efendim. Bir bağlantıyı tazelememiz gerekiyor izninizle.

0: Evet, ufak bir bağlantı problemi yaşadık ve hemen problemimizi aktardık. Yeniden sizlerle beraberiz. O diyor efendim, uzaktan bağlanınca arada bir böyle ufak kopmalar meydana geliyor. Hava durumu gerçekten Türkiye için bir kriz ve riskli. Dün itibariyle de İstanbul neredeyse hala devam ediyor. Şu an bir taraftan da bakıyoruz. Sel götürüyor, selleri götürüyor. Metrekareye 200-250 metreküp kilogram civarında, pardon, yağış düştü. Bunu da senle beraber birleştirdiğinizde, yoğunlaşmayla beraber birleştirdiğinizde, yani kimse yanlış anlamasın ama İstanbul değil, dünyanın hiçbir yerinde bu yağışı kaldıracak bir altyapımız yok. Sel var, felaket var, can kaybı var, elektrik kaçağı var, hasarlı araçlar var. Var oğlu var. Şu an itibariyle de meteorolojiyi ben bir kez daha kontrol ediyorum. Nasıl acaba? Bizde durum nasıl? Kayseri'de durum nasıl diye. Şu an itibariyle meteoroloji diyor ki bugün gün boyunca yağışlısınız efendim diyor. Gün içi en yüksek 21 dereceyi bulacaksınız ama bu arada pazar gününe kadar da yağışınız devam edecek diyor. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 20-23 dereceler civarına kadar geçecek gibi görünüyor. İşin açıkçası bizi de korkutmuyor değil. Benzeri yağış bize de gelecek olursa bizde de aynı felaket olur. Uzmanlar çok bizim bölgemize bu kadar yağıştan bahsetmiyor ama.
1: Yani şimdi 44 şehre sarı kod, 5 şehre de
0: Turuncu kodlar.
1: turuncu kod verildi. Doğuya doğru kayıyor. Bugünden itibaren mesela Kayseri turuncu kod içinde değil ama Sivas, Adana, Ordu, Tokat, Çorum ve sonrasında da Doğu Anadolu'ya doğru giden bir yağış var. Bereketli olsun inşallah diyelim ama Rabbim afatından esirgesin. İstanbul tam bir afet yaşadı.
0: Aynen
1: Şimdi dün akşamdan beri haberlerde İstanbul'dan arkadaşlardan görüntüler var. Sosyal medyaya düşen var. İnanılmaz bir sel. Metrekareye 242 kilogram ya da litre yağış düşmüş. Çok yüksek bir rakam. İstanbul'u gidenler biliyordur zaten. Daracık sokaklar, inanılmaz bir kentleşme. Her yerde bina. Islah edilemeyen ya da yeterince edilemeyen dere yatakları maalesef birçok yerde taşkınlara neden oldu. Gördük işte biraz önce yayına girmeden önce de bakıyorduk. Kocaman artık kamyonet tarzı devasa kamyonlar bile
0: sürtüye.
1: alıp alıp götürmüş. Yüzlerce belki binlerce araç hasar gördü.
0: Bahsedilen kilogramı şöyle düşün. Bir metrekareye 242 kilogram eğer yağışı şöyle normal bir alanda hesap edecek olursan 24,2 santimetrelik bir yükseklik yapar.
1: Çok yüksek.
0: Koyduğun anda yani suyu. Şimdi bunun birleşerek ve katsayıyla yani yukarıdan
1: Kar
0: aşağıya
1: topu
0: doğru
1: gibi
0: yağışı
1: düşün.
0: düşünecek olursan
1: Çığ gibi.
0: 1 metrelik yaklaşık 1 metrelik 80 santimlik koca koca sel dalgaları oluşması anlamına gelir. Bu İstanbul için anlamı yani tam anlamıyla aslında bir felaket. Allah beterinden korusun. İki can kaybıyla işi şu an itibariyle can kaybı zayiatından bahsediyoruz ama maddi zayiatın haddi hesabı yok. Bodrum katında ne varsa AVM'lerin otoparkları dahil metro istasyonları dahil olmak üzere her şeyi kilitledi. 6 ilde okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Gül'den de dışarı çıkmayın uyarısı gelmiş. Sabah saat 6.30 itibariyle haberi güncellemişler. İstanbul'da dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Motosikletlerin trafiği çıkmaları yasaklandı. Vali Gül'den de önemli bir uyarı gelmiş. Hem bu gün itibariyle 15 Ekim Perşembe itibariyle ilgilenen resmi özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini ilan edilmiş. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli hamile, fazi, mağlul, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari iznini sayacak. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan herhangi bir meslek grubunda olursa olsun çalışan hanelerde belirlenen tarihte izinli sayılacak. Motosikletliler daha doğrusu şöyle dün tanımlanmıştı. İki tekerlerin tamamının trafiğe çıkması yasaklanmış oldu. Saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Yasak kararı motokuryeleri de kapsıyor. 5 ilde daha okula tatil edilmiş. Bunun üzerine Zonguldak, Yalova, Kocaeli, Düzce, Sakarya'da tüm eğitim kurumlarının eğitimine bir gün ara verilmiş. İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Gül Bodrum katlarında oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durmalarını tavsiye etmiş. Yağışların bu gece il genelinde yarın ise özellikle Anadolu yakasında daha etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olmasını rica ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın. Su birikintilerinden, dere yataklarından, su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayın. Resmi duyuruları takip edin. açıklamasını yapmış efendim. Yeni sağanak uyarısı da var. Valilik ayrıca kentte yağışların sağanak ve gök gürültüsünün sağanak şeklinde devam edeceğini belirterek vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı. Yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın sarı uyarı kapsamında süreceğini söylemişler. Avrupa yakasında bu sabah saatlerinde, Anadolu yakasında öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, Allah ne verdiyse bekliyoruz demişler neredeyse. Ve gerçekten geçmiş olsun diyelim. Yani sıkıntılı ve gerçek, yani bakınca dün mesela sabah saatlerinde yağışı bazı kanallar onu aslında eleştirmek için bugünün notlarında vardı ama afet büyüyünce onlar da normale döndü çok şükür. Önce şöyle başladı. İşte İstanbul'u rezil oldu görüyor musun? Bak ne yapıyorlar, bir şey beceremediler filan gibiydi. Bunun afet olduğu ortaya çıkınca da şu an itibariyle insanlar birilerini eleştirmeyi bırakıp artık iş yapmaya başladı. Basın kuruluşları da hakeza. Valilik, büyükşehir ve tüm birimler hemen hemen şu an itibariyle İstanbul'da çalışıyor. Ama şehir şunu gösterdi bize, koskoca İstanbul'da olsan en yeni mimarilerinde, en yeni AVM'lerinde de, en ücra mahallelerinde de altyapı sorunumuz ve özellikle dere yatakları vesaire gibi alanlardaki sorunumuz var. Ve beraberinde de bu kadar yüklü bir afet geldiğinde sen hangi kul teknolojisiyle oluşturursan oluştur, çok da geriye çok bir ehemmiyeti kalmıyor yani afet. Dediğim gibi koca koca araçları kağıt gibi kaldırıp attı ve hala da şu an görüntüler hala gelmeye devam ediyor. İstanbul yağıştan ve afetten dolayı sel sel içerisinde kanalları sularıyla beraber sabah sabah zayiatını ve ne kadar zarar ettiğini, ne kadar ne kaybettiğini beraberinde görmüş oluyor.
1: Ya Mustafa, şimdi belki de 50 yılda bir, 100 yılda bir böyle bir yağış olur. Bu İstanbul'daki yaşanan sel felaketinin bu vahim sonuçları bugünün meselesi değil.
0: Kesinlikle.
1: 50 yıldır, 80 yıldır, 90 yıldır çarpık kentleşme, dere yataklarına yakılan evler ki sadece İstanbul'da da biz daha önce Kastamonu'da, Sinop'ta, işte bu Bozkurt ilçesinde gördük. Depremin hemen ardından Şubat'ta, Şubat depreminden sonra Şanlıurfa'da alt geçitte yağıştan sonra yolda hayatını kaybeden, araçların içerisinde hayatını kaybedenleri gördük. Ve biz ne yapıyoruz işte, depremi engelleyebilir misin? Hayır. Ama depreme dayanıklı evler yapabilirsin. Seli, yağışı engelleyebilir misin? Hayır. Ama yağışın olduğu zaman sel olabilecek yerlere ev yapmayarak, alt geçitlerini, üst geçitlerini, konutlarını, dere yataklarını ıslah ederek bunu minimize edebilirsin. Yine insana iş düşüyor. Dönüyoruz dolaşıyoruz çarpık kentleşme. Dönüyoruz dolaşıyoruz altyapı eksikliği. Maalesef bu tarz uzun zamandan beri, yani 50 yılda bir, 30 yılda bir gelecek bu kadar büyük bir yağışa karşı ne kadar hazırlıklıyız, ne kadar güvende hissediyoruz. Yine dönüp dolaşıp bu çarpık kentleşme içine geliyoruz. Rabbim beterinden esirgesin. Şöyle düşünsene, 242 litre yağış Kayseri'ye yağsa ne olurdu?
0: Mahvolurdu.
1: Şehrin birçok yerinde benzer şeyleri gördük. Kayseri'nin şansı düzlük bir alanda olması. Konya Ovası dediğimiz gibi bir ova içerisinde olmamız ama daha çok daha az yağışlarda bile biz birçok yerde su basmalarını görüyoruz. Yolların göle döndüğünü görüyoruz. İnşallah bir an önce tedbirler
0: alırız. Bu işin şakası yok. Aslında yıllardır da konuşuyoruz. Son yıllarda özellikle bu küresel iklim değişikliğinin etkisiyle çok yoğun yağışlar, bir anda gelen yoğun yağışlarla karşı karşıyayız. Bunu Kayseri'de de yaşadık. Dün İstanbul'daki tabloyu görünce biz bizdekilerini hatırlamadık mı yani? Tramvayın içerisinde, otobüsün içerisinde insanlar, suyun içerisinde, bodrum katlarında, bak bunların her biri yaşanıyor. Biz ısrarla ve inatla doğayla inatlaşmak yerine, ki depremde de yapıyoruz aynı hadiseyi, doğayla inatlaşmak yerine doğanın bize ne söylediğini fark etmiş olsak bir tık daha rahat edeceğiz ama altyapımız, üst yapımız, dere yataklarına yapmış olduğumuz evlerimiz, ıslah çalışması yapıyoruz diye kapattık buradan artık su gelmeyecek filan diyorsun. Gelmiyor. Yıllarca gelmiyor ama bir büyük afette, dün neydi o olimpiyat stadının yan tarafındaki görüntüler, evet. İnternette belki de görmüşsünüzdür. Yani sen
1: Başakşehir
0: tarafında sen bir şey yapmışsın ortaya, tamam ben burayı dengeledim filan diyorsun. Ama kocaman bir şey geldiğinde kocaman bir sel olup çıkıyor işin içerisinde. Yani kapattım ben bu işi teknik olarak kurtardım diyemiyorsun. Doğa su bildiği yoldan ilerlemeye devam ediyor.
1: Ne diyor? Su akar yatağını bulur.
0: Evet.
1: O öyle ya da böyle yatağını bulacak. Sana düşen o yatağın etrafına konutlaşma, yapılaşma yapma. Bitti.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Rant uğruna, yok buranın manzarası güzel, vay burada imarda 8+6 kat bilmem ne diye İnatlaşmayacaksın. Dere, yatağına, etrafına, taşkın olma ihtimali olan yere bina yapmayacaksın ya. Yollarını buna göre yapacaksın. Bu kadar ya.
0: Bu saatten sonra tabii koskoca İstanbul, koskoca Türkiye için de çok zor. Yani İstanbul'u komple yıkıp yeniden Tekirdağ tarafına ya da diğer tarafa doğru yeniden inşa etmen lazım. Yapılan bir iş var. Ve muhtemelen inşallah Rabbim bir daha yaşatmaz ama bu tür afetler oldukça eyvah diye diye bunları göreceğiz. Efendim iki kişi hayatını kaybetmiş. Sağnağın şiddetlendiği İstanbul'da yollar göle döndü, hayat durdu. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti efendim. Çocuğun akıma kaldı. 14 yaşında genç bir çocuk. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir kişi de Sarıyer Ayaza Mahallesi'nde Dereboyu Caddesi'nde bir konuk evinde sel sularını aşıp yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S'ye ayağının kayıp düşmesi sonucunun kafasını kaldırıma çarptı. Birikinden çıkamayınca vatandaşlar kurtardı. Olay yerinde müdahale edildi ama tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetmiş oldu. Bak şimdi bizdeki Dere Mahallesi var ya, arada bir eleştiriyoruz. Geçen gün Ahmet Başkan geldiğinde de konuşmuştuk. Sarıyer Ayaza Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki bir konuk evinde sel sularını kapılıyor. Caddenin adı ne?
1: Dereboyu.
0: Daha var mı ötesi?
1: Yani adı bile burada bir dere oldu, bir taşkın oldu, bir sel yolu oldu. Bariz belli. Yine diyoruz işte bu bugünün meselesi değil. Onlarca yıldır çarpık kentleşmenin sonucu nasıl düzeltilecek? Bir günde düzeltilemez tabii ama inşallah bundan sonraki yapılaşmaya, fay hatlarının üzerine ev yapmamaya, dere taşkın ihtimali olan yerlere konut yapmamaya gayret göstermemiz lazım. Evet. Tüm Türkiye'de, her yerde, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Dün o şeyde Başakşehir'deki görüntüden sonra millet altına yorum yazmış. Nepal'deki görüntüyü andırdı. Evet, tıpkı ona benziyor. Benim de ilk yorumum oldu. Devasa bir
0: dalga.
1: Bir sanki baraj patlamış gibi inanılmaz bir su akıyor. O bir yerde birikecek ve sonra o kendi yolunu bulacak. Şehir planı diyoruz ya.
0: Aytekin yazmış, şimdi diyor ki pazartesi sabah siz İstanbul'u konuştunuz abi, depremsel. Evet, yani aslında Cumhurbaşkanı konuştu pazartesi günü akşamda, hatırlıyorsunuz Bakanlar Kurulu sonrası. Hı hı. O yüksek yapılaşmalar, kentsel dönüşüm vesairelerden bahsediyorduk. İnsan hayatı ya da insan konforu bu kadar ucuz olmamalı diye düşünüyoruz ama bizim ülkemizde, dünyada paradan daha büyük henüz hala bir şey keşfedilemedi. Onun için paranın olduğu yerde, paranın rahat olduğu yerde insan hayatının, bizim hayatlarımızın, neler yaptıklarımızın çok fazla bir önemi ne yazık ki kalmıyor. Keşke kalsaydı ama ne yazık ki kalmıyor. Durum da böyle devam ediyor. Efendim dönelim para piyasasına, yeniden İstanbul'a geçmiş olsun diyelim. Para piyasasında ne oluyormuş isterseniz bir ona da bakalım. Paramızın durumu ne olmuş hep. Yani mevzu para endeksi ise bunu da görmek lazım. An itibariyle dolar kuru 49 lira 41 kuruştan, euro ise 55 lira 54 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4145 dolarlık bir fiyat söz konusu. Brent petrolü ise 104 dolar 32 centlik bir fiyat söz konusu. Brent birazcık düşmüş, altın birazcık yükselmiş gibi görünüyor. Borsa İstanbul dünü de kayıpla kapattı. 12.118 puanda eksi 1.08'lik kayıpla da Borsa İstanbul kendini kapatmış oldu. Serbest piyasada gram altın 6.615 lirada. Bir çeyrek altın ise 10.779 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Efendim ne var? Uluslararası piyasada doların bir miktar gerilemesi var. Altının bir miktar artması var. FED'deki beklentiler var. Acaba yeniden faiz indirimi, faiz artışı gerçekleşecek mi? Bunların beklentileri var. Beraberinde de tabii ki Türkiye'de kaç gündür konuştuğumuz ve konuşmaktan kendimizi alamadığımız fon krizi var. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydik. Birazcık zaman geçirdik. Birazcık vekillerimize, birazcık kulislerle zaman geçirme şansımız oldu. İşlerimiz de vardı, notlarımız da vardı. Şu an itibariyle açıp söyleyeyim. AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP hiç fark etmeksizin tüm vekiller fon krizine kilitlenmiş durumda. Dün çıkan kanun, daha doğrusu dün meclisten çıkan geçen sistemde o 1 milyon liraya kadar olan yapılacak ödemelerle alakalı resmileşmiş oldu. Bu kısım bitti. Ama beraberinde herkes fonun içerisinde kim var, fona nasıl kapıldık, fonun sonucu ne olacağı merak ediyor. Yaygın ve belirlenmiş olan bir sistem yok Halil'ciğim. Yani dün sen yoktun, dün senin burada başka işlerin de vardı. Yaygınlaşmış böyle ya, fonu biz şöyle çözeceğiz, tüm yetkilileri biz böyle böleceğiz, bunun cezası böyle olacak. Henüz ortada bir veri yok ama şu an siyasetin içerisindeki herkes, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dahil olmak üzere, fondan nasıl girildiğini, nasıl çıkıldığını ve kimlerin olduğunun detaylarını konuşarak devam ediyor.
1: Tabii, dün olayın vehametini anlamaya çalışıyorlar hala.
0: Evet. Sonucu var mı diyecek olursan, kanunu o kadar enteresan bir yerde ki, farklı bir katalog suç kapsamına koymadığın sürece, hani bunu işte çete, cürüm vesaire vesaireye geçmediğin sürece, SPK üzerinde manipülasyon vesairenin cezası da çok yüksek değil. Hani malına el koyuyorsun, işte 3 yıldan 5 yıl civarında bir cezası var. Bunun dışında cezası da yok. Bunu bugün itibariyle kanunu değiştiriyorum desen, geçmiş suç olduğu için geçmiş suçu etkilemiyor. Ortalıkta birazcık toz dumanlık bir hava var. Halledeceğiz diyoruz ama neyi halledeceğimizi bilmiyoruz. Dün eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni çıktı. Bakan Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucunda eski SPK Başkanı İbrahim Emel Gönül hakkında soruşturma iznine onay vermiş efendim. Bakanlık tarafından onay veriliyor. Bu talep üzerine Şimşek, Bakanlığın Teftiş Kurulu'nun 2 Ekim'den önce ön inceleme yapmak üzere ivedilikle görevlendirilmiş. Söz konusu görevlendirme neticesinde Teftiş Bakanlığı'nca düzenlenen ön inceleme Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme raporuna istinaden Gönül hakkında Bakan Şimşek tarafından da soruşturma izni verildi. Yani eski SPK Başkanı da soruşturmaya dahil olmuş oldu izne tabi olarak. Ne çıkacak hadi?
1: Güzel bir soru.
0: Ne çıkacak?
1: Ne çıkacak?
0: Bu arada Plan Bütçe Komisyonu tasfiye karar verilen firmaların fonları hakkında kanun teklifinin görüşmesine başlandı. Tartışmalı geçecek muhtemelen ama komisyondan geçti en azından. Ve bu anlamda çözüm önerileri dile getirilecek. Çözümün ne çıkacağını da bugün yarın herhalde meclis kapanmadan belli olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi sen de izleyelim.
1: Ya şöyle, bir taraftan devletin dolandırılması da var. Mesele sadece orada fondan birileri almış, vermiş, işte para kazanmış 2 milyar TL, öbürü 12 milyar, 15 milyarın yanında. Bir de bu işten devlet ne kadar dolandırıldı, kamu ne kadar dolandırıldı.
0: Evet.
1: Diyeceksin ki nasıl oluyor? Yani orada bir vatandaşlar var, orada bir şebeke var, devlet nasıl dolandırıyor? Şöyle söyleyeyim, ters repo işlemleriyle. Orada ki hisse senetlerinin teminat gösterilip bankalardan alınan kredilerle, sonra o alınan kredilerin kriptoya çevrilip, yani soğuk cüzdana çevrilip yurt dışına kaçırılmasıyla. Şimdi o alınan krediler ne olacak bankalarda? Anladın mı? Şimdi ters dediğimiz olay ne? Gelecek tarihli bir satın alma ya da satış emrinin bugünden verilmesi. Ben şu tarihte şunu şu fiyattan alacağım diye taahhüt verilmesi. Ve sonrasında o ters repo ile birlikte, işte o şişirilen hisselerle beraber hisseleri teminat olarak gösterip bankalardan çekilen para. Hadi buyur. Kamu ne kadar zarar gördü. Ve şimdi daha anlamaya çalış. Şimdi oradaki şahıslar Mustafa, yani biri 1 milyar, öbürü 500 milyon bilmem ne. Umarım ki yanılıyorum. İnşallah yanılıyorum. Olayın vehameti ortaya çıktıktan sonra deve de kulak kalacak.
0: Evet.
1: Çok büyük paralardan bahsediliyor. Şu an teftişler sadece zaten bunu hala anlamaya çalışıyor.
0: Biz neyi kaybettiğimizi?
1: Neyi kaybettiğimizi biz hala tam olarak bilmiyoruz. Orada Fatma Betül Sayan, yok öbür bilmem ne. Onlar işin daha görünen kısmı. Evet. Buzdağının üstündeki küçük noktacıklı. Şimdi bir önceki SPK başkanı, işte bunlar olayın içinde mi, yanında mı, işin içinde mi, ihmal mi var, göz yumma mı var, yoksa şirketleşme içerisinde birlikte hareket etme mi var? Soruşturma izni açıldı. Her ne çıkıyorsa sadece başkan değil, başkan, başkan yardımcıları, işte dün konuştuk, Ali Kaya mıydı ismi, şu şeyin, Terra'nın halka arz olmamasıyla, evet, alakalı görüş bildireni görevden alma. Bunlar nasıl oldu da böyle bir şebeke ortaya çıktı? Hülasa, olayın vehametini biz hala bilmiyoruz. Tasfiyeler yapılıyor. Bunun içerisinde 1 milyona kadar olan elde edilen bu tasfiyeler sonucunda gayrimenkul ve menkuller el konulmak, sonra bunların satışı, bunların elde edilecek gelirler ve sonrasındaki bu işte şimdi bir haftada, iki haftada, bir ayda ortaya çıkarılacak işler değil. Belki de bundan şimdi soruşturma ya da bu işler için 6 aylık bir süreç kamudan açıklandı ama,
0: evet,
1: 6 ay bırak, belki 6 yılımızı alacak bir süreç bu. Olayın ne olduğunu anlamak için. Ya bakıyorsun orada bir tane neydi? Pusulanın sahibi miydi? 22 yaşında şirket kuruyor. Adam 27 yaşına gelmiş. Ahlaksız, pislik insan. 27 yaşında iki tane özel jeti var. 200-300 milyon TL lüks arabaları var. 27 yaşına gelmiş. Ne özelliği var? Hiçbir şey yok.
0: Var ama olsun.
1: 5 yılın içinde, 4-5 yılın içinde ki bunların çoğunun kuruluş tarihi 2020, 21, 22. Operasyonlar 22'de 23'te başlamış. 24'te halka arz, 26'da 2 yılın içinde bu hale gelmişiz. Bu kadar basit mi? Bu kadar kolay mı? Yok, ya da bu çocuk o zibidi Einstein'dan daha mı zeki? Bütün sistemleri, bütün açıkları biliyor da kimsenin akıl edemediği kadar inanılmaz bir zeka ürünü mü bu? Yoksa başka bir şebeke mi var?
0: Bunu nasıl çıkartacağımız da önemli ve bu işin işte daha önce sen de söylemiştin yıllara sahip bir şey hadisemiz var. Sen söyle. Daha öncesinde Amerika'da yaşayan bir kriz hadisemiz de var. Benzerini yaşamış olduğumuz. Şimdi sürece ve zamana bak. Bunu ne zaman çözebileceğiz? Nasıl çözebileceğiz? Ve ne kadar zaman alacak? Bunu bir görebilmek lazım. Hani bu işi birkaç ay içerisinde mi çözeceğiz? Yoksa 5 yıl falan mı sürecek soruşturması? Alan aldı, satan sattı, yatına yat katan, işte atıyorum evine ev katan, keyfine keyif atan işine baktı. Ve biz sonrasında ne oluyor acaba diye mi bakacağız? Bunların da hepsini zamanla göreceğiz ama şu an itibariyle Türkiye sel dışında en çok buna fokuslandı. Ne oldu, ne olacak diye
1: Tabii
0: oturup
1: şimdi
0: yana yana bekliyoruz.
1: bankalar da bunun derdinde. Teminat gösteren rakamların gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Bak anlayacağınız dilden anlatayım. Ne oluyor, nasıl oluyor bu teminat dediğimiz olay. Şöyle düşün Mustafa. Sen demeyeyim hadi bu çünkü ahlaksızca bir ticaretten bahsedeceğim. Üç kişi bir araya geliyor. Diyor ki bir tane apartman alıyor. Kaç katlı olsun apartman? 10 katlı. Her katında 4 daire var. 40 tane daire. Bu 40 tane daireyi bir hisse olarak düşün.
0: Evet.
1: Bunlar daha SPK'ya arz olmadan yani halka arz olmadan önce kendi içinde apartmanı alıyorlar. İçi boş, dağın başında, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Öyle düşün. Değeri kaç lira olsun apartmanın? Velev ki tanesi işte 5.000 lira hadi düz hesap gidelim. 40 bin TL ya da 40 milyon TL'ye aldık. Ben sana kendi içinde ne yapıyor? O 40 milyon TL'lik apartmanı 400 milyon TL'ye sattım olarak gösteriyorum. Kağıt üzerinde böyle. Sonra aradan bir 6 ay geçiyor. Sen de işte Salih'e 1 milyar TL'den satmış olarak gösteriyorsun. Bak bina içi boş, oturan yok, bir şey yok. Kağıt üzerinde kendi içinde sürekli al satlarla
0: Daha dışarıya
1: hissesi
0: satmadan önce.
1: daha dışarıya satmadan önce hisse değerini artırıyorsun. Ve bunun da sürekli duyurusunu yapıyorsun. Bak diyorsun bu kadardı, bu oldu. Sonra oraya hissedar almaya başlıyorsun. Araya tiyolar geliyor. İşte o Fatma Betül Sayan'ın mevzusu aslında affedersin çok özür diliyorum biraz salaklığı. Başka bir mevzu. İşin içine çekiyorlar diyorlar ki ya bak bu daire 1 milyondu. Ya 2 yılın içinde 5 milyon oldu. Bak 5'e katlamış. Daha diyor bu 10 milyona gidecek daire. Böyle yapa yapa yapa yapa o 30-40 milyon TL değerindeki o bina oluyor sana 3 milyar TL. Sonra işte o kredi dediğim olay burada patlıyor işte. Sonra bu 4 milyar TL değerindeki binayı kağıt üzerinde öyle al satla değerini yükselttik ya bankaya teminat gösteriyor. Sen 4 milyar TL'lik bir teminat verdiğin zaman kaç lira kredi çekersin? En az yarısı.
0: Doğru.
1: 2 milyar TL. Bak bu daha söylediğim rakamların yanına birer sıfır daha ekle. Ben örnek olması için sistem nasıl yürüyor onu anlatmaya çalışıyorum anlayacağınız dilden. Sonra o 2 milyar tertemiz para trink öbürü kağıt üzerinde bir para etmiyor. Sen bunu teminat gösteriyorsun. Yarısı kadar alıyorsun. Soğuk cüzdan yurt dışına İsviçre mi Amerika mı nereye gittiyse. Sonra bankalar işin bu patladıktan sonra geliyorlar ya bize teminat vardı. Buradaki bir daire vardı. Bina vardı. Bir bakıyorlar.
0: Evet.
1: Ya burası 1 milyon etmiyormuş. Çöpmüş. İşte hisseler oradaki dairelerin 40 dairenin her birini bu hisse olarak düşün.
0: Müthiş. Müthiş.
1: Sistemi anladın mı şimdi? Şimdi bu 25-26 yaşındaki zibidi bütün bunları organize edecek kadar zeki midir sence? Yoksa bu sadece ön
0: Biz
1: planda
0: bunu
1: mıdır?
0: yiyecek kadar gerizekalı mıyız? Bence bunu soralım mı?
1: Acaba ortada gerizekalılık mı var yoksa işin içinde bilinçli
0: Ortaklık
1: hareket
0: mı
1: mi var,
0: var?
1: ortaklık mı var? Hangisi sence?
0: Valla dün söyledim, bugün arkadaşlardan da isteyeceğim. Geçen günlerde söylemiştim, hatırlıyorsun. Herkes bir fırtın peşinde ve bunu gerçekten görmemiz gerekiyor. Aynı anda arabanızı hemen değerine çeviriyorum diyen sistemler. Bizim arkadaşlar yaşamış bunu işte. 950 bin liraya biz arabayı sattık. Ertesi gün arkadaş sistemden 900 bin liraya geri aldı diyor, 50 bin lira zararla. Sistem niye satsın bunu? Bilanço yükseltiliyor, iş yükseltiliyor, koca koca kursaklar oluşturuluyor. Ve herkes bu
1: Hacim
0: oluşturuyor.
1: oluşturuluyor.
0: Tabii, hacim oluşturuluyor. Yani şimdi düşünsene, şirket ediyorsun ki ne kadar kazanıyor? Efendim biz araba alıyoruz, satıyoruz. Şu kadar para kazandık demiyor. Şu kadar milyarlık bir şeyimiz var diyor, bütçemiz var diyor. O kadar ciddi bir saldırı var ki biliyorsun reklamlarda, alanlarda. Yani insan zarar edeceği şeyi niye yapar? Zarar ede de yapar mısın? Ama bilançoları büyütünce de başka bir dolandırıcılık da arkasından geliyor gibi görünüyor. Valla tadı yok. Hiçbir şekilde tadı yok. Denetim yok. Yıllardır konuştuğumuz Denetleme Bakanlığı'nı artık kurmalıyız. Belki birçok anlamda, ekonomik anlamda, mali anlamda da çözmemiz gerekiyor. Ama tablo şu an itibariyle bu işin bankalara dönen kısmına bir bakalım Ali'cim. 2-3 bankayı sarsarsa bankalar sigorta fonlarıyla mı alacak bunu? Teminatı yanlış aldık diyerek mi alacak? Bunun maliyetini kimler ödeyecek? Şu an tüm piyasa ödemeyecek mi? Bu kadar darlığın ve bu kadar sıkıntının içerisinde bir de fon krizini, bir de bilanço krizini, bir de bilmem bir şey krizini ödeye ödeye kendi içerisimizde, kendi içimizde bir başka noktaya doğru geleceğiz gibi görünüyor. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Biz daha bunu çok konuşuruz ama yakın zamanda da çözüm alabileceğiz gibi görünmüyor. Bakalım bu hafta meclis çıkacak kararları hep beraber göreceğiz. Taksit sürelerinde yeni dönem bakanlık devreye girmiş efendim. Ne yapmışlar? Taksit sürelerine yetkisini bakanlığa vermişler. Ticaret Bakanlığı'na konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi verilmiş. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile mevcut yönetmelikte düzenlemeye girdi. Buna göre artık bakanlık karar verecek. Ek taksit süresi vereceğiz mi, kısaltacağız mı noktasında. Mal ve hizmet satışlarının ardından belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği uygulamalar da dahil olmak üzere kıymetli evrak düzenlenerek ya da düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirleyebilecek. Bakanlık ayrıca bu alanda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik kararlar alma yetkisine sahip olacak. Yönetmeliğin ilgili maddesinde 3. 4. 5. fıkralar yürürlükten kaldırılıyor. Düzenleme kapsamında bakanlığın alacağı kararların internet sitesinde ilan edilmesi ve üst meslek kuruluşlarına gönderilmesi karara bağlandı. Yani mobilyada hiç taksit yok da diyebiliriz. 12 taksiti açıyoruz da diyebiliriz. Misal veriyorum. Cep telefonunda taksit imkanı da açabiliriz. Kapatabiliriz. Burada da ben muhtemelen bir ticaret rahatlatması değil de bunu gayri resmi olarak kullananlar var ya Halil'cim, mesela taksiti durdurdum diyor. Dondurdum diyor. Yılbaşı itibariyle başla diyor. Kendince yeni bir mevzuatı oluşturarak bir pazar oluşturanlar için de zannedersen bir Ticaret Bakanlığı uygulaması çıkacak. Yoksa şu faiz oranları içerisinde taksit arttırmak satıcının da alıcının da bankanın da çok fazla işine gelmiyor gibi.
1: Ya şöyle, şimdiye kadar neredeydi bu yetki? Meclisteydi. Torba yasalarla onaylanıyordu işte. Örnek veriyorum, elektronikte 20.000 TL mi de en son güncelen? 20.000 TL'ye kadar işte cep telefonlarında maksimum taksit sayısı 3'tü.
0: Evet.
1: 20.000 TL'nin üzerinde olanlar da, bir de 6.000 lira mı? 6-7.000 liraya kadar 9 taksit vardı. Zaten o paralara zaten telefon
0: Yok
1: yok.
0: telefon, aynen öyle.
1: Zaten bu kısıtlama vardı. Bunu ne için yaptılar? Sadece yorumum şu: daha hızlı hareket edebilmek, meclise getirmeden, oylamaya
0: Bakanlık
1: sunmadan,
0: karar versin, devam
1: bakanlık,
0: etsin.
1: hani kanun hükmünde kararname gibi bir şey düşün. Hızlıca Bakanlar Kurulu'nda zaten zırt pırt toplanıyorlar.
0: Makul olmuş.
1: Biz bunu Bakanlar Kurulu'nda karar aldık. İşte mobilyada 6 taksitti. Biz bunu 9'a çıkardık ya da 3'e
0: Yok,
1: indirdik
0: Ticaret Bakanlığı yapacak
1: gibi.
0: bunu bir de doğrudan.
1: Tabii.
0: Bakanlar Kurulu değil, Ticaret Bakanlığı
1: Ya,
0: karar verecek.
1: kararlar daha hızlı alabilmek adına belki, çok fazla tartışmalara girmeden hızlıca biz böyle yaptık. Bunu 3'e çıkardık, bunu 9'a çıkardık. Şimdi ticaretin önünü açmak
0: Ya da
1: istiyorsak bu,
0: düşürdük.
1: ya da düşürdük diyecek, kısıtladık diyecek. Zaten şu an fazlasıyla birçok sektörde kısıtlanmış durumda. Yani böyle bir 8-10 taksit, 12 taksitle alabileceğim bir şey var mı Mustafa? Şöyle bir düşün.
0: Yok.
1: Peşin fiyatına işte 8 taksit. Yok, zaten yok öyle bir
0: Bir iki
1: şey.
0: taksit bile yaptıramıyorsun.
1: En fazla belki, en fazla o kadar. O da şeyde, konfeksiyonda genelde o da maksimum ne yapıyorlardı? 3 taksite kadar bölüyorlardı. Bazı kartlara 2 taksit. İşte hepsi bu. Daha da ne kadar daralabilir? Ya belki ileride, belki birkaç ay sonra o faiz indirimlerinin olması ihtimalini düşündüğümüz aylarda hızlıca karar alıp 3'ü 6 yaptık, 6'ı 12 taksite yaptık gibi belki hızlı karar almak için yapmış olma ihtimalleri yüksek diye düşünüyorum.
0: Valla şu pazarın ve şu faizin içerisinde taksite arttırabilecek bir eylem düşünebiliyor musun Ali'cim mesela? Bir şey alalım ve taksitle alalım. Şu an sadece mobilya grubunda dikkat edersen bizim daralan mobilya sanayicisi elden taksit imkanına kadar açtı. 8 taksit, 9 taksit, gelin elden taksit yapayım yeter ki mal alın dedi. Çünkü bir taraftan da stok şişti.
1: Ya tabii
0: malzeme duruyor yani.
1: Ticaretin önünü açman lazım. Şimdi bir taraftan da banka kredileriyle taksitlendirme yapıyorlar. Yani biz böyle bir kulağı tersten tutma yöntemini yapıyoruz. Sen kredi kartına direkt sana şey vermiyor Mustafa. Evet. 3 taksit ya da 5 taksit vermiyor ama diyor ki gel diyor sen bunu banka kredisiyle al. Ben seni hızlıca hemen kredisiyle yani eğer şeyin bankalardaki o şeyin puanın aşırı düşük yerlerde değilse sana 12 taksit de yapabiliyor. Ama bunu nasıl yapıyor? Banka kredisi yoluyla sana kredi kullandırtıyor bankadan. Örnek veriyorum mobilya alacaksın 100 bin lira. Sana 100 bin liralık bir kredi çıkarıyor banka peşin alıyorsun. Evet. Ödemeyi nereye yapıyorsun? Bankaya yapıyorsun. Sen sanki bireysel kredi çekmiş gibi 12 taksitle geri ödemesine kadar 100 bin lira çektin. Bir sene sonra örnek veriyorum 140 bin lira olarak ödedin. Aylık ödemeyi ne yaptın? 11 bin 12 bin TL'ye getirdin. Senin işine geldi mi? Dedin ki ya benim maaşım 60-70 bin lira devlet memuruyum özel sektörde değilim. Ben 12 bin liraya öderim. Mobilyada ihtiyacım var. Bu senin önünü açıyor. Yöntemi böyle yaptılar. Ha, iki gün sonra buna da bir kısıtlama getirirler mi? Bak burada bir açık var. Evet. Bunu zaten 2 yıldır 3 yıldır zaten yapıyorlar. Çok ihtimal vermiyorum bunun da önüne geçebileceklerini. Onu da yaparlarsa tümden kitlemiş olurlar. O zaman taksitli, kredi kartıydı, öbürüdü, berikedi yok. Her şey nakite dönmeye başlar.
0: Bakacağız gelmiş ne demiş.

0: taksit çeksen mesela %10 fark ediyor. Yani 3 taksit çekiyorum dediğinde %10, %11 civarında fark ediyor.
1: %2, 2,5 minimum enflasyonu hesapladığın zaman 3 taksit, 5 taksit dediğin zaman %10 fark ediyor.
0: Aynen öyle. O da ciddi bir rakam. Özgür de demiş ki ticari kartı veriyor. Evet, ticari kartta belli bir miktarda şey var. Taksit imkanı var. Ticarilerde var. Serbülent de hemen araya girmiş. Aylık 3.60 demiş. Üf, paralara bak be, 3.60. Göze küçük görünüyor ama totalde bakmış olduğunuz zaman 3 taksit, 5 taksit dediğiniz zaman çok ciddi rakamlar. Yani 50 bin liralık bir malzemeyi 40 alır mıyız, 45 alır mıyız diye kıvranırken 50 bin liralık malzemeyi işte 3 taksit yaptık efendim. 56 bin lira, 58 bin lira demenin de çok bir anlamı kalmıyor. Para da kolay kazanılmıyor. Efendim dün konuşamadık. Sosyal medya yasasını birazcık konuşalım diye kaç gündür hevesleniyor Salih'cim. Onu bir kenara ayırmıştık. İstersen bir üzerinden bir geçelim. 15 yaş altı için bir sosyal medya uygulaması yaptık. Nasıl yapacağımızla alakalı henüz bir şeyimiz yok. Teknik bir teferruatımız yok.
1: Evet, orada ekran kısıtlanması, girebileceği sitelerin sınırlandırılması, bir günde toplam harcayacağı zaman gibi kısıtlamalar konuşuluyor. Bu hala taslak, görüşülüyor. Meclise henüz gelmedi.
0: 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
1: Yürürlüğe girecek.
0: Evet.
1: Ne olacak?
0: Valla habere bakalım. 17,5 milyon çocuğa sosyal medya yasağı getiren düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor. TBMM 22 Nisan 2026'da kabul edilen yasanın uygulama yönetmeliğini Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından 10 Ekim'de yayınladı efendim. Henüz yeni. Yönetmelik açıkça sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşını doldurmamış çocukların hizmet sunmasını yasaklıyor. Sosyal ağ sağlayıcı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına yaş doğrulamaya ilişkin yönetmelik 3 milyon 850 bin kişiyi kapsayan 15-18 yaş arası çocuklara ise sosyal medya kullanım hakkı tanıyor. Neler var diyor? Kimlik numarası ile e-devlet üzerinden yaş doğrulama olacakmış. Yasa verince sosyal ağ sağlayıcılar artık Türkiye'de 15 yaşında doldurulmuş çocuklara yaş doğrulama sistemi kurmak zorunda. Buna göre yaş doğrulama e-devlet kapısı üzerinden yapılacak. E-devlet üzerinden üretilen yaş doğrulama belirteci sayesinde sadece kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığını, 15 yaşını doldurmuş ise 18 yaşını doldurup doldurmadığı bilgisini içerecek. Kullanıcının talebi üzerine devlet üzerinden üretilen yaş doğrulama belirteci kullanıcı tarafından ilgili sosyal ağ sağlayıcının platformuna yüklenecek. Ancak 15-18 yaş arasındaki çocuklar istediği gibi sosyal ağları kullanamayacak. Yönetmelik sosyal medya şirketlerinin bu yaş grubundaki çocuklara yönelik sınırlamalar getirmesini istiyor demiş. Psikolojik duygusal gelişimlerinin korunması vesaire ile alakalı. Sosyal medya kullanılmasına izin verilen çocuklara yönelik yüksek düzeyde gizlilik ayarları da varsayılan olarak uygulanacak. Çocukları dışarıya kapalı hesap şartı geliyormuş. Sosyal ağ sağlayıcıları yasa kapsamında bağımlılık geliştirme etkisi doğurabilecek hizmetler sunmayacak. 15 yaşını doldurmuş çocukların hesapları gizli olacak. Hesabın kamuya açık hale getirilmesine izin verilmeyecek. Çocuğun takip ettiği hesaplar ve takipçileri de diğer kullanıcılar tarafından görülemeyecek. Çocukların hesaplarına yalnızca takip ettiği hesaplar mesaj gönderebilecek.
1: Peki.
0: Çok iyi. Güzel. Valla çok iyi başarabilirsek. Son bitireyim. Hı. Çocukların hesaplarının ekran görüntüsü alınmayacak. Bu hesaplar ayrıca canlı yayın açamayacak. Çocuk hesaplarında görsel içerik, kaydırma, dokunma, tıklama benzeri kullanıcı hareketleriyle ya da kendiliğinden ardışık olarak sunulması sağlanan arayüz tasarım işlem sunulmayacak demiş. Ebeveyn kontrollerini de üzerine
1: ekleyecek. Yani res kaydıramayacaksın diyor. 3 tane kaydırdın, 4.'ye sana engel. Diyecek ki yarım saat bekle. Evet. Gibi diyecek. Peki, çok güzel. Kimin hangi telefonu kullandığını nasıl öğrenecekler, anlayacaklar? Babasının telefonu alıyor. 5 yaşındaki çocuk. Babasının telefonu alıyor, YouTube'da kaydırıyor, Instagram'da kaydırıyor. Nasıl anlayacaklar?
0: Babası anlayacak onu.
1: Babası anlayacak. Zaten bu kontrolü annesi babası sağlayamadığı için biz bunları konuşuyoruz biz bugün. Hı hı. Çocuğun adına nasıl kayıt yaptıracağız? Kimlik doğrulamayı nasıl yapacağız? 5 yaşında, 10 yaşındaki çocuğun kendi cep telefonu mu var? Üzerine mi kayıtlı? Bu kimlik doğrulamayı çocuk 5 yaşında çocuk mu yapacak? Şimdi Salih'in çocuğu. Allah bağışlasın. Bilge. Benden iyi biliyor sosyal medyayı.
0: Tabii canım, senden iyi kaydırıyor. Babası da hep kaydırıyor zaten. Telefon içerisinden düşmüyor.
1: Babasına çekmiş. Şimdi kendi telefonu mu var? Yok. Babasının ya da annesinin telefonunu alıyor. Şimdi bu çocuğun 5 yaşında bir çocuk kullandığını nasıl, sistem nasıl anlayacak? Bununla alakalı bir şey var mı? Aa, bu normalde Salih işte 30 yaşında ama izlediği şeyler çizgi film. Salih bunu izleyemez. Sistem, algoritma arka planda. Bunu bir çocuk kullanıyor gibi mi algılayacak? Bu sefer Salih'in telefonuna mı kilit?
0: Valla şöyle yapacağız Halicim. Şimdi sosyal medyada ben hesap açıyorum dediğinde uygulama güzel. Neyisini anlatayım.

0: Detaylar daha önümüzdeki günlerde daha rahat oturacaktır. Yeni bir hesap açıyorsun. Yaşın kaç kardeşim senin diye E-Devlet'ten sana bir doğrulama getiriyor. Aslında hesabının da E-Devlet doğrulamasına getiriyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Şimdi senin hesabına da 2027'ye kadar, 2021'in bilmem kaçıncı ayına kadar sen de bunu yapmak zorundasın. Düzelteceksin yani. Diyeceksin ki ben 15 yaşından büyük ya. 31 Mart 2027.
1: Şey, 50 yaşından büyüğüm diye bir doğrulama da
0: Yok,
1: gelir.
0: o sana yok.
1: Benim yaştakiler içinde.
0: 31 Mart 2027'ye kadar biz de kendimize doğrulama yapacağız hesapları. Diyeceğiz ki biz 15 yaşından 18 yaşından büyüğüz diye göstereceğiz. Bu veri aslında yıllardır konuştuğumuz hadisenin bir ön belirtisi. Eğer yapılabilecek olursa sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya hesaplarını kendileriyle doğrudan ilintili bir resmi mantığa bildirmek herkes için çok mantıklı. Yani şimdi sadece bir tane hesap açmış, öyle bir tane hesap açmış. Yetmemiş, 5 hesap daha açmış. Birinden küfür ediyor, birinden buraya yazıyor, birinden sapıklık yapıyor. Dur kardeşim. Öyle açamazsın. Bak senin sosyal 10 tane hesabın var, tamam olsun ama kimin adına? Halil'in TC'sinin adına. Sen ne devletten bunun doğramasını alacaksın senin adına. Efendim ben bir yeğenime vermiştim aslında. Hukuki sorumluluk senin, sen
1: Üzerim
0: bilirsin.
1: kullanmıştı.
0: Hukuki sorumluluk senin, sen bilirsin. Buradan bir rahatlık elde ediyoruz. Şimdi kanunun, daha doğrusu ortaya çıkartılan yasa ve uygulamanın güzel tarafı da şu çıkmış olacak. Lütfen mümkünse yapalım. Çocukların ellerinde, ya bırak çocuğu, yetişkin elinde telefon, sabahtan akşama kadar adamın yaptığı tek şey kaydırmak. Neyi kaydırıyorsun? Bana ne verirse. Üçer beşer saniyelik uyarıcılarla beraber insanların kafalarını, ruhlarını başka bir yere doğru çekiyoruz. Bu çocuklar üzerinde daha fecaat bir durum.
1: Tabii ki.
0: Yani çocuğu düşünsene, sürekli bir renkli hayat var önünde. Çocuğun sosyal gelişimi, fiziksel gelişimi, dışarıda oyun oynama ihtiyacı yok çocuğun. Bakın son dönemde dikkat edin, anneleriyle babalarıyla aman yemek yesin diye önüne telefon konulan, YouTube konulan, tablet konulan çocuklardan bahsediyoruz. Sebep? Çünkü çocuklar oradaki hareketlilikle beraber hiperaktivite etkisini tamamen yitiriyor.
1: Hipnoz oluyor
0: Ortada
1: ya
0: kaçıyor, hipnoz
1: çocuklar.
0: oluyor. Yani çocuğa daha sonrasında oyuncak alıyorsun mesela, eline oyuncak veriyorsun. 3 tane arkadaş buluyorsun, oraya gidiyor. Çocuk normalde orada oynaması, enerjisini atmasını, stresini falan atması lazım. Çocuğun umurunda değil ki. Karşısındaki telefon ve tablet onun için gayet büyülü bir dünya. Her şeyi yapabildiği bir dünya. Ve uyarıcılar da buna uygun zaten tanımlanıyor. Ben kanunu çok yerinde ve uygulamayı çok yerinde bulacağım. Tabii ki sonuçlarını gördüğümüzde daha iyi anlayacağız. Ha şu olur. Yani biz bunu yapmaya çalıştık ama şurayı kaçırmışız. Bunu da düzeltelim mi?
1: Tabii.
0: Yolda kervanı
1: Kervan
0: üzeceğiz.
1: çıktı üzerine.
0: Yani burası ayrı bir hadise. Ama bunu yapmamız lazım ya. Bunu yapmak zorundayız. Yani 5 yaşında, 8 yaşındaki çocuğun elinde telefonla yemek yedirmeye çalıştığımız bir toplum haline geldik. Fark etmiyoruz, çocuklar ruh hastası haline dönüşüyor. Bakın yanlış anlamayın dediğimi, yani yeniden açmak bile istemiyorum konuyu ama okullardaki yapılan saldırılarda bu çocuklar sanki normal bir arkadaş hayatı falan mı yaşıyor? Ya bizim zamanımızda da vardı kardeşim, okulda kavgada çıkardı, nizahta çıkardı vesaire de olurdu ama bunlar normal bir sosyal hayat içeriğiydi. Yani sen bana niye baktın, o onu mu? Bak görüyor musun? Bak böyle, ya bak bu kısım vardı. Ama şu an bakıyorsun asosyalliğe bürünmüş, kendisinin ne yaptığının farkında olmayan milyon tane çocuğumuz var işin içerisinde. İşin kötü tarafı da şu Halicim, çocuğu belli bir yaş grubuna kadar telefon ve tabletle eğliyoruz. Daha sonra da çocuğu şöyle yapıyoruz. Sınav var, git de çalış. Çocuğun dışarıda bir hayatı kalmadı. Lütfen şuna dikkat edin. Yani mesela aramızda en yakın nesil olarak Salih'in işte şu an ufak çocuk var. Sokakta oynayan kaç tane çocuk görebildiniz son günlerde ya?
1: Yok.
0: Yok yok. Sadece tabiri caizse yanlış
1: Suriyelilerin,
0: anlamayın.
1: sahabede Suriyelilerin çocukları var.
0: Varoş mahallelere doğru döndüğünüzde elinde telefonu vesairesi yoksa çocuk sokakta.
1: Evet.
0: Sokakta çocuk kalmadı. Yetişkin ve genç de kalmadı. Yaya da trafikte de giderken elde telefonla kaydırarak gidiyor.
1: Bak bir taraftan şimdi biz sosyal medya üzerine konuşuyoruz. Tamam, iyi güzel. Bir de şu da var. Web sayfalar üzerindeki özellikle oyunlardaki o odalar ve o sohbet odalarında konuşulan mevzular.
0: Yok.
1: İşte
0: O
1: hatırla
0: da kapsama girdi.
1: okul saldırılarına şimdi teknik olarak bunun önüne geçebilmek. Çocuğun odasında bilgisayar var. Bak telefonla engelledin. Sosyal medyaya şunu yaptın. Asıl mevzular sohbet odalarında gerçekleşiyor. Oyunlar adı altında. Orada nasıl bir önlem olacak? Çocuk odasında bilgisayarı var. Masaüstü bilgisayarı var ya da laptopu var. Orada oyunlara giriyor. Peki şimdi kim giriyor? Kaç yaşında? Ne olacak? Yani burada bir belki e-mail ya da o neydi IP doğrulaması.
0: Oyun platformlarında yeni kurallar gelmiş. 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Sosyal medya düzenlemesinden farklı olarak oyun platformlarında 15 yaş altı için genel bir kullanım yasağı getirmeyen düzenleme, oyunların yaş sınıflandırılmasına tabi tutulmasını, ebeveyn denetim araçlarının sunmasını öngörüyormuş. Platformların ayrıca oyun için satın alma, kiralama, ücret üyelik gibi işlemlerinde ebeveyn kontrolü desteği istiyor. Türkiye'de günlük erişimi 100 bin aşan yurt dışı kaynaklı oyun platformları ülkede temsilci bulundurmak zorunda kalacak. Kurallara uymayan şirketlere para cezası, ihlalin devam etmesi halinde ise mahkeme kararıyla internet band genişliğinin daraltılması yaptırımı gelecekmiş.
1: Oyunlarla alakalı durum bu. Yani 18 yaş altı özellikle bir oyun odasına ya da bir oyuna online oyun platformuna girdiği anda sistem bunu algılayacak ve belki de ebeveynine ya da o hattın sahibi kimse, internet hattının sahibi kim, sonuçta annedir babadır. Ona mutlaka bir cep telefonuna bir uyarı mesajı, bir doğrulama. Sen salonda oturuyorsun, çocuk odada, zannediyorsun ki çocuk ders çalışıyor.
0: Alakası yok.
1: Alakası yok. Belki oyun odalarında chatleşiyor. Anında bildirim gelirse hemen bir anne baba gidip de sen bak böyle yapıyormuşsun. Ya da orada kısıtlama
0: gibi. Valla çarelerini bulalım ama bak şurada şunu da bir açıkça izah edelim. Sen çocuğunu zapt edemiyorsun, devletin zapt etmesini bekliyorsun. Bak burası ayrı bir hadise. Anne babaları da burada çok yoğun iş düşüyor. Yani çocukların o psikolojik ve sosyolojik gelişimlerini yok ediyoruz. Bunu söylerken çok üzgünüm. Biz sosyal medya üzerinden tabiri caizse şu an para kazanıyoruz. Yani işimizin bir başka gereği bu. İşimizin gelişim haberciliğin gereği bu. Ama ürettiğimiz içeriğe ve üretilen içeriğe baktığında ve insanları çektiğimiz noktalara baktığımızda ya çok da normal gitmiyoruz. Yani şu an çocuk kendi önünde hiç bilmediği milyon tane hayatı, milyon tane etkiyi görüyor. YouTube üzerinde, Instagram üzerinde, TikTok üzerinde canlı yayınları görüyor. Canlı yayınlarla insanların bağış adı altında, doğru mu? Bahşiş hediye vesaire altında. Neresinden çıkıp hangi hareketleri yaptığını, sapkınlıkları görüyor. Yeni nesil gençler, çok özür diliyorum. Yani aylıktan 1.000 dolar, 2.000 dolar, 1.500 dolar para kazanabiliyorum. Buramı şuramı açarak ya da bunları yaparak diyerek işten, çalışma hayatından ve ahlaktan uzak hale geliyor. Şimdi yani hepimizin Allah göstermesin çoluğu çocuğu var. Şimdi çocuk düşünsene, hani belli bir miktar para için bir tarafını gösterdiğinde, bu normalleşmeye başladığında, yarın bir gün bir masaya mezun olduğunda bu sana normal gelmesin. Çünkü bunun bir başlangıcı var. Yani bir anda olmuyor bu işler. Bu hikayeyi de bu noktaya kadar getirdik. Başımızda TikTok gibi bir illet var. Yani şimdi Instagram'dan filan da bahsediyoruz. Burası daha çok ayrı bir hadise ama TikTok gibi bir illetimiz var yani. Şu an itibariyle mesela biz yıllardır deniyoruz. TikTok'a haber yüklemeye çalışıyoruz. Diyor ki yayın politikamıza aykırı. Neye aykırı? Mesela burada sel olmuş diye veri geliyorsun. Yayın politikamıza aykırı diyor TikTok.
1: Ama
0: bir tarafını açarsan, canlı yayın açarsan, gıcıklık yaparsan, kendini rezil edersen serbest. Daha üstüne bir de sana para veriyor. Ne sağlık, ne kadar güzel iş yaptın diyor. Yani sen beni bozmak için elindeki tüm imkanı kullanıyorsun zaten. Ve bunun karşısında haricim 40-50 yaşındaki insanlar bundan etkilenip ailelerini, yuvalarını, düzenlerini dağıttılar ve bozdular. 10 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuk bundan nasıl etkilenmesin? Nasıl etkilenmesin ya? Ben yapılan düzenlemenin az bile diyeceğimiz çok fazla noktası çıkacak.
1: Az bile.
0: Ama en azından bu bir başlangıç.
1: Sistem açığı dediğin gibi yolda düzelecek mutlaka. Sen yasak getirirken birileri de bunun açığını arayacak. Buldukça kapatacağım. Buldukça kapatacağım. Ya bir çocuğu kurtarsak bile inanılmaz bir şey.
0: Dünyayı kurtarmışsın demişler ya. Ya burada da velilerden, anne babalardan özellikle istirhamındır. Yani şimdi hepimiz aynı dertteyiz. Diyor ki mesela Salih abi, alamıyoruz ki elinden telefonu, durmuyor ki diyor. Alacağız. Alacağız.
1: Eski yöntemlere başvurmak mı gerekiyor?
0: Alacağız kardeşim. Çünkü bu çocuğun eline telefonu verdiğimiz sürece, bu çocuğun elinde telefonu, tableti tuttuğumuz sürece, çocuğu eleştirmek için aman sen kullan da problem değil, aman yemeğini yemiyordu, yaramazlık yapıyordu, aman o birazcık şurada telefona, tablete baksın da iki muhabbet edeyim, ben de telefona bakayım, maçı seyredeyim, filmimi, dizimi seyredeyim dediğiniz sürece biz bu çocukları kaybediyoruz. Lütfen bugün dışarı çıktığınızda, eğer hava müsait olursa, bugün de hava gerçi çok müsait değil ama dışarı çıktığınızda bir bakın ya. Yani hakikaten sokakta oynayan çocuk bulamaz olduk. Okul bahçesinde belki görüyoruz çocukları. Orada da niye? Telefon ellerinde olmadığı için. Doğru mu Ali? Bak bunun dışında çok sokakta oynayan çocuk kalmadı. AVM'lere gidiyorsunuz. Çocuklar ne yapıyor diye bir bakın ya. Mallaştı
1: hepsinin
0: çocuklar.
1: Kafası ya. Yerde, ellerinde telefon. Sadece kendi ayak ucunu görüyor. Kafasını kaldıran yok. Herkesin elinde telefon.
0: Dışarıda istediği kadar renkli bir
1: şey olsun. Özür diliyorum. Görme engelli gibi. Çok acı.
0: Aynen öyle. Valla hükümeti de bakanlığı da bu anlamda tebrik ediyorum. Daha fazlasını da istiyoruz. Tabii ki bunlar zaman alacak. Bunlar bir miktar daha böyle bir süreli zaman
1: alacak. Bir yerden başlamak
0: gerekiyor. Ya, kesinlikle öyle. Ben bir başka noktada daha varım. Bunu da net söylüyorum. İnsanlar sosyal medya kullanırken bir kullanıcı adının arkasına saklanarak buradan hareket etmesi. Sosyal medyada eğer ben biriyle karşı karşıya geldiysem, biriyle karşı karşıya geleceksem bir zahmet kim olduğunu, bana değilse bile, yani bana kimliğini ibraz etmek zorunda değil. Ama ben şikayetçi olduğumda bu adam bana küfretti, hakaret etti, bunu yaptı, şunu yaptı dediğimde emniyet bunun kim olduğunu görebilsin. Devlet bunun kim olduğunu bilebilsin kardeşim. Bak basit bir şey söyleyeceğim Ali'cim. Yayıncılığın anayasal hükümleri var. Mesela haber verme hakkını, yayın yapma hakkını sana açan bir konu var. Sana diyor ki mesela sen gazete çıkartmak istiyorsun, dergi çıkartmak istiyorsun vesaire yapmak istiyorsun. Sana şöyle söylüyor. Yapabilirsin. Habercilik yapabilirsin, yayıncılık yapabilirsin, dergi mecmua çıkartabilirsin. Bunun için de izne ihtiyacın yok diyor. Yani sen yarın gazete çıkartmak istediğinde senin izin alman gerekmiyor kardeşim. Ama bir şartın var.
1: Bildirim yapmak
0: zorundasın. Bildireceksin diyor. Bu gazeteyi ben çıkartıyorum. Sahibi hukuki olarak benim. Ve ben buna sahibim kardeşim. Bak bir şey olduğu zaman muhatabım benim demek zorundasın. Şimdi bir yayıncılık alanı değil mi? Sosyal medyada sen mesela şimdi bir tweet atıyorsun ya da Instagram'dan, Facebook'tan bir şey yazıyorsun. Birilerine hakaret ediyorsun, küfrediyorsun, iddialarda bulunuyorsun. Mesela diyorsun ki, misal veriyorum, örnek olarak veriyorum. Bence fon krizinde işte ne olsun Kayseri'deki 20-10 tane milletvekilinin hepsinin fonu var diyorsun. Mesela böyle bir iddia attın ortaya. Bunun bir sorumluluğu yok mu? Neredesin o zaman sen? Bir bakıyoruz bilinmeyen bir hesap. Ben seni nasıl bulacağım? Peşine mi düşeceğim? Güvenilirliğini nasıl alacağım? Ya da senin sadiğin ya da benim hesabımı taklit etip etmediğini nereden bileceğim? O zaman sana da bir bildirim hakkı geliyor değil mi? Yani bu benim bak burada bir şey yayınlanıyor ve bu bana ait demen gerekiyor. Bunun için de devlet doğrulaması ya da TC kimlik doğrulaması, şahıs doğrulaması bence yeterli bir alan. Bu hesap bana ait kardeşim. Burada yayınladığım yemek resmi de bana ait. Manzara resmi de bana ait. Eleştiri de bana ait. Ben buyum. Atar olan varsa buyursun. Ama yok ben hemen pencere arkasından kendime yer bulacağım. Ben herkese saldıracağım ama benim kimse olduğumu bilmeyecek. Şimdi bizim sayfadaki gönderilere Ali'cim arada bir yorumları okuyoruz görüyorsun. Şimdi bir bakıyorsun profil resmi olmayan bir takipçili ya da hiç takipçisiz bir sürü hesap en sert yorumları yapıyor. Doğru mu? Daldırıyor gidiyor. Doğru yanlış hiç önemli değil. Niye kimliğinle gelemiyorsun?
1: Gelemez çünkü kendini deşifre etmek de istemiyor. Onun arka planında
0: istediklerini yani zaman.
1: Yani diyoruz ya klavye delikanlısı.
0: Abi geldin o zaman.
1: Fake hesap üzerinden özgürce her şeyi, özgürlüğün de tanımı bu başka bir şey de kendince sınırsız bir hak olarak görüp istediği her türlü küfür, hakaret, eleştiri yapabiliyor.
0: İstediği kadar.
1: Şimdi
0: istediği
1: kadar. Bu sistemle artık yapamayacak.
0: Evet.
1: Artık onlar da kendilerine o delikanlılığı bırakıp klavye efendisi olacak. Ya da sonuçlarına katlanacak.
0: Evet. Valla bunu yapabilirsek ülke sosyal medyasından normal medyasına kadar her şeyiyle nefes alacak ya da nefes almaya çalışacak gibi görünüyor. Bu arada bulunduğumuz yer itibariyle ara ara yayınlarımızda ufak kesintiler var. Ofisi değiştirdik efendim Ankara'da. Meclisin hemen dibindeyiz aslında ama 5G'nin ilk test edildiği yer olmasına rağmen bazen 5G'de bile biz burada problemler yaşıyoruz. Şimdi Özgür de yazmış. Ara ara ses kesiliyor abi diyor. Valla zorluyoruz Özgür'cüm. Yani çok yönlü modemlerle ve 5G'yle de deniyoruz ama burası birazcık böyle biz kendi sinyal alanımızı buluncaya kadar bir sorun yaşayacağız gibi görünüyor. Kesintilerden dolayı kusurumuza bakmayın. Yarın Kayseri stüdyolarından yayın yapmış olacağız. Size Kayseri stüdyolarından ulaşmış olacağız. Ankara turumuzu bugün itibariyle tamamlamış olacağız. Arada yayını da tamamlamış olacağız. Yavaştan da sizlerden müsaade isteyeceğiz. Bu arada yeniden İstanbul'a ve Anadolu'ya dönecek olursak afet sel fırtına hepimizi derinden etkiledi. Yaşanan can kayıpları, maddi kayıplar ve onlarca kaybımız var aslında. Yani araçlar, evler, bodrumlar. Geçmiş olsun İstanbul, geçmiş olsun Türkiye diyelim. Bugün itibariyle yine yağış özellikle o bölgede Kocaeli, Gebze bölgesinde de devam etmiş olacak. Orada tabii sesimiz oradaki vatandaşlara ulaşıyor mu bilmem. Oradan dinleyen var mıdır bilmem. Zor bir ihtimal ama inşallah onlar da zarar görmeden bu afeti çıkartmak lazım. Bir alandan çıkartmak lazım. Bir aşmak lazım diye düşünüyoruz. İnşallah onları da böyle kazasız belasız bir günle afet geçti diye konuşuruz ve anlatırız. Laf sokakta da bugün sonbahar mevsimi geldi, yağışlar artmaya başladı. Sizce Kayseri'de bir altyapı sorunu var mı diye sormuşlar. Bakalım vatandaş ne demiş? Sana da sorayım, bir altyapı sorunumuz var mı?
1: Ciddi bir altyapı sorunumuz var ama bir taraftan da müdahale eden belediyelerimiz de var.
0: Hı-hı.
1: Bizim her yağışta haber konusu olan işte Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı, Erkilet girişi, Mazakalant önü derken bir taraftan Papatya Caddesi kısmi olarak çözülüyor. Ellerine sağlık. Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında özellikle Mazakalant ve Gesi İldem tarafındaki o tramvay hattı nedeniyle suların gitmemesi sonucu oluşan o göletleri, ördek yüzdürdüğümüz yeri çözdü. Şu an için çözmüş durumda.
0: Evet.
1: Neresi bekliyor? Özellikle Erkilet girişi. Erkilet girişinde bir altyapı sorunu var mı? Kesinlikle var. Yol sorunu var mı? Kesinlikle var. Ve bir taraftan da inanılmaz bir yapılaşma hala devam ediyor. Özellikle o giriş üst geçidinin olduğu yer hem yol olarak hem altyapı olarak acil eylem planlarından biri olması gerekir diye düşünüyorum. Ha, şehrin birçok yerinde farklı şeyler var ama özellikle böyle öncelikli diyebileceğim yer burası.
0: Evet. Problemler çözülecek. Çözüldüğü zaman unutacağız ama problemlerin gerçeğini de değiştirmiyor. Hepimizin iyi bir altyapıyla insan gibi yaşadığımız ve afetlerden en az etkilendiğimiz bir düzen dileğiyle denerim diyelim efendim. Bugün itibariyle İstanbul'da Anadolu yakası içinde yine alarm var. Dikkatli olmak lazım. Laf Sokak'tayla efendim sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın Kayseri stüdyolarımızdan yeniden sizlerle birlikte olacağız. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Teknik masamızda da Merve kardeşimize de teşekkür ediyorum. Yarın yeniden yeni yayınlarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: İnsanlar nereden geçeceğini şaşırıyor.
3: Kazı yok. Altyapısı yok. Yok oğlu yok.
4: Bahçenin kumunu biz toprak ettiriyor. Yok sel geliyor alıyor haydi yallah. Çıkıp gidiyor.
5: Kayseri'nin altyapısı güzel.
6: Buğdaylı mahallesi köprü altıları hep bütün suyla doluyor.
7: Eski otogarı söktüler 10 senedir daha yapacak. Bari hiç sökmeyeydiniz.
8: Sayın Memduh Büyükkılıç beyefendiye buradan sesleniyorum.
9: Kar yağıyor. Zaten yollar Allah'a emanet. Temizlenmiyor. Muhtarımız çalışıyor ama belediye başkanı ilgilenmiyor.
10: 15 yıldır oraları su basar. Anca 15 yılda yeni aklılar başına geldi.
11: Başkanım çok çok selam söylüyorum. Ellerinizden öperim.
12: Sonbahar mevsim geldi ve yağışlar artmaya başladı. Sizce Kayseri'de bir altyapı sorunu var mı?
8: Yağışın fazla olduğu süreçlerde bazen sular taşabiliyor açıkçası. Özellikle yol yapım çalışmalarının olduğu bölgelerde. Belsin tarafında diye düşünüyorum. Çünkü orada çok yağmur olduğunda otobüsleri su bastığını haberlerde görmüştüm. Açıkçası biraz daha hani kamuoyu yoklaması yapılabilir ya da hani vatandaşların bu konudaki sokağı dinleyerek aslında sokağın sesini biraz daha ön plana alarak aslında insanların hani başvurmasını beklemek yerine daha gözlem yeteneğini, belediyenin gözlem yeteneğini arttırmak konu daha önemli diye düşünüyorum. Sayın Memduh Büyükkılıç beyefendiye buradan sesleniyorum. Gerçekten vatandaşlar olarak özellikle altyapı çalışmalarımız hani belli bölgelerde gerçekten çok iyi ama bazı noktalarda biraz daha aslında insanların yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde düzeltilmesi ne önemli buluyorum.
3: Normal. Altyapı olmayınca normal. Altyapı olursa olmaz. Kilitli taş geldi mesela. Yarı yere kadar geldi. Yarı yerden sonra muhtar aldı götürdü. Yani yolumuzda yol bile yok. Kazı yok. Altyapısı yok. Yok oğlu yok. Ben 20 sene oldu oraya gidelim. 20 senedir mağdurum.
4: Bizim orada var. İncesu Örenşehir Mahallesi. Evin önünden sel gidiyor. Bahçemizden sel gidiyor. Her taraftan sel gidiyor yani. Yok logar falan hiçbir şey yok. Ne logar var? Yani altyapı yok. Gaz da yok. Yolumuz bile yok ki. Kaç sefer gittim ben belediyeye. Kendim şahıs olarak gittim. Kimse gelip bakmıyor. Doğalgazımız yok. Yolumuz yok. Altyapımız yok. Yok. Bahçenin kumunu biz toprak ettiriyor. Sel geliyor alıyor haydi yallah. Çıkıp gidiyor.
3: Yok şu anda bir şey görmüyoruz. 55 sene İstanbul'da kaldım. Daha iyice Kayseri öğrenemedim. Kayseri süper. Kayseri daha rahat. Her şeyi tertemiz. Pırıl pırıl, imarlı. Her taraf güzel. Hani ben Kayseri'yi beğendim.
13: Şu anda şehir merkezinde olan bu çalışmalar, inşaat çalışmalarında özellikle yayaların geçebileceği alanları biraz daha fazlalaştırırlarsa bence çok daha olumlu olacak. Çünkü insanlar nereden geçeceğini şaşırıyor. İş makineleri vesaire aralarından geçmek zorunda kalıyorlar. Mümkünse bir de buna el atsalar iyi olur. Bana göre tehlikeli bir boyuta ulaşmış. O açıdan belki oraya bir ufak el atmaları gerekebilir. verebilir?
9: Tabii ki var. Özellikle Argıncık Kaya başında var. Ben orada çocukluğum orada geçti. Hala şu an bile var yani. Logarlardan sular fışkırıyor. Çok büyük bir sıkıntı oluyor yani. Muhtarımız zaten çalışıyor da belediye başkanından ses çıkmıyor. Koca Sinan Belediyesi. Kayabaşı olsun, Argıncık olsun, Fevzol olsun. Bu mahalleler şeyde bir yerde kaldığı için ilgilenmiyor. İlgilenen olmuyor yani. Taşıyor sular, her taraf sular beler içinde kalıyor. Çamur, çaylak. Çok büyük sıkıntılar oluyor yani. Kar yağıyor. Zaten yollar Allah'a emanet. Temizlenmiyor. Muhtarımız çalışıyor ama belediye başkanı ilgilenmiyor.
7: İlçelerinde bayağı bir problemleri var. Altyapıyla da ilgili var. Eski otogarı söktüler. 10 senedir daha yapacak. Bari hiç sökmeyeydiniz. Çok sorunları çok yani. İlçelerinde var. Burada yoksa bile ilçelerinde bir sürü sorun var yani. Mesela bu sene yağışlıydı. Olan yerleri var yani Kayseri'de. Belediye ilçelerde oranın vatandaşlarına tek tek dinleyip sorunlarını öyle çözmesi gerek. Başka türlü olmaz yani. Kabadan oradaki insan ne yaşıyor, ne yapıyor? Onlardan sorması, öğrenmesi gerek yani.
11: Şu anda bildiğim kadarıyla yok. Eğer olsaydı her tarafa sel olurdu. Önceden denk geliyordu. Evet, benim oturduğum mahallede de olurdu ama şu anda altyapı sorunu yok. Olanlarda zaten biraz daha bodrum katları falan yükseltip daha kullanılabilir hale getiriyorlar. Melikgazi Belediyesi evet çalışıyor. Palancaoğlu'nun her yerde çalışıyor. Görüyorum ben. Bizzat ben de takip ediyorum. Altyapı olsun, üst yapı olsun, etkinlik olsun. Başkanım çok çok selam söylüyorum. Ellerinizden öperim. Sevgiler, saygılar.
10: İnşaat bitmiyor bak. Her zaman kaldırım. Yap boz, yap boz, yap boz. Kimler kazanıyor, kimler veriyor, kimler alıyor. Ben ilimde oturuyorum. Ben güzergahında, tramvay güzergahında 3-4 bölgede böyle 15 yıldır oraları su basar. Anca 15 yılda yeni aklar başına geldi. 25 yıldır belediye başkanı ama 15 yıldır böyle sürüncemede bıraktılar. Şimdi yeni çağrı arıyorlar. Durum böyle.
6: Buğdaylı Mahallesi köprü altıları hep bütün suyla doluyor. Arabalarımız kalıyor, otobüs kalıyor, işe geç kalıyoruz. Kanalizasyonların ya da bakım yapılması gerekebilir. Belediyenin çalışması gerekiyor. Evlerimizin önü parke yolu değil. Haliyle aşırı yağıştan dolayı toprak gidiyor. Yollarımız berbat, arabalar çıkamıyor. Kanalizasyonlar doluyor, taşıyor. Mahalleyi kötü bir koku kaplıyor. Bizim oraya Koca Sinan Belediyesi bakıyor. Ama tabii ki ne, belediyelerimiz çalışıyor ama yeterli gelmiyor.
14: Şu ana yok. Bir şey yok yani. Sıkıntı yok Kayseri'de. Kayseri'de ben şimdiye kadar öyle bir şey görmedim. Duymadım. Olmaz yani Kayseri'de. Kayseri'nin altyapısı güzel. Mevsimine göre yağıyor yağmur. Yok, sorunu yok.
15: Var diye bir düşünüyorum. Özellikle Sahabiye tarafında ve aynı zamanda Mimar Sinan. Sel olması, Kayseri düzlük bir yer zaten biliyorsunuz. Fakat giderlerde sorun yaşandığı için ciddi bir şekilde hani insanlar etkileniyor. Yani bundan tabii ki evler de etkilendiği yerler oluyor. Çünkü bodrumlarda çok fazla, özellikle Sahabiye tarafında, evler Fezli Çakmak tarafında şiddetli bir şekilde hani etkilenen yerler var.
16: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi. Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
17: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 7997.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
4: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
5: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerden bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi IBAN'a yatırabilirsiniz? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getirebilirsiniz?
4: Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC, kapı pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Halk TV'ye ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, özgür basın demokrasinin güvencesidir. Halkın haber alma hakkı, engellenemez gazetecilik susturulamaz dedi. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Naciye Ramazan Büyük Kılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Merkezi hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
3: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir kişi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinde aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen süreci eleştiren Arıkan şunları söyledi.
2: Bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise, ki iktidar sık sık kürsülerine bunu dillendiriyor, bu ülkenin bir hukuk devletinin olduğunu söylüyor. Madem öyleyse liste Cumhurbaşkanı önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil. Değerli arkadaşlar, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki. Bu paraların iade meselesi var. Hadi bir şekilde bu paralar iade edildi. Peki.
3: Bakış açını değiştir, potansiyelini serbest bırak. Aynı yollardan yürüyüp farklı sonuçlar beklemekten yoruldun mu? Hayata, kararlarına ve hedeflerine yepyeni bir pencereden bakmaya hazır mısın? Farkındalık yaratan başlıklar, motivasyonun ötesine geçen stratejiler ve zihnindeki sınırları kaldıracak gerçek adımlar. Kişisel gelişim uzmanı Ömer Uzunoğlu'yla Perspektif, her Perşembe saat 9.30'da Radyo Radar, Haber Radar ve Kayserimnet YouTube canlı yayınında. Açını genişlet, değişimi başlat. Kendi hikayeni yeniden yaz.

0: Herkese 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından merhaba. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Perspektif programı ile birlikteyiz. Konuğumuz ya da programın sahibi diyelim artık, kişisel gelişim uzmanı Ömer Uzunoğlu ile birlikteyiz. Ömer Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Bugün motivasyon hakkında konuşacağız. Aslında şu anda da biraz böyle herkeste bir tükenmişlik hissettiğimiz için bu motivasyon konuşmanız bize çok iyi gelecek diye düşünüyorum.
1: İnanıyorum.
0: İsterseniz başlayalım, buyurun.
1: Olur. Dostlarım, sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. Hep programlarıma başlarken veya konferanslara derim ki, bireylere sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. İnsanı sınırlayan tek şey aslında kendisi, biliyor musunuz? En büyük engel önündeki, en büyük sorun, en büyük problem kendisi. Fakat biz kendimizi tanımadığımız için, kendimizle doğru iletişim kurmadığımız için sürekli olarak yanlış yaptığımızda, eksik yaptığımızda veya yetersiz kaldığımızda muhatabımız insan veya insanları suçlarız. Dolayısıyla suç bizde değil, her zaman diğerinde, ötekinde, karşımdakinde veya karşımdakilerde. Böyle bir felsefeye sahibiz, böyle bir anlayışa sahibiz. Çünkü çocukluğumuzdan beri bilinçaltımız buna göre dizayn edilmiştir. Yani biz büyüklerimizden bunu görmüşüzdür. Dolayısıyla gördüğümüz şeyi yansıtıyoruz, aktarıyoruz. Aslında birey yansıtır. Yani gördüğünü, yaşadığını, tecrübelerini yansıtır. Dolayısıyla bilinçsel, psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Bu çok önemli bir şey. Yani biz aynalamayla öğreniriz. Bizden önceki nesiller, büyüklerimiz bize nasıl davranmışlarsa, nasıl bir şeyleri ifade etmişlerse, nasıl konuşmuşlarsa, nasıl gözlemlemişlerse, nasıl yorumlamışlarsa biz de tıpkı onlar gibi yaparız. Yani aynalarız. Ama kendimizi tanımadığımız için zannederiz ki biz yapıyoruz. Hayır, biz yapmıyoruz. Bilinçaltımızdaki ön yargılar ve alışkanlıklar aslında bizi yönetiyor. Yani zihni bir bütün olarak hayal edin lütfen. %95, 98'e kadar çıkabilir, bilinçaltıdır. Bilinç seviyemiz %5'tir veya %3'tür bireye göre. Şimdi biz o %5'lik bölümü hiçbir zaman devreye sokamayız bilmediğimiz için. Ön yargı ve alışkanlıklarla bilinçaltımızdaki %95'lik bölümü sürekli olarak devreye sokarız. O %95'le aslında hareket ederiz. En büyük hatalarımızdan birisi bu. Yani ben bir şeyi yaparken veya ben bir şeyi yaptığımı zannederken aslında ben değil, bilakis bilinçaltımız bizi yönlendiriyor, yönetiyor ve şekil, biçim veriyor. Çok garip bir şey. Cinayetler diyelim, kavgalar, kabalıklar aslında o bilinçaltındaki kalıplarla olur. Fakat birey ben yaptım zanneder. Yani aslında yapan o alışkanlıklar ve ön yargılardır. Yani daha önce çocukluğunda 0-6 yaşta dizayn olmuş, oraya dizilmiş kalıpları kullanırız ve ben yaptım deriz. Başarıda da böyledir. Ben, yani hep ben kelimesi çıkar. Aslında çok gariptir, ileride geleceğiz bu konulara inşallah. İnsanın o ben dediği varlık, yani o içerisindeki Yunus'un da ben dediği aslında zihinde düşünce boyutuna geçtiğinde biz her gün yüzlerce insanı, binlerce insanı beynimizde taşırız. Yani biz aynı anda yüzlerce farklı düşünceye sahibiz ve her düşünce farklı konuyu ihtiva eder veya farklı sonucu ihtiva eder. Dolayısıyla tek bir noktaya değil de yüzlerce konuya odaklanırız. Yüzlerce aslında kişilik vardır diyeyim ben, düz anlayabilmek için içimizde. Ve o yüzlerce kişilik aslında bizi bir yerlere taşır. Yani o ben demek o kadar kenarda sığ kalır ki anlatamam size ben. Dolayısıyla akıllı insanlar, eğitimli insanlar bu konuda veya gerçekten düşünebilen insanlar zihnin o %5'lik gerçek kapasitesini devreye sokarlar. Yani düşünürler bir eylemi ortaya koyarken. Dolayısıyla sonuç olarak da o düşünce doğrultusundan, beraklığından dolayı doğru hareket yaparlar. Somut örnek vereyim ben size. Trafikte bir trafik kazası olduğunda çoğunlukla bizler aşağı ineriz. Muhatabımız insana biz suçlu olalım olmayalım önemli değil, hakaret etmeye başlarız. ezmeye başlarız, kavga etmeye başlarız. Hatta mümkünse bağışlayın lütfen. Sopa varsa, levye varsa onu da alır koşarız. Sonuç ne olur hiç düşünmeyiz. Aslında insan konuşurken veya bir eylemi bedensel olarak ortaya koyarken sonuç olarak nereye varabileceğini eğer bir 20 saniye düşünebilse o ortaya koyacağı eylemi sözel veya eylemsel, bedensel boyutta ortaya koymaz veya onu ifade etmez. Ama biz dediğim gibi ben yaptım zannederken bilinçaltımızda %95 hareket ederken o bilinçaltının yönlendirmesiyle biz

0: bilmezse dünyayı fethetmesinden daha zordur. Bunu Delphi Tapınağı'nın kapısının üzerine yazmış filozof, demiş ki bileğin bu o kadar özel bir şey ki düşünebilen insan için kendini tanıması dünyayı fethetmesinden daha zordur demiş. Yani bu kadar zor olan bir şeyi ben derken, yani nasıl kendini tanıyorsun da ortaya koyabiliyorsun veya kendini nasıl ifade edebiliyorsun? Ben buna hayretlerle bakıyorum, böyle gıptayla bakıyorum. Dolayısıyla gerçekten kendini tanıyabilmek kişisel gelişimin temel amacıdır. Yani bireye kendisini tanıtır kişisel gelişim. Yani bu konuda gerçekten belli bir boyutta akıl teri aktarabilirseniz, akıtabilirseniz, alın teri akıtabilirseniz, aktarabilirseniz emin olunuz kendinizi tanımaya başlarsınız. Ve kendisiyle bireyin kendini tanıyabilmesi çok özel bir şey, çok özel bir yetenek. Yıllar sonra kendisiyle tanışan insanlar, terapiye gelen bize konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde kendini tanıdıktan sonra yabancı gibi hayret etmeye başlıyor. Ya hocam ben bu muymuşum diyor. Evet sen osun yani gerçekte ama sen farkında değilsin. Dolayısıyla ben dediğimiz şey aslında ben değil, bilinçaltının bizi taşıdığı nokta, götürdüğü nokta, yönlendirdiği nokta ve bizi hedef olarak belirlediği nokta. Dolayısıyla çoğunlukla eylemlerimiz bedensel olsun, ifade boyutuyla sözel olsun yanlış şeylerdir.
1: Yani kendini tanıma konusunda çok affedersiniz bölüyorum ama bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Hiç kimse aslında kendini tanımıyor.
0: Bu kadar açık
1: bu
0: Merve.
1: Bu trafik örneğini verdiniz
0: bu kadar aslında. Örnek, bu kadar açık ki Merve. Evet. Tanımıyor Merve.
1: O %1 insan. O sinirlere hakim olamıyoruz yani. Evet. Şimdi bir ceza çıktı işte. Trafikte kavga ettiğinde arabadan inersen ehliyetine el konulabilir diye. Şimdi o hani 20 saniye düşünme diyorsunuz ya. Direkt şeyi düşünüyorlar. Kavga edersem ehliyetim gider. O yüzden kavga etmemeliyim. Bunu düşünüyorlar. Yine kendini tanımıyor ki aslında burada.
0: Tabii. Bir de şu var Merve. O 20 saniye düşünmemenin sonucu nedir? Söyleyeyim, levyeyi aldı, sopayı aldı, silahını çekti, indi aşağı. O sinirle o eylemi gerçekleştirdiğinde, yaşı kaç olursa olsun, belli bir süreç içeri girecek. Bir insanı öldürmüş olacak, onun yani kendi bedeninde, zihninde oluşturacağı vicdan azabı. O insanın ailesi, çevresi, hayalleri, hedefleri, geleceği yok olacak. Artı sizin zaten hayalleriniz, hedefleriniz, geleceğiniz olmayacak. Aileniz, yani işiniz, aşınız, çocuklarınız. Bakın o 20 saniyede aslında ceza yeme modu değil de Merve, daha çok bunun sonucunda fatura ne olarak çıkabilir bana ve karşımdaki insana? Yani bunu eğer düşünsek zarar veremeyiz. Lütfen, bir kısım insanlar çok heyecanlı, kendini tanımadığı için çok agresif. Kapıdan girip size küfreden olabilir. Telefon açıp yanlış numaradır, biri diye hakaret edebilir, küfredebilir. Veya gergindir o anda, boşalma ihtiyacı vardı, deşarj olacaktır, size bağırabilir, küfredebilir. Bağışlayın, ulan sen kimsin? İşte erkeksen gel, nerede yaşıyorsun? Şurada buluşalım, bu işi temizleyelim, paklayalım. Ya hayatında görmediğin bir insan olabilir, yani bir hata yapmıştır. Veya seni birine benzetmiştir ki bu konuda cinayetler bile işlenebiliyor. Veya o anda çok doludur, boşalma ihtiyacı vardır, tam bardak taşma noktası sana denk gelmiştir. Yani bu noktalarda karşımızdaki insan ne kadar agresif veya sinirli olursa olsun, biz sesimizi yükseltmeden sakin bir biçimde sorarsak amacının, hedefinin ne olduğunu, kimi aradığını veya ne yapmak istediğini, o da istese de istemese de sizin davranışınıza göre bedenini değiştirecektir. Aynalama dedim ya, bu olay şöyle. Şimdi her problemin kaynağı cinayetlere kadar en olumlu olumsuz insandır, bireydir. İki türlü biz normale dönebiliriz. Şimdi biz davranışlarımızı değiştirmek zorundayız. Yani karşımızdaki insan bize karşı bakış açısı farklılaştıysa, böyle hani nasıl söyleyeyim, sinirlendiyse, davranış olarak gerginse veya patlayacak noktaya geldiyse iki şey gözlemleyelim. Bir, sözel boyutta ne konuştuğumuza, sesimizin hangi tonda olduğuna dikkat edelim. Yani biz hangi tonda bu insana hitap ediyoruz veya bedensel olarak nasıl davranıyoruz? Yani elimizle kolumuzla böyle bağırarak, çağırarak, hakaret ederek, zıplayarak, hoplayarak mı, yoksa gayet mantıklı, sakin, elimizi sakin kullanarak mı davranıyoruz? Yani bir kere eylem olarak bedenimizi kontrol etmek zorundayız. Yani bir uyumsuzluğu giderebilmek için, bir huzursuzluğu giderebilmek için

0: kendimizi düzeltmek zorundayız hareket olarak. İki, sözel boyutta sesimizin tonunu, vurgularımızı, kullandığımız kelimeleri dikkat ederek seçmek zorundayız. İfade biçimimizi dikkat ederek seçmek zorundayız. Şimdi bakın bir daha söylüyorum. Yeryüzündeki bütün problemler insan kaynaklıdır. Bu çok özel bir şey bakın. Yani bu laf diye değil. Yeryüzündeki bütün problemler, sorunlar insan kaynaklıdır. Bu problemi çözmenin iki temel yolu vardır. Bir, fiziki davranışlarımızı normale çevireceğiz. İki, sözel ifadelerimizi daha mantıklı, daha anlaşılır, daha böyle yavaş sesle ve daha yumuşak ifade edeceğiz. Yani bir şeyi küfrediyor gibi, hakaret ediyor gibi muhatabınızı anlatırsanız veya söylerseniz muhatabınızdan da aynı biçimde karşılık göreceksiniz. Ama hatanız da olsa, suçlu olsanız, özür de dileyecek olsanız, sesinizin tonu yumuşaksa, davranışlarınız samimiyse, gerçekten içtense, muhatabınız insan zaten sizin sözel ve bedensel davranışınızdan sizin ne anlamda yaklaştığınızı anlamaya çalışır. Her insan anlamayabilir ama işte bunu doğru biçimde ifade ettiğinizde problemin çözülmemesi diye bir şey yoktur. Ama dediğim gibi yeryüzündeki bütün sorunlar ve problemler insan kaynaklıdır. Bunu düzeltecek olan da insandır. Bir daha söylüyorum, iki temel eylemi düzelttiğinizde her şey düzelir. Ama
1: bunu
0: biz
1: nasıl düzelteceğiz? Peki çok neler basit tavsiye edersiniz?
0: Kendimizi ehlileştireceğiz. Kendimizi terbiye edeceğiz. Nasıl düşüneceğimizi, nasıl düşüncenin doğru olduğunu, bedensel davranışın hangisinin doğru olduğunu, sözel davranışın hangisinin doğru olduğunu anlayacağız, çözeceğiz. Bunun için de şu kolaylık var, hepimizde makine var. En basiti, karşımıza koyalım, bir video açalım, yani şeyi açalım, basalım. Kendi davranışlarımızı, kendi ifade biçimlerimizi hem o gerçeğimizle anlatalım, hem de hayalimizdeki olması gereken biçimde anlatalım. Daha sonra onu izleyelim. Bakalım hangisi hoşumuza gidecek. Yani bu da o kadar basit ki aslında Merve, olayı aşabilmek. Ama bizim böyle bir çözüm olduğuna dair düşüncemiz yok. Yani biz sorunun kaynağının insan olduğunu, biz olduğumuzu, ben olduğumu bilmiyorum. Artı sürekli olarak karşımızdaki küçümseyerek, kötüleyerek, hakaret ederek, baskı kurak üzerinde onu sindirmeye çalışıyorum. Yani suç hep onun üzerine atmaya çalışıyorum. Fakat bu o kadar dramatik bir şey ki anlatabilmem mümkün diye anlayabilen insan için.
1: Bir kalıp yargılarımız var zaten.
0: Ön yargı ve alışkanlıklarımız.
1: Mesela psikoloğa ya da işte sizin gibi uzmanlara gitmek için bile ben deli miyim ki, niye gideceğim? Mesela dediğiniz aslında şu an video koyu da işte kendini izle dediğiniz bile
0: bu kadar
1: şu an
0: basit.
1: Ben neden kendi kendime konuşacağım bile diyenler çıkabilir. Ama dediğiniz çok güzel bir şey, örnekti bence. Biraz farkında varmak, kendimizi tanımak, o duygularımızın farkına varmak bile bence çok şey katacaktır bize.
0: Şimdi Merve, bilmek İnsanın kendisi tarafından gerçekleştirilen deneyimsel farkındalık. Şimdi ben sorarım, farkındalık kelimesi nedir? Çok özel bir kelime bu. Ya hocam diyor, üniversitede aynı yaşıyorum ben. Yani onun dışındaki sivil toplum örgütlerinde. Ya hocam fark etmek diyor ya, farkındalık. Yani bakın, o kadar sığ düşünceliyiz ki neyi fark etmek? Yani farkındalık nedir? Ben şöyle yorumluyorum. Bakış açımızı genişleten, düşüncelerimizi esneten, ön yargı ve alışkanlıklardan bizi uzaklaştıran, bir şeyin tek neden veya sonucu olmadığını bize öğreten bir katalizördür bakın. Yani farkındalık, ya neyin farkındalığı? Yani hocam diyor farkındayım, yani farkında değil misin? Ben her gün 18'de Facebook sayfamda yazarım. Farkında mısın? Bu muhteşem bir şeydir. Niye? Bir tek cümle kurarım. Farkında mısın? Mesela herkes insan doğar. Ama insan olamaz derim. Bir cümle. Her gün bir tek cümle korum ben. Yıllardan beri ve ilk kitabımın ismi Farkında Mısın? Dolayısıyla bakın, bu o kadar özel bir şey ki farkında olmak. Fakat birey farkında değil. Yani bırakın dünyayı, kendinin farkında değil. Çünkü kendini fark edebilse, kendiyle tanışabilse, kendisinin farkında olsa yanlış yapmaz. Bilmeyerek yapabiliriz. Zarar edebiliriz. Batabiliriz. Allah korusun, istemeden bir trafik kazasına karışabiliriz. İstemeden çok olumsuz bir şey gerçekleştirebiliriz. Ama bakın, bunlar irade dışı olabilir. Yani ama iradeniz dahilinde müdahale edebileceğiniz bir şeyde niye hata yapalım ki? Yani neden hata yapalım? Yani bir insan gerçekten kontrollüyse, kendini kontrol edebiliyorsa, davranışlarının farkındaysa, bu insan bağışlayın korkak olduğu için değil, akıllı olduğu için böyle davranıyor bu insan. Ve emin olun, eğer bu iki taraftan biri akıllı olsun, kontrollü olsun. Diğer taraf istemeden onun beden dili ve ifadeleri nedeniyle kendine gelir. Bilerek değil. O gerçekleştireceği eylemi gerçekleştirmez yani. Bu kadar açık söylüyorum. Bir daha söylüyorum ya, telefon açmıştır. Hakaret ediyordur bir başkası diye. Veya siz cevap vermişsinizdir. Beyefendi yanlış bilmem ne. Hakaret edebilir, küfredebilir. Ama bunun karşına sen kimsin kardeşim? Nerede yaşıyorsun? Ben şuyum. Erkeksen gel. Hesaplaşalım. Ya ne oluyor? Kim o insan? Yani derdin nedir? Allah korusun onu yok ettiğinde ne yaşayacaksın? Hiç hesap edebildin mi? Yani bir kavga sonunda bir cinayet olacak veya bir yaralama olacak. Veya bir ceza alacaksın kısa uzun. Yani bunun bedelinin hiç sen ne olduğunu düşünebildin mi? Ya o kadar garibiz ki Merve. Bırakın sosyal toplumu, ailede bile karı koca bağırarak diğeri üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyor. Ya böyle bir dünya yok. Yani burada bir insan gerçekten kontrollü, akıllıysa eşi de kendine gelir. Ha o belki bilmiyordur ama yavaş yavaş iyilikle öğretilebilir. Ama şimdi ikisi de ya ille ben haklıyım yani sen kimsin yani sen nesin deyip de iki camı birbirine vuruyor gibi böyle bardağa vurduğunda mutlaka ya biri ya ikisi kırılacaktır. Yani bunu yeniden eski hale getirebilmek mümkün değil. Dolayısıyla ataların harika bir sözü var, der ki yani doğru söz yumuşak söz yılanı deliğinden çıkartır. Ya düşünebiliyor musunuz? Bunu asırlar önce söylemişler. Bu ne kadar kıymetli, ne kadar değerli bir insan. Demek ki akıllı olmak lazım. Yani yumuşak olmak lazım. Yumuşak olmak pes etmek değil veya yavaş konuşmak veya hareketlerine dikkat etmek veya bir şeyi bilmemek de değil veya kendini kontrol edememek de korkaklık da değil. İşte bu en yüce duygu, yani bunu becerebilmek, insanın kendini kontrol edebilmesi en doğru şey. Ama nasıl kontrol edecek? Kendini tanımayan insan kendini nasıl kontrol edebilir ki? Ya bizim toplumun bir de hoşuma giden tarafı şu. Şimdi öyle enteresan ki biz erkek veya bayanız. Hep şunu söylerim ben. Biz insan insana konuşmayı beceremeyiz. Karşımdaki bir insan, erkek veya bayan. Ben onu insan olarak görürsem, insan olarak kabul edersem insan insana konuşurum. Ama cinsiyetiyle bir düşünce oluşturursam, erkek olsun, bayan olsun muhatabınız, ya hep farklı şeyler düşünürsünüz. Farklı kulvarlara girersiniz. Dolayısıyla bakın insan, yani benim muhatabım insan. Ben de insanım, o halde ben ona hizmet etmek zorundayım. Ben ona yardımcı olmak zorundayım. Şartlar ne olursa olsun, nasıl bir ortam olursa olsun. Yani yaşadığımız şey benim anormal şey yapmama uygun ortamda olsa, uygun olman ortam olmasa da ben insan olarak karşımdakini gördüğümde yanlış bir şey yapamam. Yapmam, niye yapacağım? Kontrollü bir insan. Bayan da aynıdır, erkek de aynıdır. Yani burada bayan da yanlış düşünebilir, yapabilir. Erkek de yanlış düşünüp yapabilir. Ortam uygundur, yanlış şey yapmaya yatkındır. Ya canım kardeşim, insanız ya. Biz insan insana konuşamadıktan sonra insan olamayız. Hiç kusura bakmayın. Önce muhatabımızı cinsiyeti değil, insanıyla diye insan olarak değerlendireceğiz. Ve insan olarak gördüğümüzde her şey insan olarak sonuçlanır. Yani insan oluruz o anda. Ama ya işte ben kadınım, ben erkeğim, karşımdaki şu, ben ona şekil yapayım, rol yapayım veya onu avlayayım veya ondan yararlanayım herhangi bir biçimde. Şimdi bu düşünceyle hareket ettiğiniz anda kaybedersiniz. Kim olursanız olun, erkek veya bayan. Ama ya insan, yani ben de insanım, o da bir insan. Yani tamam, cinsiyet vardır, insanın eşi vardır, sevgilisi vardır, bilmemesi vardır. Ora ayrı bir kul var. Anası vardır, babası vardır ama kardeşi vardır. Aynı kardeşine hissettiğin duygu gibi, annene babana hissettiğin duygu gibi muhatabın cinsiyeti ne olursa olsun kız kardeşini, erkek kardeşini aynı şekilde görmen. Yani buradaki bağışlayın beni, merkezim din değil, hangi dine mensup olursanız olun. Yani insan insana konuşamadıktan sonra, insan insana anlaşamadıktan sonra insan olabilme şansımız yok bakın. Bunu bir yere yazın ne olursun, ya bunu bir yere yazın ya. Bu çok özel bir şey. Ya canım kardeşim, bayan ol, erkek ol. Yani niye yanlış düşünüyorsun? Çok enteresan örnek vereceğim. Uçtur, bağışlayın. Ben defalarca yaşadım. Bir kızcağızla diyelim, üniversite talebesidir. Program yapıyorum ben. Yeni başlamıştır kızcağız benimle. Yani sizin gibi oturuyordur. Şimdi bir program yaptım mesela. Ben davranışlarından çok rahatsız oldum. Bakışlarından rahatsız oldum. Araçta gidiş gelişimizdeki tutumundan yanlış oldu. İkinci de tüm farklılaşmaya başladı ve bıraktım programı onlarla. Ya şöyle düşünüyorum. Ya ben hacı olabilirim, hoca olabilirim, her ne halde olursam olayım. Yani ben insanım. Beni insan olarak göreceksin. Ben de seni insan olarak görebileceğim. Yine çok enteresan bir şey. Büyük bir eziklik, büyük bir eksiklik ama bunu açıklamak zorundayım. Biz diyelim ki medyatik denilen insanlar, yani bu adam aktrist olur, artist olur, futbolcu olur, popçu olur, yani her ne olursa olsun, hoca olur, hacı olur, her ne olursa olsun, ya medyada tanıdığımız, bizden akıllı zannettiğimiz insanlara karşı bir zaafımız var. Yani onunla olsam, onunla beraber olsam, işte o benimle olsa, ya güzel kardeşim insanız ya. Sen ne yaşıyorsan ben onu yaşıyorum. Sen hava alıyorsun ben de alıyorum. Sen yemek yiyorsun ben de yiyorum. Sen ihtiyacını gideriyorsun ben de gideriyorum. Yani bir farklılık yok. Bakın demin ne dedim, o kadar özel bir şey ki. İnsan insana konuşabilmek. Ben bunu söylerken hicap ediyorum ama WhatsApp'tan, Instagram'dan bana bir mesajlar geliyor. Ya bayan, bir videolar gönderiyorlar. Ya dudaklarınız uçuklar. Canım kardeşim. Ya yani muhatabın insan olabilir, yani yorumcu olabilir, televizyonda program yapıyor olabilir yıllardır. Beğenebilirsin, takdir edebilirsin. Çok güzel duygular bunlar. Olumlu düşünce beslersin ama ya ille ben seninle olacağım. İşte bak biz şöyle yapalım, bilmem nereye beni davet etmek veya ben demeyeyim de birçok insanı benim gibi ya veya medyada yer alan. Ya arkadaş ne oluyoruz ya?
1: Biraz menfaatler de burada bence işin içine giriyor. İşte biraz daha o konfor alanından çıkayım da işte daha iyi, daha iyi. Yaşar. O hırslar, biraz onlar da etkileniyor.
0: Evet sanırım. Merve, o insanın çevresi Merve. Bak yararlanacağı ben söyleyeyim. Maddi manevi durumu onun. Çevresi, kesinlikle. Becerikliliği, onun ağırlığı toplum üzerinde. Veya...
1: İşte böyle basamak basamak ben çıkmayayım da beni direkt oraya çıkarsınlar.
0: Merve, bütün mesele bu. Yani bağışlayın, çok amiyane konuşacağım. Emniyette işi vardır mesela. Valilikte işi vardır, eğitimle ilgili problemi vardır veya başka insanlarla ilgili sorunları vardır. Bu insan güçlü, ben bunun herhangi bir biçimde bir şey olursam benim sorunlarımı benim adıma bahsettiğim nokta bu benim için çözer. Veya ben ondan yararlanabilirim maddi olarak veya manevi olarak. Ya bakın bu o kadar uçuk bir şey ki ya, ünlü dediğin insan kim Merve? İnsan ya. Yani aynı duygulara sahibiz biz. Aynı yapıya sahibiz ve aynı şeyleri yaşıyoruz, yapıyoruz. Dolayısıyla yani muhatabın insanı uçurmanın, kaçırmanın, yukarıya kaldırmanın, onun altında ezik durmanın, onun önünde elini farklı hallere getirmenin, ovalamanın filan hiçbir anlamı gereği yok ya. Kişilik sahibi insan toplumun hangi katmanında olursa olsun, beni bağışlayın, isterse muslukçu ustası olsun, isterse ayakkabı boyası olsun, isterse çay ocağı çalışan insan olsun, ya onurlu insan, kişilik sahibi insan hiçbir zaman bir başka insanın altında olmaya veya üstünde olmaya razı olmaz. Yani insanız, yani bu nokta o kadar önemli ki bakın. O kadar açık bir nokta ki ama o kadar farkında değiliz ki birçok şeyin. İşte farkındalık burada ortaya çıkıyor. O insanlara yakın olsam, onunla ben otursam bir çay içsem. Ya öyle absürt şeyler ki. Hocam bir yemek yiyebilir miyiz? Ya canım kardeşim vakit olursa olabilir ama yani ne olacak ki? Yani benimle bir yemek yedik, bir çay içtik. Ya güzel bir şey. Sohbetimi sevebilirsin gerçekten. Belki aramızda bir arkadaş, dostluk bağı oluşacak. Ondan sonra bunlar olabilir ama direkt ya işte ben hocam yalnız yaşıyorum bayan. İşte uygunsanız gelin. Yani biz kalabiliriz ya. Canım kardeşim böyle bir absürt teklif. Yani bir insana nasıl yapılabilir ya? Yani nihayet bir bayansın yani. Karşındaki bir erkek, tam tersi de olabilir. Yani bu tip şeyler o kadar sığ, basit şeyler ki. Ve insanı küçültüyor. Yani sen zannediyorsun ki bunu yaptığımda yani hocanın gözünde ben farklılaşım veya ünlü insan kimse, popçu, topçu her neyse yani bilmiyorum, aktivist, artist. Ya onunla olsan ne olur, olmasan ne olur ya? Neyi fark et? Sen insan ol. Sen kendine inan, güven. Bir kere her şeyi bırak, muhatabına hayran olmayı, sevmeyi. Sen kendinse konuştuğunda, fikir ifade ettiğinde karşındakinin dengesi bozulmalı. Yani şunu demeli bu insanlar, ya gerçekten bu bayan veya bu adam farklı konuşuyor. Şu ana kadar tanıdığım formatın dışında insan bu. Ha, bu adam farklı. Ben bundan düşünce olarak yararlanırım. Muhteşem bir şey. Yani ben bundan düşünce olarak yararlanırım. Üniversite yıllarım, hiç unutmuyorum. İstanbul'dayım. Bir 18 yıl kaldım ben. Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın, Ali Poyrazoğlu, Korhan Abay'ın tiyatrolarına gidiyorum. Çok seviyorum tiyatroyu ben. Fakat ev Kadıköy'de, okul bu tarafta. Bazen geçerken köprüden, öyle trafik yok tabii o zaman, 70'li yıllar. Kaset alırdım Merve. O zaman şey yok, o CD bilmem ne yok. Kaset ne biliyor musun? Müzik değil. İzlediğim tiyatronun, o zaman o oyunların kaseti çıkardı. Onu alırım, şeye takarım, teybe. sakin bir biçimde giderken oyunu izledim ama kaçırdığım var mı? Öyle muhteşem esprileri var ki, öyle akıllı insanlar ki bunlar. Yani sıra dışı insanlar. Zaten toplum şunu bilmeli ki, sanatçı sıra dışı insandır. Bunu baştan bileceğiz. Yani sanatçı dediğiniz insan, ressamsa, heykeltıraşsa, diyelim iyi bir müzisyense, iyi bir aktrisse, iyi bir artistse, iyi bir futbolcuysa diyelim, yani herhangi bir şeyse, sanatla uğraşan biriyse, neyle uğraşırsa uğraşsın, sıra dışı insandır. Yazar olabilir, çizer olabilir. Yani bundan sorun değil. Bu insanlar gerçekten farklı insanlardır. Akıllı demiyorum. Farklı yeteneğe sahip insanlardır. Yani bunu bir kere baştan bilelim. Dolayısıyla onların yeteneği farklı. Bunun farkında olalım. Yani topluma bugün sorun, beni bağışlayın, birçok şeyi yapabileceğini iddia eden insanlar düzgün bir cümleyi kurup ortaya koyamazlar. Yani düzgün bir cümle kuramaz. Ezbere dayalıdır. O İngilizceyi, Almancayı bir zamanda ezberlerdik. Maalesef eğitim sistemi mahvetti zaten. Yani bu toplumu topallatan, mahveden temel iki nedenden biri eğitim sisteminin yamukluğu ve yanlışlığıdır. Dolayısıyla siz ezbere dayalı bir sistem kurduğunuzda adam konuşurken bile ezberleyecektir ya da bir kağıdı eline alacaktır. Bunu çok görürüz ekranlarda. Ya adam devletin falan kademesindedir, okulun filan kademesindedir, toplumun bilmem neresindedir, bir grubun genel başkanıdır, bilmem sözcüsüdür, gözcüsüdür, arkadaş eline kağıdı alır, böyle okur. Ya canım kardeşim, doğru bir şey belki ama ya ne olursun hissettiğin şeyi söyle. Yani satır satır ezberlemeye gerek yok. İşte bak, döküman önümüzde Merve. İnan, geçen birinci programı yaptık. Ben şu birinci sayfayı bitiremedim. Yani birinci sayfaya giremiyorum. Şimdi ikinci programa devam ediyoruz. Şimdi ikinci programda apayrı konular. Yani bunları ben hazırlayarak, düşünerek, ezberleyerek ifade etmiyorum. Yani buradaki olay şu. Bir daha söyleyeyim. Yaratıcı öyle bir yaratmış ki, hangi dine inanırsanız inanın, öyle bir mükemmel beyne sahibiz ki, bir daha söyleyeceğim. Ben 76 hafta, bir önceki televizyon programı yaptığım kanalda 76 hafta, 1,5 yıl NLP, nörolojik lingüistik program, beyni anlattım ya, 1,5 yıl anlattım ben. İnşallah kitaplaştıracağım. Yani düşünebiliyor musunuz yani 52 hafta artı 26 hafta, ya 76 hafta ben, bağışlayın, 56-26, 76 hafta ben beyin anlatmışım yani. Bir beyin, ya beyin diyorsun hocam, beyin diyor ya, bilmiyor musun? Ya senin gördüğün raftaki beyin diye anlattığımız beyin. Yani rafta var beyin işte, bağışlayın. Alıyoruz bazen, pişirip yiyoruz yani hayvan beyin, özür diliyorum. Yani yenecek bir şey, buna lafım yok ama yani o kadar hassas, o kadar önemli bir konu ki, bakın niye buraya geldim. Şimdi beyni öyle bir yaratmış ki yaratıcı, hangi dine inanırsanız inanın, 100-120 milyar nöron var. Nöron dediğim şey ne biliyor musunuz? Bilgi ambarı. Hani biz ambarlara ürünleri koyarız ya, orada korumak amaçlı. Şimdi biz öğrendikçe bu nöronlara sinapslar kanalıyla, yani otoban diyoruz psikolojide biz, yollar kanalıyla elektriksel bir akımla bu bilgiyi yüklüyoruz Merve. Sonra bunu herhangi bir biçimde, yeri ve zamanı geldi, şu benim anlattığım gibi veya senin konuştuğun gibi ifade ediyoruz. Yani ağzımız kanalıyla beyinden nöronu alıyoruz, sinaps kanalıyla elektriksel akım çıkartıyoruz. Bakın buradaki olay şu. Konuşmadaki etkinlik veya yetkinlik şu. Buradaki insan çok akıllı olduğu için değil. Buradaki insan akıl teri akıtmış, bir şeyleri öğrenmiş. Onun akıl seviyesi normalin üzerinde olduğu için de değil. Ama o konuda kendini eğitmiş. Yani o konuya emek vermiş. O konuya eğilmiş, öğrenmiş. Defalarca tekrarlamış bakın. Ve sonuç olarak şu anda benim konuştuğum gibi o nöronlardan alıyor, sinap kanalıyla çıkartıyor. Yani bir dökümana ihtiyacı yok. Belki taşısak olabilir ama bir şey okumaya satır satır buna gerek yok. İşte bakın bizim sıkıntımız bu. Yani ben istirham ediyorum. Yapan yanlış yapmıyor. Yani kağıttan yetkilisiniz. En üst noktada segmente olabilirsiniz. Ne bileyim, bakan olursunuz, başbakan olursunuz. Yahut bir müdür olursunuz, amir olursunuz, CEO olursunuz, bu önemli değil. Konuşmacı olursunuz. Yani istihamım şu, ya ne olur? Yani bir kağıda bakarak satır satır anlatmanın gereği yok. Elbette olsun bir dokümanınız. Bu çok önemli Merve. Çünkü insan bazen hani neyi anlatabilirim sırayla diye bunun sıralamasını yapabilir. Bu gayet doğal bir şey. Ama yani satır satır okumak, bilmiyorum, benim hoşuma gitmiyor. Belki onlar doğru. Ama ben sevemedim.
1: Korkuyorlar mı acaba? İşte yok, hani hep deriz özgüven. Ya böyle koltuk sevdasından işte hani yanlış bir şey söylerim de beni işte buradan alırlar korkusu, o konfor alanından çıkma korkusu da mı var acaba diye düşünmeye başladım.
0: Ve özgüven değil mi Merve? Yani en önemlisi bu. Ha bunu konuşurken de laf olsun diye aynı şeyleri papağan gibi tekrarlamak da maharet değil. Yani bir şey ezberlemiştir adam. Her tarafta aynısını anlatır.
1: İşte olaya da hakim olmak gerekiyor.
0: Bütün mesele bu. Yani öğrenmek yani. Merve. Bu işi öğrenmek. Bu konuda kendini eğitmek. Bu konuda özgüvenli olmak ve şunu bilmek. Ben bunu başarırım. Bu kadar ya. Ya ben iktisat okudum. Ekonomi. Bir adamla tanıştım. Necip Fazıl isminde bir adam. Adam bakış açımı değiştirdi. Ahmet Kabaklı, Arif Nihat Asya tanıştık. Ya adamlar bakış açımı değişti. Ya dedim ki benim farklı bir kulvarım daha varmış. Bana onu gösterdiler. Bir dedim ki ya bu tarafa doğru eğiteyim. Eğileyim felsefeye, psikolojiye, sosyolojiye eğileyim. Ya burada yani benim sevdiğim konular var. Tarihe eğileyim. Yani ille ekonomi okuduk. Ekonomiyi anlatıyorum ama onun dışında da alanlar var. Yani insan o kadar çok yönlü ki. Ama işte birilerinin bunu hatırlatması lazım. Veya biriyle karşılaşacaksınız. Bazen biriyle karşılaşsınız. Hep söylerler. Derler ki ya hayatımın akışı değişti. Ya bir adam tanıdım. Ya akışım değişti arkadaş benim. Dünyaya bakış açım değişti. Perspektifim değişti. Kişiliğim sanki aynı kişilik ama değişti yani. Ben apayrı bir adam oldum. Sanki yeniden doğdum. Bu gerçek. Bir insan sizin her şeyinizi değiştirebilir. Hangi noktada? Olumlu veya olumsuz. Bulunduğunuz atmosferde, ortamda kumarcı bir adam vardır. Alkolik bir adam vardır. Eli uyman, esrarkeş bir adam vardır. Onunla dostluk yaparken işte bir şey olur olmaz diye başlarsın. O noktaya gidersin. Ama akıllı insanlarla bir arada olursun. O kulvara girersin. Akıllı bir insana dönersin. Yani buradaki olay bireyin kendi elinde. Hep söylerler. Yani dünyanın her yerinde, batıda da doğuda da derler ki çevrende bulunan 5 insanın toplamısın. Yani en yakında 5 tane kim varsa bir düşün. O 5 insan neyle iştigal ediyorsa, neyle uğraşıyorsa, Amerika'da yaşa, kutuplarda yaşa, Türkiye'de yaşa, Afganistan'da yaşa, Arabistan'da yaşa. Ya nerede yaşarsan yaşa. Rusya'da yaşa, İsrail'de yaşa. Ama o 5 insanın toplamısın. Yani o 5 insan en çok kendine kimi yakın görüyorsan onun toplamısın, onlar gibisin. Dolayısıyla ben şunu söylerim. Ben arkadaş seçerken, dost seçerken şunu arıyorum. Bilmiyorum seçici miyim? Bana bir şey öğretebilecek. Bana bir katkısı olacak. Benim daha altımda yani ben onu işte ya bilgiçiyim ben. İşte her şeyi ben anlatayım. O kuzu gibi dinlese böyle bir dünya yok. Bana bir şeyler öğretsin ya ne olur. Yani benim ihtiyacım var. Ya bana bir şey öğretsin. Bir yanlışımız da şu konuyu açıyor. Adam 50 yaşına gelmiş. 60 yaşına gelmiş. Diyor ki hocam diyor ya. Onu eledim, eleye astım, hiçbir şey öğrenmeme gerek yok ki diyor ya. Yeter ya, ben böyle bir hayat süreceğim. Ya böyle bir dünya yok. Son nefesine kadar öğrenmek zorundasın. Ya diyorum bak, kitabın diyor ki sana oku diyor. Bir daha söylüyorum, namaz kıl demiyor baştan. Abdest al demiyor, hacca git demiyor. Ne bileyim ben, zekat ver demiyor. Kurban kes demiyor. Ya diyor ki kardeşim oku diyor ya. Okuduğunda anlıyorsun zaten, okuduğunda görüyorsun ama öyle bir yapıya sahibiz ki Merve, işte bu ön yargı ve alışkanlıklardan dolayı ben zannediyorum ki diyor, dünyanın en akıllı adamı benim. Benden daha akıllı bir insan yok. Yani bir adam bir yerlere gelmiş, diyelim makam mevki sahibi olmuş, para sahibi olmuş, mal sahibi olmuş ama ben akıllıyım ya. Şansım olmadığı için ben yapamıyorum. Hayır. Şansın olmadığı için değil. Sen kendini her şeyi bildiğini zannettiğin için ama yanlış bildiğin için. En dramatik, garip tarafı da şu, traji tarafı da şu. Bilmediğini bile bilmiyorsun. Yani bildiğini zannediyorsun ama bilmediğini bile bilmiyorsun. Artı her konuda fikir ifade ediyorsun. Ya dedim ben daha önce, ben futboldan anlamıyorum. Hiç sevmem Merve. E şimdi futbolla ilgili ben nasıl yorum yapacağım? Ya tıp doktoru değilim. Bir daha anlattım geçen hafta. Ya adam neşteri eline almamış. Adam ameliyat yapan profesörü eleştiriyor. Canım kardeşim neşter nasıl tutulur gördün mü? Tıp fakültesinin kapısından içeriye girdim, hiç eğitim aldın mı sen? Yok. Futbolla ilgili bilgin var mı? Yok. Yani ben rastladım yine çok enteresan bir şey. Örnek olacak belki de o insan dinliyor. Üniversite talebesi bu kızımız. Bir müzisyen arkadaşım eleştirdi. Benle program yapıyorduk biz, YouTube programı. Bu ara bir ara verdik. Fatih kulakları çınlasın eleştiriyor. Adam müzik öğretmeni. Bu adam. Hayatını bu işe adamış. Ve o kadar farklı enstrümanlar çalıyor ki Merve, bu Fatih Bey Allah razı olsun okulu da var. Fatih Özçevik'in isim olarak söyleyeyim, benim dostum arkadaşım, onunla da uzun süre YouTube programı yaptık, inşallah yine yapacağız. Ya şimdi bu insanı yani hayatında bilmiyorum kaç kez gitar eline almış veya herhangi bir müzik aletine eline almış insan eleştiriyor. Ya bunları yaparken ne olur düşünelim, agresif olmayalım. Yani yorumda yaptı benim Facebook sayfamda. Yanlış çalıyor hocam diyor. Estağfurullah. Adam da okumuş. Ya o kadar garip şey ki Merve. Adam hoca yani bağışlayan adam bu işe ömrünü vermiş ve ders veriyor. Bunun yüzlerce talebesi olmuş. Zaten yanlış öğretse bir itiraz edecekler veya milliyetime şikayet edecekler. Şey bu. Milliyetim izinli bir müzik okulu. Ya, yani normal bir insan yani gitarı bilmiyorum hayatta kaç lira eline almıştır. Yani günlük hiç acaba çalıyor musun gitarı veya onun benzeri aleti ama sen hocayı eleştiriyorsun. Yani bakın buradaki olay şu. Yani ben her şeyi bilirim. Mantığı felsefesi. En güzel ben bilirim. Benden daha yüce kimse yok. Benden daha ulu insan yok. İşte bizi mahveden Merve millet olarak da fert olarak da bu. Bakın Batı'ya daha eğitimli olduğu için daha bir şeylerin farkında olduğu için daha alçak gönüllü. Daha alttan alan insanlar, daha yavaş konuşan insanlar, daha yavaş davranan insanlar, onların da içinde bozuk var. Ama bakın, yine biz bakın, yani şark kültürü dediğimiz bir kültüre sahibiz. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde Amerika'dan alın, Batı'nın tamamını koyun, oraya gidenler de bilir. Orada işçi olarak çalışanlar da adam 60 metrekare, 70 metrekare, 80 kare evde yıllarca yaşar. 20 yaşında arabaya biner. Arkadaş 100 metre evim vardır, 150 metre olacak. Niye? Merve almış. Merve'nin babası almış, annesi almış, kardeşi almış, ben de alacağım. Komşu almış, ben de alacağım. Allah Allah. Benimki de 150 olsun. Oldu tamam. Kredi aldık, borç bulduk, harç yaptık, aldık. Güzel. Bir süre geçti, alıştık ya Merve. 200 metre başkası aldı. Ya 200 metre evler var canım kardeşim. İNG bak. Türkiye'de şube açmış Hollandalı banka. Adam Hollandalı'nın tasarrufunu getiriyor. Bana %55-60 ile faizle para satıyor. Ben gidiyorum. X model, Avrupa en son model arabaya biniyorum. 3 milyar, 4 milyar, 5 milyonluk arabaya. 3, 4, 5, 10, 20 milyonluk ev alıyorum. 50 milyonluk villa alıyorum. Kayseri'de şu anda 50 milyonluk villa var Merve. 1,5-2 yıl önce satıldı. Şimdi daha da pahalı. Yani 50 milyonluk. Canım kardeşim özür diliyorum. Şunu çok merak ediyorum ya. Helal olsun paran olabilir. Saygı duyuyorum. Para senin paran. İstersen yakarsın ama. Bunu yapmak sana ne kazandırıyor? Bana bir tane onu söyle ne olur. Hakikaten Merve şaka demiyorum. O siteyi yapan inşaat şirketinin mali boyutunun başındaki arkadaş da benim çok samimi arkadaşım. Bana şunu söyledi. Bizden dedi bu 1,5-2 yıl oldu Merve satılalı. Başka yer yapıyorlar şu anda Kayseri'de. 50 milyona dedi alan arkadaşlar dedi iş adamları evlerine oturup direkt gelip oturmuyorlar dedi. Yeniden mimar getirip ek yaptırıyorlar dedi. Bir de dedi burası bir site. Herhangi biri dedi bu evlerden bir şey yaptığında evine hepsi aynısını yaptırıyor aynı adamlar dedi. Merve düşünebiliyor musun? Peki bu senin ne olduğunu ispatlar bana söyleyebilir misin? Oğlum? Sen ne hissedersin böyle bir adamla?
1: Sadece hırslı bence.
0: Ezik.
1: Evet.
0: Önyargısı, önyargılı.
1: Sadece eksiklik hisseden.
0: Yani eksiklik hisseden, kendini bir türlü tatmin edemeyen, bütünlenemeyen, kendini tanıyamayan, kendini ancak malla, mülkle, parayla, varlıkla ispat eden insanlar. Bakın, söylemek istemiyorum ama gelişmiş toplumların takım erakına bakın. Basit bir zincirdir, bir kolyedir, bir yüzüktür. Ne olur bize bir bakın ya, Anadolu'ya bir bakın. Doğuyu bırak, kollar dolar, boğaz dolar, parmaklar dolar. Canım kardeşim neyi ispat ediyoruz ya? İşi de gururdu ya. Yani paran olabilir, pul olabilir. Neyi ispatlıyorsun ya? Bana bir tek onu söyle. Yani neyi ispatlıyorsun? X lokantasına gittin. Ya geçelim konuları. Gittin diyelim Kayseri'nin belli başlı birkaç lokantası var diyelim. Birine gittin. Masaya oturdun arkadaşlarına yemek yedin. Bunu fotoğraf olarak veya video olarak paylaşmak ne kazandırabiliyor musun? Güldürür sana. Akıllı insan sana güler. Der ki ya bu zeka olarak normal değil hiç kusura bakmayın açık söylüyor. Bu adam bütünleşememiş, kendini geliştirememiş, ezik bir adam. Orada o masada oturmakla, orada o yemeği yemekle, o kafede oturup o bilmem ne marka kahve içip koymakla bilmem nereye sosyal medyada kendini çıkarttı. Ya Medve bu kadar basitlik olmaz ya. Bakın en basit örnek veriyorum. Bir daha söylüyorum. Hollandalı 80 metrekare evde oturuyor. ING Bank Türkiye'ye geliyor, bize para satıyor. Ben %55-60'da para kullanıyorum. 3-5-10 milyonluk arabaya biniyorum. 10-20-50 milyonluk evde oturuyorum. Ya arkadaş, canım kardeşim, ne olur bir defa bak ya. Hollandalı aptal mı? Adam 80 metrekarede 20 yaşında arabaya biniyor. Salak mı bu adam ya? Aptal mı bu adam ya? Bana neyi ispatlayacaksın ya? Arabanın bilmem nesini şuraya koyarak anahtarını. Bilmem nerede şunu aldım, bu kadar paraya sattım yani ya. Allah aşkına ya. Bakın unutmayın ne olur. Gerçek zengin, gerçek bütünleşebilmiş, kendiye tanışabilmiş insan hiçbir zaman parasıyla, malıyla, mülküyle, varlığıyla kendini ifade etmez. Onu herkes bilir zaten Merve.
1: Vizyonu genişletmez.
0: Bir şey yoksa biz onu var gibi göstermeye çalışırız. Adam gidiyor. Ya biliyorsun, tanıyorsun, hiç ilgisi olmayan bir arabanın önünde fotoğraf çekiniyor, elini koyuyor. Bu benim. Ya canım kardeşim, bu numaraya gerek yok. Bilmem nenin villasının içine oturmuş sandalyeye sanki kendinin onu paylaşıyor. Canım kardeşim, seninse zaten paylaşmazsın. Sen herkes biliyor. Yani kendini yücelteceğim diye yerin dibine sokmanın bir mantığı, bir anlamı yok ya.
1: Kesinlikle.
0: Ya ne olur, bir şey yaparken bir daha söylüyorum, 20 saniye düşünelim. Yani bir şeyi paylaşırken 20 saniye o işin farkında olalım. Emin olun, çok daha doğru bir harekete, davranış biçimine sahip oluruz ve çok daha mutlu oluruz. Mutlu olmamamızın nedeni de bu. Olmayan bir şey var diye ispatlamaya çalışıyorum. Öyle göstermeye çalışıyorum, öyle anlatıyorum. Ya gerek yok ki. Evet. Sen de bir şey varsa Merve, bilgi, birikim, donanım olarak muhatabın insanlar biliyor. Varlık olarak da biliyor adamlar. Yani senin bir şey ispat etmene gerek yok kardeşim. Olmayan insan ispat eder. Marka giyinenlere bakın. Ya olmayan insanlardır, ezik insanlardır, tamam. Ya bu kadar açık söylüyorum ben. Yetersiz insanlardır, kifayetsiz insanlardır. Kendiyle tanışmamış, bütünleşmemiş insanlardır. Temel problem şu, ne olur kendinizle tanışın.
1: Belki i̇şte bir bakın, sürü borca bunu anlatmaya çalışıyorum. O marka şeyleri ama işte yine kendine zarar oluyor. Ama o neyden giyiyormuş, bak şu markaya giymiş diye insanlar ona bakınca da mutlu oluyor.
0: Kendi mutlu oluyor zannediyor ama ben gülüyorum. Benim gibi insanlar gülüyor Merve. Bildiğimiz için yani bu oyunlara gerek yok ya. Bu entrikalara gerek yok. Bir problem de şu, hep konuyu açıyor böyle. Biz konuya giremiyoruz ki doğru diyoruz.
1: Çok güzel sohbet oluyor.
0: Adam flört, sevgilisi var veya nişanlanmış. Arkadaş, olmayan şeyleri var gibi, özellikleri kendinde. Olmayan maddi manevi varlıkları sanki varmış gibi anlatıyor. Canım kardeşim, bu senin sevgilin, ileride seni daha yakından tanıyacak. Ya bu senin nişanlın, flörtün, evleneceksin canım kardeşim. Ya ileride o söylediğin şeyler gerçek olmadığında, ki olmayacak, o insana kendini nasıl kabul ettireceksin, bana bir anlatır mısın? O insanın gözünden nereye geleceksin? Ben alırım, satarım, vururum, kırarım, yaparım, ederim, benim şöyle çevrem var, bilmem neyim var, param var. Canım kardeşim, yarın onunla uzun süre birlikte olduğunda, evlenmesen bile Merve, bir ay, üç ay, altı ay, bir yıl, iki yıl, üç yıl açık vermeye başlayacaksın. Yani nasıl kendini kabul ettireceksin? Bir de o insanın sana bakış açısı o saatten, o dakikadan sonra ne olacak? Çok özür diliyorum, kaba olacak ama tiksinme noktasına kadar gelecek. İğrenecek yani o insan
1: çünkü
0: senden.
1: Aslında bir yalan da var burada. O
0: ya yalan, kuyruklu yalan var burada. Ya canım, olduğun gibi ol güzel kardeşim ya. Ne kaybedersin?
1: Zaten seni buyum. Öyle kabul etmiyorsa paran için ya da o gösterdiğin olmayan varlığın için yanındadır.
0: Ama yani gerçek olmadığı çıkınca ne olacak Merve?
1: Tamam, bırakacaklar birbirini.
0: Hakkı Bulut galiba. Ben o müziği hiç sevmiyorum ama bir cümlesi var Merve. O kadar severim ki. Yani bağışlayın, ben o tür müziği sevmiyorum, sevene saygı duyuyorum. Yani arabeske çok yaklaşamıyorum. Şey çok ilginçti cümle, böyle duydum birkaç yerde. Ben buyum sevgilim. Şarkıyı söylerken o kadar doğru bir cümle ki bak Merve. Ben buyum sevgilim. Bakın bir daha söylüyorum. Ben Hakkı Bulut'a saygı duyuyorum. Ben o müziği dinleyen insanlara sonuna kadar saygı duyuyorum. Ben o müziğe yaklaşamıyorum. Ama diyorum ki şu cümleye bakar mısınız ne olur ya. Ben buyum sevgilim. Şu yalınlığa, şu doğallığa, şu güzelliğe ben bu insana saygı duymam mı Merve? Bunu yazan insana ben saygı duymam mı ya? Ben buyum sevgilim diyor ya. Açıkça diyor ki ben buyum. Şu güzelliğe bakar mısın? Ya ben buyum ya. Sen busun. Yani rol yapmanın anlamı ne ya? Film mi çeviriyoruz? Ya rol yapmanın anlamı ne? Film ne olur? Yani bir karakter vardır, aktris veya artist. O rolün gereğini oynayacak Merve. Zengin veya fakir oynayacak. Bağışlayın, katil oynayacak. Ahlaklı oynayacak, ahlaksız oynayacak. Bu doğal. Adam aktris veya artist, yani işi o, para kazanıyor, ekmek yiyor. Bir yazar her türlü yazacaktır. Ama ya sen gerçeğin, hayatın, yani neyin rolünü yapıyorsun ya? Kime yapıyorsun canım kardeşim? Ve inan Merve, o kadar gülünç hallere geliyorlar ki. Yani ben şöyle ağlayayım mı güleyim, hayretle bakıyorum. Ya ben diye birçok insan, evet. Dolayısıyla bakın, temel problem, bir daha söylüyoruz. Kişisel gelişimin amacı nedir? Mesele bu. Şudur: seni senle tanıştırmak. Kim olduğunu fark ettirmek, ne olduğunu fark ettirmek, kalibreni sana ölçtürmek, ön yargı ve alışkanlıklardan seni uzaklaştırmak, doğruya taşımak, hedef, hedefine doğru bir biçimde gitmeni sağlamak. Yani sana her konuda yardımcı olur kişisel gelişim. Çünkü seni senle tanıştırıyor, kendini tanıyorsun. Kişisel gelişim budur. Amacımız bu.
1: Ama hedefimiz, biz işte kendimize bu. Bakmıyoruz ama sadece insanları eleştirelim diyoruz. Mesela işte ben yeni düğün yaptım, 6 ay oldu. Biz işte yurt dışına Avrupa turu yaptık diyelim. Balkan turu yaptık daha doğrusu. İşte siz yeni yakasınız, tur şirketlerinde beni tanımayan insan bile. İşte yeni düğün yapacaksınız, zaten çok yorulursunuz, maddiyat olarak da sizi yorar. İşte bu tura gitmeyin. Neden? Neden gitmiyorum?
0: O yapamadığı için mi? Evet. Hiç kızma, ne olur.
1: Beni hiç tanımadığı halde böyle bir yorum yapmıştı.
0: İşte bakın, kendini tanımadığı için ve yapamadığı için, evet, yapan insandan rahatsız oluyor bakın. Harika bir ifade biçimi var. Ziya Paşa da der ki, erbabı kemali çekemez nakis olanlar, rencide olur dideli hüffasiyadan. Bu şudur Merve: akıllı insanlardan, akıllı olmayan insanlar, başka bir şey diyemiyorum aslında demek lazım, cahiller o kadar rahatsız olur ki bak, akıllı insandan, kırlangıç kuşunun güneş ışığından kaçtığı gibi kaçarlar. Dolayısıyla birey kendi yapamadığında, kendi beceremediğinde, kendi başaramadığında onu yapan, başaran, beceren insandan rahatsız olur.
1: Kesinlikle.
0: Ve o kadar gariptir ki bu duygusunu içinde taşıyan, tutamaz, ifade eder. Bağışlayın. O kadar eksikliktir ki. Sen o insana onu söylediğinde değiştirebilir misin? O insan gitmeyecek mi o seyahate? Boşuna konuşuruz.
1: Kendi kaybetti. Onlardan almadık, başka yerden aldık.
0: Bakın yani kendi kaybetti. O bir de Merve. Yani yüceldi mi o karşında? Hayır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ya, insan öyle bir eylem ortaya koyacak, bırak yapsın. Yapamayabilirsin, başaramayabilirsin, imkanın yoktur, durumun yoktur, konumun yoktur, sağlığın yoktur. Ama ona mani olma gibi zavallı bir duruma düşme, ne olur. Yani sen yeni yakasın, yani bunu almasan, bunu yapmasan, bunu gerçekleştirmesen daha iyi. Ya çocuk muyuz, hepimiz insanız. Ve bunu ben isteyerek yapıyorum. Severek yapıyorum, zevk alarak yapıyorum. Sen yapma dediğinde ne değişecek?
1: Evet, bir de onu karşılayacak bütçem olmasa zaten ben böyle bir şeye girişmem ki yani. Onu da düşünmüyorlar. İşte sadece eleştireyim. İşte yine ben bilirim olaylarına giriyorlar. Pişman olursun
0: gidersen. İyilik yapıyor biliyor musun Merve? Sana iyilik yapıyor. O paranı başka yere harca diyor. Ya iyilik yapıyor. Ya bu kadar küçülmenin gereği yok. Bu kadar saygı duy. Yani o insan o hareket yapıyorsa saygı duy. Değer ver ve kutla. Ya helal olsun de. Ne kadar güzel yaptın bak. Nasıl doğru bir şey yaptın. Niye? Zamanın vardı Merve. Zeminin var, imkanın var maddi olarak. Konjektör uygun. Niye yapmayacağım? Şöyle örnek vereyim ben. Böyle sonlandıralım. Yani biz sohbet gibi gidiyoruz zaten. Çok da arayan var. Onlara dönmem lazım. Şimdi belli bir diyelim bilgi birikim donanımı. Ben sahibim. Geliyorum burada bu programı yapıyorum veya bir konferansa gidiyorum, bir üniversiteye gidiyorum. Bir sivil toplum örgütünün huzurunda, orada kağıdının önünde çıkıyorum, konuşuyorum. Bir banka diyelim grubunun önünde yapıyorum bunları. Şimdi bu donanım olduğu halde peki bunu yapmayayım. Niye? Ya yapma, ne olacak ya? Niye yapıyorsun ki, niye hizmet ediyorsun ki? Karşılığında bir şey alıyor musun maddi olarak? Ya sen aptal mısın? En çok eleştiren böyledir Merve. Hocam, efendim, işte 94'ten beri ben televizyon programı yapıyorum. Para alır mısın sen? Yok, almam. Diyemiyor yüzüm ama sen aptal mısın diyor. Ben biliyorum yani. Niye yapıyorsun ki diyor yani, menfaatin yoksa. Ya benim yayınlanmış kitaplarım var Merve. Hayatımda bir kuruş hiçbirinden almadım. Anlaşma şudur: Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışlanır. Gelir oraya gider. Şimdi canım kardeşim, ben yazarım. Aklımın terini akıtıyorum, emek veriyorum. Aylarca, yıllarca bir ürün ortaya getiriyorum ve toplumun hizmetine sunuyorum. Yani ben bunun karşılığında para almamışsan salak mıyım, aptal mıyım ben? Ya bakın, bakış açısı bu Mehmet. Seninle konuşan insanlar aynı şeyi bana söylüyor aslında. Ya bana diyor ki, sen diyor bu kadar zaman ayırıyorsun, bir bedeli var mı? Yok. Ya ben insana hizmet ediyorum ya. Ben insanlığa hizmet ediyorum. Yani ben bununla mutlu oluyorum. Ben hangi dine inanırsam inanayım, sen inan inanma, ben bunun ibadet olduğunu biliyorum. Hangi din olursa olsun, istersen Hristiyan olayım, istersen ateist olayım, istersen Müslüman olayım. Diyorum ki bu benim dinime göre ibadettir. Ya şimdi sen bunları bilmiyorsun, karşılığında ne alıyorsun? Bak yani veriyorsun, almayı hesaplayacaksın. Ben bunu yaparım ama karşılığında bunu alırım. İşte toplum bu. Şimdi girmeyin ama sevgi üç türlüdür bakın. Çok özel bir şey bu. Üç türlü sevgi vardır. Hiç unutmayın. Bir, biz çünkü diye severiz Merve. Çünkü sen çok akıllısın. Çünkü sen çok zekisin. Çünkü sen çok zenginsin. Çünkü sen gerçekten toplumda etiket olmuş adamsın. İşte çünkü çok harika, güzel birisin. Bedensel, fiziksel, davranışsal veya konuşsal olarak. Peki, çünkü ben sen böyle olduğun için seninle beraberim. Çünkü bu bir. İki, eğer benim söylediğimi yaparsan seninle olurum. Eğer benle şu yola gidersen seninle olurum. Eğer benim gibi davranırsan seninle olurum. Eğer benim toplum, arkadaş toplumun içine girersen seninle olurum. Yani eğer benim önümde şunları feda edersen seninle olurum. Eğer işte bana şöyle davranırsan seninle olurum. Bakın, çünkü dedik sevgiye ya, çünkü girdi mi öyle bir sevgi yok. Eğer girdi mi yok, rağmen vardır. Bakın psikolojide üçüncü sevgi rağmen. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen, yani ister sakat ol, ister bütün ol, ister zenginken fakir ol, ister fakirken zengin ol. Yani şartlar değişsin. Her şeye rağmen ben seninle olurum, seni severim. Şimdi biz evlilik anlaşmasında diyoruz ki varlıkta ve yoklukta. Yok öyle bir dünya ya. Onu imzalıyorsun evlenirken ama maddi varlığını kaybettiğin anda boşanma geliyor. Ne oldu anlaşma? Bir sözleşme vardı varlıkta yoklukta. Yani o kadar abuk subuk davranışlarımız var ki bizim sevgimiz bile pazarlıkla. Yani eğer ve çünkü. Rağmen bize yok.
1: Evet. Bu sevgi böyle konusunu diyelim. Da isterseniz haftaya bırakalım.
0: O daha çok.
1: Çünkü çok dikkatimi gireceğiz. Çekti. Çok güzel şeyler olacak.
0: Gireceğiz sevgi ama şimdi biraz gidelim, ondan sonra sevgiyi konu başlığı olarak işleyeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evliliği işleyeceğiz Merve. Ben 16 hafta evliliği anlattım. Onu aşkı mesela işleyeceğiz. 16 hafta da televizyonda aşkı anlattım. Bunlara gireceğiz ama yani biraz gidelim, tabii sevgiye de girelim. O da çok özel bir konu. Kitabım aklıma geldi. Sevmek kazanmaktır. O isimde bir kitabım var benim. Aslında sevmek vermektir. Sevmek yanmaktır aslında. Aşk da öyledir. Yani yakabilmektir. Neyse o konulara daha sonra gelelim. Bugün böyle noktalayalım diyelim. Bir sohbet yaptık. Aslında yani benim yaptığım programlar gerçek anlamda sohbettir. Ekonomi de öyle yani benim. Şey değildir. Bir döçümana dayanarak, bir kitaba, bir deftere, bir fikre dayanarak ifade edilen şeyler değildir.
1: İşte çerçeve var söylediğim... ama o kalıplar, kalıp cümleler, aynı cümleler yok. Çok tabii. Güzeldi.
0: İşte o nöron dolu olunca birey o konuda kendinden emin olunca ve tekrarlarsa da bu çok önemli. Bakın bir özellik de başarılı insanların şudur, tekrarı bilir adam. Nasıl binlerce, on binlerce kere bir hareketi yapan jimnastikçi veya futbolcu veya dansçı başarılı veya uzun süre müzik yapan insan şey de öyledir, konuşmacı da öyledir, yazar da öyledir. Yani ben diyelim birçok insan, farklı insanlar zikir çeker. İşte günde şu kadar şu dua, saygı duyuyorum, değer veriyorum. Ben de öğrendiğim şeyleri gün içinde sürekli tekrarlarım. Yürürken, aracımda giderken, yani müzik harika şey. Zaman zaman belki onu dinlerim ama en çok sevdiğim şey Merve, yeni öğrendiğim şeyleri tekrar etmek. Bakın bu çok özel bir ipucu, bitiyor. Lütfen öğrendiğiniz şeyleri, farklı şeyleri defalarca tekrarlayın. Bir daha ortaya döneceğim başlığı. Boğaz Köprüsü'nü geçerken, 1. köprü, 15 Temmuz Köprüsü'nü İstanbul'da ben aracımda Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın, Ali Porezoğlu, Korhan Abay ve diğer sanatçıların gittiğim tiyatrolarındaki CD'lerini alır ve dinlerdim. Ne dediğimi anlayın. Niye tekrar ediyorum bakın ya. Bu muhteşem bir şey. Programlar da öyledir. Çok sevdiğiniz programlar olursa, kim olursa olsun konuşması, cinsiyeti ne olursa olsun defalarca dinleyin. Ve şu da bir gerçektir. Bazen ben kendime şaşırırım. Program bitti ama söylemek zorundayım. cümleyi kuruyorum Merve, konuyu anlatıyorum. Diyorum ki ya sen bunu nerede öğrendin?
1: Yani.
0: Okumadın. Duymadın. Ha diyorum ki oradaki biriken o toplu şeyin bana ödülü bu. Yani ben onları çakıştırıp bütün olarak ifade edebiliyorum. Öğrenmedim bunu ben. Yani bilmiyorum ama farkına varıyorum. İşte ondan sonra ifade ediyorum. Mesele bu kadar.
1: Çok güzel. Tamam. Çok teşekkür ederim. Selam çok benim. Sağ olun. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, haftaya yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük

0: evde, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: kıtır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: kıymetini bilelim.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Sel sel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Fizan'da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi, 724 Kütüphane Arkası, telefon 0532 309 62 38, gel al 0850 259 79 97.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerine su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi ve doğal ekosistemin devamlılığının sağlanması amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza ormanlarının sayısı 60'a yükseldi. Ticaret Bakanlığı, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleyen düzenlemeleri değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle, genel 12 ay sınırı ile sektöre göre uygulanan özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırılırken, yeni süreleri belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'nın forma giymediği son 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplam 12 gol gördü. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle. Yarın Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak. 17 Ekim Cumartesi günü ise saat 13.30'da Erzurum Spor FK Eyüp Spor'u konuk edecek. Saat 16'da Gençler Birliği Galatasaray'ı ağırlayacak. Yine saat 16'da Ahmet Sportif Faaliyetler Tumosan Konya Spor'u konuk edecek. Saat 19'da ise Fenerbahçe Korendon Alanya Spor karşılaşmasını izleyeceğiz. 18 Ekim Pazar günü ise 13.30'da Kasımpaşa Samsun Spor, 16'da Kocaeli Spor Göztepe ve 19'da İstanbul Bahçeşehir Gaziantep FK karşılaşmaları oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü ise saat 20'de Trabzonspor ve Beşiktaş karşılaşmasını izleyeceğiz. Temsilcimiz Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubundaki 3. maçında konuk olduğu Umana Reyer Venez'e 75-65 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City sahasında karşılaştığı PSG'ye 4-2 yenildi. Eurolandia'nın 5. haftasında Anadolu Efes sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Yuhan Açık'ta Kazak sporcuya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe Medikana Göztepe Yuppo maçı İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini, petrol fiyatlarının düşeceğini yineledi. Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarını artırdığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ile Rusya arasında varılan dizel anlaşmasını çok riskli bir tercih olarak değerlendirdiğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Gantz, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e saldırması halinde Lübnan'daki işgali genişletecekleri tehdidinde bulundu. Gantz, ordunun kara harekatına hazır olduğu sinyalini verdi. ABD yönetimi, Trump'ın büyük oğlunun eski nişanlısı olan Atina Büyükelçisi'nin zengin iş insanlarından maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine istifasını istedi. Japonya'nın kendini işkolik olarak tanımlayan kadın başbakanı Sanae Takaichi, ev işleri nedeniyle kendinden önceki erkek başkanlardan 3-4 saat daha fazla çalıştığını söyledi. Elmas ve grafitin, kristal yapısı şu ana kadar sadece mikroskobik yamalar halinde doğrulanan Diamine Dine adında yeni bir karbon kuzeni ortaya çıktı. Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak uzayın tamamen boş olduğu düşünülen bir noktasından gelen gizemli bir sinyal tespit etti. 3 ay arayla iki kez kaydedilen ve bilinen hiçbir gök cismiyle eşleşmeyen bu parlamanın kaynağı araştırılıyor. Milyarder Elon Musk, Demokratların Kongre kontrolünü yeniden alma şansının yükseldiği 2026 ara seçim döneminde Cumhuriyetçilere yaklaşık 366 milyon dolar kaynak ayırdı. Hindistan'da yüksek mahkemenin hakaretine tepki olarak doğan gençlik hareketinin iki yöneticisi, 133 milyon kişinin seçmen kütüğünden silinmesini bayrak açarak protesto edince cezaevine gönderildi.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: geçecek bu gidişle.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Mega Hubs 2026 sıralamasına göre İstanbul Havalimanı, Londra Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı oldu. Ticaret Bakanlığı, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleyen düzenlemeleri değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle, genel 12 ay sınırıyla sektörlere göre uygulanan özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırılırken, yeni süreleri belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Dünya Likit Gaz Birliği'nin her yıl farklı bir ülkede düzenlendiği Likit Gaz Haftası, bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi. Aygaz CEO'su Melih Poyraz, Türkiye'nin bu süreçte arz sıkıntısı yaşamadığını belirtti, küresel fiyat artışlarından Türkiye'nin de etkilendiğini ifade etti. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %32,66 azalarak yaklaşık 2 milyar 776 milyon metreküp oldu. Bakan Bayraktar, küresel enerjideki zorluklara karşı kaynak çeşitlendirmenin önemine dikkati çekerek, tek bir enerji kaynağına, teknolojiye veya nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız. Türkiye, dünyanın en büyük ve en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip, geçen yıl toplam LPG tüketiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri gibi bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, Emeklilik Yatırım Fonları Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Takas Bank ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin eş zamanlı devrede olduğu, çok katmanlı bir çift denetim ağıyla korunduğunu belirtti. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarında evde bakım yardımı ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İsmail Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
3: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktarıyoruz. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük hava raporuna göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu, güney ve yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın güney ve güney doğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor. Kayseri ve Sivas çevrelerinde rüzgar hızının yer yer saatte 30 ila 40 kilometreye ulaşacağı belirtiliyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 22 derece olması bekleniyor. İlçelerde ise günün en yüksek sıcaklıkları Felahiye ve Sarıoğlan'da 21, İncesu ve Yeşilhisar'da 20, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Yahyalı'da 19, Develi ve Tomarza'da 18, Pınarbaşı'nda 17, Sarı da 15 derece olarak tahmin ediliyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise sıcaklıkların en yüksek 9 dereceye ulaşması bekleniyor. Çevre illerde Kırşehir'de günün en yüksek sıcaklığı 20, Sivas'ta 19, Nevşehir ve Yozgat'ta ise 17 derece olacak. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Rumde. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Yahyalı'da etkili olan yağışlar nedeniyle Kapuzbaşı bölgesinde meydana gelen sel sonucu trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışan personelin mesai saatini gözetmeksizin görev yaptığını ifade ederek teşekkür ederiz dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen sürece ilişkin Arıkan, Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değildir dedi. Anahtar Parti

0: Rumlu eski devlet bakanı Masum Türker, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini belirterek tüketimi çok daha milli değerlere yöneltecek milli yapı oluşturmamız lazım dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 5411 sayılı bankacılık kanuna muhalefet suçundan 10 ayrı arama kaydıyla 2021 yılından itibaren firari olarak aranan şahıs yakalandı. Kayseri Spor, TFF 1. Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya Spor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini korudu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendi.

0: girdi.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: 5 lezzet tek tabakta. Tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. 5'i bir yerde Yakut Mangal'da.

0: Beşi bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi, Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi, Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi, 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerine su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi ve doğal ekosistemin devamlılığının sağlanması amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza ormanlarının sayısı 60'a yükseldi. Ticaret Bakanlığı, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleyen düzenlemeleri değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle, genel 12 ay sınırı ile sektöre göre uygulanan özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırılırken, yeni süreleri belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'nın forma giymediği son 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplam 12 gol gördü. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle. Yarın Erciyes-Çorum FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak. 17 Ekim Cumartesi günü ise saat 13.30'da Erzurumspor FK Eyüpspor'u konuk edecek. Saat 16'da Gençler Birliği Galatasaray'ı ağırlayacak. Yine saat 16'da Ahmet Sportif Faaliyetler Tumosan Konyaspor'u konuk edecek. Saat 19'da ise Fenerbahçe Korendon Alanyaspor karşılaşmasını izleyeceğiz. 18 Ekim Pazar günü ise 13.30'da Kasımpaşa Samsun Spor, 16'da Kocaeli Spor Göztepe ve 19'da İstanbul Bahçeşehir Gaziantep FK karşılaşmaları oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü ise saat 20'de Trabzonspor ve Beşiktaş karşılaşmasını izleyeceğiz. Temsilcimiz Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubundaki 3. maçında konuk olduğu Umana Reyer Venez'e 75-65 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City sahasında karşılaştığı PSG'ye 4-2 yenildi. Eurolandia'nın 5. haftasında Anadolu Efes sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Yuhan Açık'ta Kazak sporcuya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe Medikana Göztepe Yuppo maçı İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini, petrol fiyatlarının düşeceğini yineledi. Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarını artırdığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ile Rusya arasında varılan dizel anlaşmasını çok riskli bir tercih olarak değerlendirdiğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Gantz, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e saldırması halinde Lübnan'daki işgali genişletecekleri tehdidinde bulundu. Gantz, ordunun kara harekatına hazır olduğu sinyalini verdi. ABD yönetimi, Trump'ın büyük oğlunun eski nişanlısı olan Atina Büyükelçisi'nin zengin iş insanlarından maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine istifasını istedi. Japonya'nın kendini işkolik olarak tanımlayan kadın başbakanı Sanae Takaichi, ev işleri nedeniyle kendinden önceki erkek başkanlardan 3-4 saat daha fazla çalıştığını söyledi. Elmas ve grafitin, kristal yapısı şu ana kadar sadece mikroskobik yamalar halinde doğrulanan Diamine Dine adında yeni bir karbon kuzeni ortaya çıktı. Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak uzayın tamamen boş olduğu düşünülen bir noktasından gelen gizemli bir sinyal tespit etti. 3 ay arayla iki kez kaydedilen ve bilinen hiçbir gök cismiyle eşleşmeyen bu parlamanın kaynağı araştırılıyor. Milyarder Elon Musk, Demokratların Kongre kontrolünü yeniden alma şansının yükseldiği 2026 ara seçim döneminde Cumhuriyetçilere yaklaşık 366 milyon dolar kaynak ayırdı. Hindistan'da yüksek mahkemenin hakaretine tepki olarak doğan gençlik hareketinin iki yöneticisi, 133 milyon kişinin seçmen kütüğünden silinmesini bayrak açarak protesto edince cezaevine gönderildi.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Megahubs 2026 sıralamasına göre İstanbul Havalimanı, Londra Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı oldu. Ticaret Bakanlığı, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleyen düzenlemeleri değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle, genel 12 ay sınırıyla sektörlere göre uygulanan özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırılırken, yeni süreleri belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Dünya Likit Gaz Birliği'nin her yıl farklı bir ülkede düzenlendiği Likit Gaz Haftası, bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi. Aygaz CEO'su Melih Poyraz, Türkiye'nin bu süreçte arz sıkıntısı yaşamadığını belirtti, küresel fiyat artışlarından Türkiye'nin de etkilendiğini ifade etti. Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %32,66 azalarak yaklaşık 2 milyar 776 milyon metreküp oldu. Bakan Bayraktar, küresel enerjideki zorluklara karşı kaynak çeşitlendirmenin önemine dikkati çekerek, tek bir enerji kaynağına, teknolojiye veya nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız. Türkiye, dünyanın en büyük ve en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip, geçen yıl toplam LPG tüketiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri gibi bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, Emeklilik Yatırım Fonları Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Takas Bank ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin eş zamanlı devrede olduğu, çok katmanlı bir çift denetim ağıyla korunduğunu belirtti. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarında evde bakım yardımı ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İsmail Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktarıyoruz. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük hava raporuna göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu, güney ve yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın güney ve güney doğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor. Kayseri ve Sivas çevrelerinde rüzgar hızının yer yer saatte 30 ila 40 kilometreye ulaşacağı belirtiliyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 22 derece olması bekleniyor. İlçelerde ise günün en yüksek sıcaklıkları Felahiye ve Sarıoğlan'da 21, İncesu ve Yeşilhisar'da 20, Akkış'ta, Bünyan, Özvatan ve Yahyalı'da 19, Develi ve Tomarza'da 18, Pınarbaşı'nda 17, Sarı da 15 derece olarak tahmin ediliyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise sıcaklıkların en yüksek 9 dereceye ulaşması bekleniyor. Çevre illerde Kırşehir'de günün en yüksek sıcaklığı 20, Sivas'ta 19, Nevşehir ve Yozgat'ta ise 17 derece olacak. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Yahyalı'da etkili olan yağışlar nedeniyle Kapuzbaşı bölgesinde meydana gelen sel sonucu trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışan personelin mesai saatini gözetmeksizin görev yaptığını ifade ederek teşekkür ederiz dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen sürece ilişkin Arıkan, "Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değildir," dedi. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Masum Türker, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini belirterek tüketimi çok daha milli değerlere yöneltecek milli yapı oluşturmamız lazım dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 5411 sayılı bankacılık kanuna muhalefet suçundan 10 ayrı arama kaydıyla 2021 yılından itibaren firari olarak aranan şahıs yakalandı. Kayseri Spor, TFF 1. Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya Spor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini korudu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ...le buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi, 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
7: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerine su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi ve doğal ekosistemin devamlılığının sağlanması amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza ormanlarının sayısı 60'a yükseldi. Ticaret Bakanlığı, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleyen düzenlemeleri değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle, genel 12 ay sınırı ile sektöre göre uygulanan özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırılırken, yeni süreleri belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'nın forma giymediği son 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplam 12 gol gördü. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle. Yarın Erciyes-Çorum FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak. 17 Ekim Cumartesi günü ise saat 13.30'da Erzurumspor FK, Eyüpspor'u konuk edecek. Saat 16'da Gençler Birliği Galatasaray'ı ağırlayacak. Yine saat 16'da Ahmet Sportif Faaliyetler, Tumosan Konyaspor'u konuk edecek. Saat 19'da ise Fenerbahçe, Korendon, Alanyaspor karşılaşmasını izleyeceğiz. 18 Ekim Pazar günü ise 13.30'da Kasımpaşa Samsunspor, 16'da Kocaelispor Göztepe ve 19'da İstanbul Bahçeşehir Gaziantep FK karşılaşmaları oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü ise saat 20'de Trabzonspor ve Beşiktaş karşılaşmasını izleyeceğiz. Temsilcimiz Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubundaki 3. maçında konuk olduğu Umana Reyer Venez'e 75-65 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City sahasında karşılaştığı PSG'ye 4-2 yenildi. Eurolandia'nın 5. haftasında Anadolu Efes sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Yuhan Açık'ta Kazak sporcuya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe Medikana Göztepe Yuppo maçı İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Müzik Radarı.

0: Her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini, petrol fiyatlarının düşeceğini yineledi. Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarını artırdığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama

0: olmasını çok riskli bir tercih olarak değerlendirdiğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Gantz, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e saldırması halinde Lübnan'daki işgali genişletecekleri tehdidinde bulundu. Gantz, ordunun kara harekatına hazır olduğu sinyalini verdi. ABD yönetimi, Trump'ın büyük oğlunun eski nişanlısı olan Atina Büyükelçisi'nin zengin iş insanlarından maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine istifasını istedi. Japonya'nın kendini işkolik olarak tanımlayan kadın başbakanı Sanae Takaichi, ev işleri nedeniyle kendinden önceki erkek başkanlardan 3-4 saat daha fazla çalıştığını söyledi. Elmas ve grafitin kristal yapısı şu ana kadar sadece mikroskobik yamalar halinde doğrulanan diamondyne adında yeni bir karbon kuzeni ortaya çıktı. Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak uzayın tamamen boş olduğu düşünülen bir noktasından gelen gizemli bir sinyal tespit etti. 3 ay arayla iki kez kaydedilen ve bilinen hiçbir gök cismiyle eşleşmeyen bu parlamanın kaynağı araştırılıyor. Milyarder Elon Musk, Demokratların Kongre kontrolünü yeniden alma şansının yükseldiği 2026 ara seçim döneminde Cumhuriyetçilere yaklaşık 366 milyon dolar kaynak ayırdı. Hindistan'da Yüksek Mahkemenin hakaretine tepki olarak doğan Gençlik Hareketi'nin iki yöneticisi, 133 milyon kişinin seçmen kütüğünden silinmesini bayrak açarak protesto edince cezaevine gönderildi.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Megahubs 2026 sıralamasına göre İstanbul Havalimanı, Londra Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı oldu. Ticaret Bakanlığı, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleyen düzenlemeleri değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle, genel 12 ay sınırıyla sektörlere göre uygulanan özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırılırken, yeni süreleri belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Dünya Likit Gaz Birliği'nin her yıl farklı bir ülkede düzenlendiği Likit Gaz Haftası, bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi. Aygaz CEO'su Melih Poyraz, Türkiye'nin bu süreçte arz sıkıntısı yaşamadığını belirtti, küresel fiyat artışlarından Türkiye'nin de etkilendiğini ifade etti. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %32,66 azalarak yaklaşık 2 milyar 776 milyon metreküp oldu. Bakan Bayraktar, küresel enerjideki zorluklara karşı kaynak çeşitlendirmenin önemine dikkati çekerek, tek bir enerji kaynağına, teknolojiye veya nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayacak. Türkiye, dünyanın en büyük ve en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip, geçen yıl toplam LPG tüketiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri gibi bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, Emeklilik Yatırım Fonları Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Takas Bank ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin eş zamanlı devrede olduğu, çok katmanlı bir çift denetim ağıyla korunduğunu belirtti. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarında evde bakım yardımı ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İsmail Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktarıyoruz. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük hava raporuna göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu, güney ve yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın güney ve güney doğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor. Kayseri ve Sivas çevrelerinde rüzgar hızının yer yer saatte 30 ila 40 kilometreye ulaşacağı belirtiliyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 22 derece olması bekleniyor. İlçelerde ise günün en yüksek sıcaklıkları Felahiye ve Sarıoğlan'da 21, İncesu ve Yeşilhisar'da 20, Akkış'ta, Bünyan, Özvatan ve Yahyalı'da 19, Develi ve Tomarza'da 18, Pınarbaşı'nda 17, Sarı da 15 derece olarak tahmin ediliyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise sıcaklıkların en yüksek 9 dereceye ulaşması bekleniyor. Çevre illerde Kırşehir'de günün en yüksek sıcaklığı 20, Sivas'ta 19, Nevşehir ve Yozgat'ta ise 17 derece olacak. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Yahyalı'da etkili olan yağışlar nedeniyle Kapuzbaşı bölgesinde meydana gelen sel sonucu trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışan personelin mesai saatini gözetmeksizin görev yaptığını ifade ederek teşekkür ederiz dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen sürece ilişkin Arıkan, "Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değildir," dedi. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Masum Türker, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini belirterek tüketimi çok daha milli değerlere yöneltecek milli yapı oluşturmamız lazım dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 5411 sayılı bankacılık kanuna muhalefet suçundan 10 ayrı arama kaydıyla 2021 yılından itibaren firari olarak aranan şahıs yakalandı. Kayseri Spor, TFF 1. Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya Spor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini korudu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: ...le buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 7997.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerine su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi ve doğal ekosistemin devamlılığının sağlanması amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza ormanlarının sayısı 60'a yükseldi. Ticaret Bakanlığı, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleyen düzenlemeleri değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle, genel 12 ay sınırı ile sektöre göre uygulanan özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırılırken, yeni süreleri belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'nın forma giymediği son 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplam 12 gol gördü. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle. Yarın Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak. 17 Ekim Cumartesi günü ise saat 13.30'da Erzurumspor FK Eyüpspor'u konuk edecek. Saat 16'da Gençler Birliği Galatasaray'ı ağırlayacak. Yine saat 16'da Ahmet Sportif Faaliyetler Tumosan Konyaspor'u konuk edecek. Saat 19'da ise Fenerbahçe Korendon Alanyaspor karşılaşmasını izleyeceğiz. 18 Ekim Pazar günü ise 13.30'da Kasımpaşa Samsunspor, 16'da Kocaelispor Göztepe ve 19'da İstanbul Bahçeşehir Gaziantep FK karşılaşmaları oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü ise saat 20'de Trabzonspor ve Beşiktaş karşılaşmasını izleyeceğiz. Temsilcimiz Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubundaki 3. maçında konuk olduğu Umana Reyer Venez'e 75-65 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City sahasında karşılaştığı PSG'ye 4-2 yenildi. Eurolounge'ın 5. haftasında Anadolu Efes sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Yuhan Açık'ta Kazak sporcuya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe Medikana Göztepe Yuppo maçı İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini, petrol fiyatlarının düşeceğini yineledi. Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarını artırdığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ile Rusya arasında varılan dizel anlaşmasını çok riskli bir tercih olarak değerlendirdiğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Gantz, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e saldırması halinde Lübnan'daki işgali genişletecekleri tehdidinde bulundu. Gantz, ordunun kara harekatına hazır olduğu sinyalini verdi. ABD yönetimi, Trump'ın büyük oğlunun eski nişanlısı olan Atina Büyükelçisi'nin zengin iş insanlarından maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine istifasını istedi. Japonya'nın kendini işkolik olarak tanımlayan kadın başbakanı Sanae Takaichi, ev işleri nedeniyle kendinden önceki erkek başkanlardan 3-4 saat daha fazla çalıştığını söyledi. Elmas ve grafitin, kristal yapısı şu ana kadar sadece mikroskobik yamalar halinde doğrulanan Diamondyne adında yeni bir karbon kuzeni ortaya çıktı. Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak uzayın tamamen boş olduğu düşünülen bir noktasından gelen gizemli bir sinyal tespit etti. 3 ay arayla iki kez kaydedilen ve bilinen hiçbir gök cismiyle eşleşmeyen bu parlamanın kaynağı araştırılıyor. Milyarder Elon Musk, Demokratların Kongre kontrolünü yeniden alma şansının yükseldiği 2026 ara seçim döneminde Cumhuriyetçilere yaklaşık 366 milyon dolar kaynak ayırdı. Hindistan'da yüksek mahkemenin hakaretine tepki olarak doğan gençlik hareketinin iki yöneticisi, 133 milyon kişinin seçmen kütüğünden silinmesini bayrak açarak protesto edince cezaevine gönderildi.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

olsa söndürme, alev alsın öldürme, kimi kimlere kırdırıyor ha.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Mega Hubs 2026 sıralamasına göre İstanbul Havalimanı, Londra Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı oldu. Ticaret Bakanlığı, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleyen düzenlemeleri değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle, genel 12 ay sınırıyla sektörlere göre uygulanan özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırılırken, yeni süreleri belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Dünya Likit Gaz Birliği'nin her yıl farklı bir ülkede düzenlendiği Likit Gaz Haftası, bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi. Aygaz CEO'su Melih Poyraz, Türkiye'nin bu süreçte arz sıkıntısı yaşamadığını belirtti, küresel fiyat artışlarından Türkiye'nin de etkilendiğini ifade etti. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %32,66 azalarak yaklaşık 2 milyar 776 milyon metreküp oldu. Bakan Bayraktar, küresel enerjideki zorluklara karşı kaynak çeşitlendirmenin önemine dikkati çekerek, tek bir enerji kaynağına, teknolojiye veya nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız. Türkiye, dünyanın en büyük ve en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip, geçen yıl toplam LPG tüketiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri gibi bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, Emeklilik Yatırım Fonları Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Takas Bank ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin eş zamanlı devrede olduğu, çok katmanlı bir çift denetim ağıyla korunduğunu belirtti. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarında evde bakım yardımı ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İsmail Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktarıyoruz. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük hava raporuna göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu, güney ve yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın güney ve güney doğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor. Kayseri ve Sivas çevrelerinde rüzgar hızının yer yer saatte 30 ila 40 kilometreye ulaşacağı

0: Nisan'da 21, İncesu ve Yeşilhisar'da 20, Akkaş'ta, Bünyan, Özvatan ve Yahyalı'da 19, Develi ve Tomarza'da 18, Pınarbaşı'nda 17, Sarız'da 15 derece olarak tahmin ediliyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise sıcaklıkların en yüksek 9 dereceye ulaşması bekleniyor. Çevre illerde Kırşehir'de günün en yüksek sıcaklığı 20, Sivas'ta 19, Nevşehir ve Yozgat'ta ise 17 derece olacak. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Yahyalı'da etkili olan yağışlar nedeniyle Kapuzbaşı bölgesinde meydana gelen sel sonucu trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışan personelin mesai saatini gözetmeksizin görev yaptığını ifade ederek teşekkür ederiz dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden yürütüldüğü belirtilen sürece ilişkin Arıkan, "Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değildir," dedi. Anahtar Parti Develi İlçe Başkanlığı'na Medine Göbül atandı. Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Masum Türker, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini belirterek tüketimi çok daha milli değerlere yöneltecek milli yapı oluşturmamız lazım dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 5411 sayılı bankacılık kanuna muhalefet suçundan 10 ayrı arama kaydıyla 2021 yılından itibaren firari olarak aranan şahıs yakalandı. Kayseri Spor, TFF 1. Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya Spor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini korudu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararları

0: Anayasa Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'nın forma giymediği son 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplam 12 gol gördü. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle. Yarın Arca Çorum FK Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak. 17 Ekim Cumartesi günü ise saat 13.30'da Erzurumspor FK Eyüpspor'u konuk edecek. Saat 16'da Gençler Birliği Galatasaray'ı ağırlayacak. Yine saat 16'da Ahmet Sportif Faaliyetler Tumosan Konyaspor'u konuk edecek. Saat 19'da ise Fenerbahçe Korendon Alanyaspor karşılaşmasını izleyeceğiz. 18 Ekim Pazar günü ise 13.30'da Kasımpaşa Samsunspor, 16'da Kocaelispor Göztepe ve 19'da İstanbul Bahçeşehir Gaziantep FK karşılaşmaları oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü ise saat 20'de Trabzonspor ve Beşiktaş karşılaşmasını izleyeceğiz. Temsilcimiz Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubundaki 3. maçında konuk olduğu Umana Reyer Venez'e 75-65 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City sahasında karşılaştığı PSG'ye 4-2 yenildi. Eurolandia'nın 5. haftasında Anadolu Efes sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Yuhan Açık'ta Kazak sporcuya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe Medikana Göztepe-Yuppo maçı İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Rusya Başbakan Yardımcısı, Rus petrol şirketlerinin ABD'ye dizel sevkiyatına hazır olduğunu belirterek, ilk teslimatların sözleşmelerin imzalanmasının ardından en erken 2-3 hafta içinde gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Japonya'da az miktarda radyoaktif madde sızıntısı tespit edilen reaktörün faaliyetlerinin geçici olarak durdurulacağı bildirildi. Eli kanlı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde İran'a yönelik olası bir askeri saldırının partisi Likud'a oy kaybettireceği endişesiyle Washington'a saldırıyı erteleme talebinde bulunduğu ileri sürüldü. Japonya Başbakanı, Rusya'da görev yapan Japon gazetecinin casusluk şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından hükümetin bu ülkede casusluk faaliyetlerini yürüttüğü iddialarını reddetti. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerini bütçe, enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmelerle genişleme süreci ve göç gibi konuları ele almak üzere iki günlüğüne Brüksel'de bir araya getiren Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başladı. Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını duyurdu. Katil İsrail ordusunun Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'da öldürme veya yaralama iddiaları ile ilgili yürüttüğü söylendiği 254 soruşturmada kamuoyuna açıklanmış bir sonuç bulunmadı. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde ders sırasında bir okulun çatısının çökmesi sonucu çoğu 13 yaşından küçük en az 27 öğrenci hayatını kaybetti. Yerel yetkililer olayda bir öğretmenin de yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran devriminin gerçekleştirildiği 1979 yılından bu yana ülkenin hiçbir zaman bu kadar baskı ve zorlukla karşılaşmadığını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Megahubs 2026 sıralamasına göre İstanbul Havalimanı, Londra Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı oldu. Ticaret Bakanlığı, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleyen düzenlemeleri değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle, genel 12 ay sınırıyla sektörlere göre uygulanan özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırılırken, yeni süreleri belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Dünya Likit Gaz Birliği'nin her yıl farklı bir ülkede düzenlendiği Likit Gaz Haftası, bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi. Aygaz CEO'su Melih Poyraz, Türkiye'nin bu süreçte arz sıkıntısı yaşamadığını belirtti, küresel fiyat artışlarından Türkiye'nin de etkilendiğini ifade etti. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %32,66 azalarak yaklaşık 2 milyar 776 milyon metreküp oldu. Bakan Bayraktar, küresel enerjideki zorluklara karşı kaynak çeşitlendirmenin önemine dikkati çekerek, tek bir enerji kaynağına, teknolojiye veya nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız. Türkiye, dünyanın en büyük ve en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip, geçen yıl toplam LPG tüketiminde Avrupa

0: Birliği'nin güncellenmesinde e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri gibi bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özel, Emeklilik Yatırım Fonları Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Takas Bank ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin eş zamanlı devrede olduğu, çok katmanlı bir çift denetim ağıyla korunduğunu belirtti. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarında evde bakım yardımı ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İsmail Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktarıyoruz. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük hava raporuna göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu, güney ve yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın güney ve güney doğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor. Kayseri ve Sivas çevrelerinde rüzgar hızının yer yer saatte 30 ila 40 kilometreye ulaşacağı belirtiliyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 22 derece olması bekleniyor. İlçelerde ise günün en yüksek sıcaklıkları Felahiye ve Sarıoğlan'da 21, İncesu ve Yeşilhisar'da 20, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Yahyalı'da 19, Develi ve Tomarza'da 18, Pınarbaşı'nda 17, Sarız'da 15 derece olarak tahmin ediliyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise sıcaklıkların en yüksek 9 dereceye ulaşması bekleniyor. Çevre illerde Kırşehir'de günün en yüksek sıcaklığı 20, Sivas'ta 19, Nevşehir ve Yozgat'ta ise 17 derece olacak. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk," dedi. Yerel bir medya kuruluşunda yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir," dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz," dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi, 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara Bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır, soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve

0: ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi, sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak, E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'nın forma giymediği son 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplam 12 gol gördü. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle. Yarın Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak. 17 Ekim Cumartesi günü ise saat 13.30'da Erzurum Spor FK Eyüp Spor'u konuk edecek. Saat 16'da Gençler Birliği Galatasaray'ı ağırlayacak. Yine saat 16'da Ahmet Sportif Faaliyetler Tumosan Konya Spor'u konuk edecek. Saat 19'da ise Fenerbahçe Korendon Alanya Spor karşılaşmasını izleyeceğiz. 18 Ekim Pazar günü ise 13.30'da Kasımpaşa Samsun Spor, 16'da Kocaeli Spor Göztepe ve 19'da İstanbul Bahçeşehir Gaziantep FK karşılaşmaları oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü ise saat 20'de Trabzonspor ve Beşiktaş karşılaşmasını izleyeceğiz. Temsilcimiz Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubundaki 3. maçında konuk olduğu Umana Reyer Venez'e 75-65 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City sahasında karşılaştığı PSG'ye 4-2 yenildi. Eurolandia'nın 5. haftasında Anadolu Efes sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Yuhan Açık'ta Kazak sporcuya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe Medikana Göztepe Yuppo maçı İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Rusya Başbakan Yardımcısı, Rus petrol şirketlerinin ABD'ye dizel sevkiyatına hazır olduğunu belirterek, ilk teslimatların sözleşmelerin imzalanmasının ardından en erken 2-3 hafta içinde gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Japonya'da az miktarda radyoaktif madde sızıntısı tespit edilen reaktörün faaliyetlerinin geçici olarak durdurulacağı bildirildi. Eli kanlı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde İran'a yönelik olası bir askeri saldırının partisi Likud'a oy kaybettireceği endişesiyle Washington'a saldırıyı erteleme talebinde bulunduğu ileri sürüldü. Japonya Başbakanı, Rusya'da görev yapan Japon gazetecinin casusluk şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından hükümetin bu ülkede casusluk faaliyetlerini yürüttüğü iddialarını reddetti. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerini bütçe, enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmelerle genişleme süreci ve göç gibi konuları ele almak üzere iki günlüğüne Brüksel'de bir araya getiren Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başladı. Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını duyurdu. Katil İsrail ordusunun Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'da öldürme veya yaralama iddiaları ile ilgili yürüttüğü söylendiği 254 soruşturmada kamuoyuna açıklanmış bir sonuç bulunmadı. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde ders sırasında bir okulun çatısının çökmesi sonucu çoğu 13 yaşından küçük en az 27 öğrenci hayatını kaybetti. Yerel yetkililer olayda bir öğretmenin de yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran devriminin gerçekleştirildiği 1979 yılından bu yana ülkenin hiçbir zaman bu kadar baskı ve zorlukla karşılaşmadığını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Mega Hubs 2026 sıralamasına göre İstanbul Havalimanı, Londra Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı oldu. Ticaret Bakanlığı, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleyen düzenlemeleri değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle, genel 12 ay sınırıyla sektörlere göre uygulanan özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırılırken, yeni süreleri belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Dünya Likit Gaz Birliği'nin her yıl farklı bir ülkede düzenlendiği Likit Gaz Haftası, bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi. Aygaz CEO'su Melih Poyraz, Türkiye'nin bu süreçte arz sıkıntısı yaşamadığını belirtti, küresel fiyat artışlarından Türkiye'nin de etkilendiğini ifade etti. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %32,66 azalarak yaklaşık 2 milyar 776 milyon metreküp oldu. Bakan Bayraktar, küresel enerjideki zorluklara karşı kaynak çeşitlendirmenin önemine dikkati çekerek, tek bir enerji kaynağına, teknolojiye veya nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız. Türkiye, dünyanın en büyük ve en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip, geçen yıl toplam LPG tüketiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri gibi bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, Emeklilik Yatırım Fonları Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Takas Bank ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin eş zamanlı devrede olduğu, çok katmanlı bir çift denetim ağıyla korunduğunu belirtti. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarında evde bakım yardımı ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İsmail Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktarıyoruz. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük hava raporuna göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu, güney ve yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın güney ve güney doğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor. Kayseri ve Sivas çevrelerinde rüzgar hızının yer yer saatte 30 ila 40 kilometreye ulaşacağı belirtiliyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 22 derece olması bekleniyor. İlçelerde ise günün en yüksek sıcaklıkları Felahiye ve Sarıoğlan'da 21, İncesu ve Yeşilhisar'da 20, Akkış'ta, Bünyan, Özvatan ve Yahyalı'da 19, Develi ve Tomarza'da 18, Pınarbaşı'nda 17, Sarız'da 15 derece olarak tahmin ediliyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise sıcaklıkların en yüksek 9 dereceye ulaşması bekleniyor. Çevre illerde Kırşehir'de günün en yüksek sıcaklığı 20, Sivas'ta 19, Nevşehir ve Yozgat'ta ise 17 derece olacak. 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk," dedi. Yerel bir medya kuruluşunda yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat

0: ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi, 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara Bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti.

0: Patlamada yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'nın forma giymediği son 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplam 12 gol gördü. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle. Yarın Arca Çorum FK Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak. 17 Ekim Cumartesi günü ise saat 13.30'da Erzurum Spor FK Eyüp Spor'u konuk edecek. Saat 16'da Gençler Birliği Galatasaray'ı ağırlayacak. Yine saat 16'da Ahmet Sportif Faaliyetler Tumosan Konya Spor'u konuk edecek. Saat 19'da ise Fenerbahçe Korendon Alanya Spor karşılaşmasını izleyeceğiz. 18 Ekim Pazar günü ise 13.30'da Kasımpaşa Samsun Spor, 16'da Kocaeli Spor Göztepe ve 19'da İstanbul Bahçeşehir Gaziantep FK karşılaşmaları oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü ise saat 20'de Trabzonspor ve Beşiktaş karşılaşmasını izleyeceğiz. Temsilcimiz Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubundaki 3. maçında konuk olduğu Umana Reyer Venez'e 75-65 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City sahasında karşılaştığı PSG'ye 4-2 yenildi. Eurolandia'nın 5. haftasında Anadolu Efes sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Yuhan Açık'ta Kazak sporcuya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe Medikana Göztepe Yuppo maçı İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum.

0: Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yayın tekrarı.
5: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
6: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
4: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
7: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
8: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
5: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
8: Evet.
5: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü'nün.
7: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
5: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
9: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param,
7: benim param, o da benim.
10: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
5: 2011.
10: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
5: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
9: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
5: Tamam.
9: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriye.
5: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
4: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
5: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta bugün de sizlerle birlikteyiz efendim. Hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Müthiş bir İstanbul'daki haberlerle başlıyoruz. Algını da başka türlü de atma şansımız yok. Hepimiz influenza'yı bir şekilde yakalıyoruz. Şu an itibariyle de ufak tefek bir sesle kesinti varmış. Ufak bir hemen arada size bir jenerik vereceğiz. Jeneriğin ardından yeniden buradayız efendim. Bir bağlantıyı tazelememiz gerekiyor izninizle. Evet, ufak bir bağlantı problemi yaşadık ve hemen problemimizi aktardık. Yeniden sizlerle beraberiz. Oluyor efendim, uzaktan bağlanınca arada bir böyle ufak kopmalar meydana geliyor. Hava durumu gerçekten Türkiye için bir kriz ve riskli. Dün itibariyle de İstanbul neredeyse hala devam ediyor şu an. Bir taraftan da bakıyoruz, sel götürüyor, selseri götürüyor. Metrekareye 200-250 metrekare, metreküp, kilogram civarında, pardon, yağış düştü. Bunu da senle beraber birleştirdiğinizde, yoğunlaşmayla beraber birleştirdiğinizde, yani kimse yanlış anlamasın ama İstanbul değil, dünyanın hiçbir yerinde bu yağışı kaldıracak bir altyapımız yok. Sel var, felaket var, can kaybı var, elektrik kaçağı var, hasarlı araçlar var, var oğlu var. Şu an itibariyle de meteorolojiyi ben bir kez daha kontrol ediyorum. Nasıl acaba, bizde durum nasıl, Kayseri'de durum nasıl diye. Şu an itibariyle meteoroloji diyor ki bugün gün boyunca yağışlısınız efendim diyor. Gün içi en yüksek 21 dereceyi bulacaksınız ama bu arada pazar gününe kadar da yağışınız devam edecek diyor. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 20-23 dereceler civarına kadar geçecek gibi görünüyor. Ve işin açıkçası bizi de korkutmuyor değil. Benzeri yağış bize de gelecek olursa bizde de aynı felaket olur. Uzmanlar çok bizim bölgemize bu kadar yağıştan bahsetmiyor ama.
7: Yani şimdi 44 şehre sarı kod, 5 şehre de
5: turuncu
7: kod verildi. Doğuya doğru kayıyor. Bugünden itibaren mesela Kayseri turuncu kod içinde değil ama Sivas, Adana, Ordu, Tokat, Çorum ve sonrasında da Doğu Anadolu'ya doğru giden bir yağış var. Bereketli olsun inşallah diyelim ama Rabbim afadından esirgesin. İstanbul tam bir afet yaşadı.
5: Aynen.
7: Şimdi dün akşamdan beri haberlerde İstanbul'da olan arkadaşlardan görüntüler var. Sosyal medyaya düşen var. İnanılmaz bir sel. Metrekareye 242 kilogram ya da litre yağış düşmüş. Çok yüksek bir rakam. İstanbul'u gidenler biliyordur zaten. Daracık sokaklar, inanılmaz bir kentleşme, her yerde bina, ıslah edilemeyen ya da yeterince edilemeyen dere yatakları maalesef birçok yerde taşkınlara neden oldu. Gördük işte biraz önce yayına girmeden önce de bakıyorduk. Kocaman artık kamyonet tarzı devasa kamyonlar bile alıp götürmüş. Yüzlerce belki binlerce araç hasar.
5: Bahsedilen kilogramı şöyle düşün. Bir metrekareye 242 kilogram eğer yağışı şöyle normal bir alanda hesap edecek olursan 24.2 santimetrelik bir yükseklik yapar.
7: Çok yüksek.
5: Koyduğun anda yani suyu. Şimdi bunun birleşerek ve katsayıyla yani yukarıdan aşağıya doğru
7: gibi
5: düşünecek olursan 1 metrelik yaklaşık 1 metrelik 80 santimlik koca koca sel dalgaları oluşması anlamına gelir. Bu İstanbul için anlamı yani tam anlamıyla aslında bir felaket. Allah beterinden korusun. 2 can kaybıyla şu an itibariyle can kaybı zayiatından bahsediyoruz ama maddi zayiatın haddi hesabı yok. Bodrum katında ne varsa AVM'lerin otoparkları dahil, metro istasyonları dahil olmak üzere her şeyi kilitledi. 6 ilde okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Gül'den de dışarı çıkmayın uyarısı gelmiş. Sabah saat evet. 6.30 itibariyle haberi güncellemişler. İstanbul'da dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. Vali Gül'den de önemli bir uyarı gelmiş. Bugün itibariyle 15 Ekim Perşembe itibariyle ilgilenen resmi özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini ilan edilmiş. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli hamile, fazi, mağlul, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izni sayacak. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan herhangi bir meslek grubunda olursa olsun çalışanlar de belirlenen tarihte izinli sayılacak. Motosikletliler daha doğrusu şöyle dün tanımlanmıştı. İki tekerlerin tamamının trafiğe çıkması yasaklanmış oldu. Saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Yasak kararı motokuryeleri de kapsıyor. 5 ilde daha okula tatil edilmiş. Bunun üzerine Zonguldak, Yalova, Kocaeli, Düzce, Sakarya'da tüm eğitim kurumlarının eğitimine bir gün ara verilmiş. İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Gül bodrum katlarında oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durmalarını tavsiye etmiş. Yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu yakasında daha etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olmasını rica ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın. Su birikintilerinden, dere yataklarından, su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayın. Resmi duyuruları takip edin açıklamasını yapmış efendim. Yeni sağanak uyarısı da var. Valilik ayrıca kentte yağışların sağanak ve gök gürültüsünün sağanak şeklinde devam edeceğini belirterek vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı. Yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın sarı uyarı kapsamında süreceğini söylemişler. Avrupa yakasında bu sabah saatlerinde, Anadolu yakasında öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, Allah ne verdiyse bekliyoruz demişler neredeyse. Ve gerçekten geçmiş olsun diyelim. Yani sıkıntılı ve gerçek yani bakınca dün mesela sabah saatlerinde yağışı bazı kanallar onu aslında eleştirmek için bugünün notlarında vardı ama afet büyüyünce onlar da normale döndü çok şükür. Önce şöyle başladı. İşte İstanbul rezil oldu görüyor musun? Bak ne yapıyorlar? Bir şey beceremediler filan gibiydi. Bunun afet olduğu ortaya çıkınca da şu an itibariyle insanlar birilerini eleştirmeye bırakıp artık iş yapmaya başladı. Basın kuruluşları da hakeza. Valilik, büyükşehir ve tüm birimler hemen hemen şu an itibariyle İstanbul'da çalışıyor. Ama şehir şunu gösterdi bize. Koskoca İstanbul'da olsan en yeni mimarilerinde, en yeni AVM'lerinde de, en ücra mahallelerinde de altyapı sorunumuz ve özellikle dere yatakları vesaire gibi alanlardaki sorunumuz var. Ve beraberinde de bu kadar yüklü bir afet geldiğinde sen hangi kul teknolojisiyle oluşturursan oluştur çok da geriye çok bir ehemmiyeti kalmıyor. Yani afet dediğin gibi koca koca araçları kağıt gibi kaldırıp attı ve hala da şu an görüntüler hala gelmeye devam ediyor. İstanbul yağıştan ve afetten dolayı sel sel içerisinde kanalları sularıyla beraber sabah sabah zayiatını ve ne kadar zarar ettiğini ne kadar ne kaybettiğini beraberinde görmüş oluyor.
7: Ya Mustafa şimdi belki de 50 yılda bir 100 yılda bir böyle bir yağış olur. Bu İstanbul'daki yaşanan sel felaketinin bu vahim sonuçları bugünün meselesi değil.
5: Kesinlikle.
7: 50 yıldır, 80 yıldır, 90 yıldır çarpık kentleşme, dere yataklarına yakılan evler. Ki sadece İstanbul'da da biz daha önce Kastamonu'da, Sinop'ta, işte bu Bozkurt ilçesinde gördük. Depremin hemen ardından Şubat depreminden sonra Şanlıurfa'da alt geçitte yağıştan sonra yolda hayatını kaybeden, araçların içerisinde hayatını kaybedenleri gördük. Ve biz ne yapıyoruz işte, depremi engelleyebilir misin? Hayır. Ama depreme dayanıklı evler yapabilirsin. Seli, yağışı engelleyebilir misin? Hayır. Ama yağışın olduğu zaman sel olabilecek yerlere ev yapmayarak, alt geçitlerini, üst geçitlerini, konutlarını, dere taklarını ıslah ederek bunu minimize edebilirsin. Yine insana iş düşüyor. Dönüyoruz dolaşıyoruz, çarpık kentleşme. Dönüyoruz dolaşıyoruz, altyapı eksikliği. Maalesef bu tarz uzun zamandan beri, yani 50 yılda bir, 30 yılda bir gelecek bu kadar büyük bir yağışa karşı ne kadar hazırlıklıyız, ne kadar güvende hissediyoruz. Yine dönüp dolaşıp bu çarpık kentleşme içine geliyoruz. Rabbim beterinden esirgesin. Şöyle düşünsene, 242 litre yağış Kayseri'ye yağsa ne olurdu?
5: Mahvolurdu.
7: Şehrin birçok yerinde benzer şeyleri gördük. Kayseri'nin şansı düzlük bir alanda olması. Konya Ovası dediğimiz gibi bir ova içerisinde olmamız, ama daha çok daha az yağışlarda bile biz birçok yerde su basmalarını görüyoruz. Yolların göle döndüğünü görüyoruz. İnşallah bir an önce tedbirler alır.
5: Bu işin alır. Şakası yok. Aslında yıllardır da konuşuyoruz bunu. Son yıllarda özellikle bu küresel iklim değişikliğinin etkisiyle çok yoğun yağışlar, bir anda gelen yoğun yağışlarla karşı karşıyayız. Bunu Kayseri'de de yaşadık. Dün İstanbul'daki tabloyu görünce biz bizdekilerini hatırlamadık mı yani? Tramvayın içerisinde, otobüsün içerisinde insanlar, suyun içerisinde, bodrum katlarında, bak bunların her biri yaşanıyor. Biz ısrarla ve inatla doğayla inatlaşmak yerine, ki depremde de yapıyoruz aynı hadiseyi, doğayla inatlaşmak yerine doğanın bize ne söylediğini fark etmiş olsak bir tık daha rahat edeceğiz. Ama altyapımız, üst yapımız, dere yataklarına yapmış olduğumuz evlerimiz, ıslah çalışması yapıyoruz diye kapattık, buradan artık su gelmeyecek falan diyorsun. Gelmiyor. Yıllarca gelmiyor, ama bir büyük afette, dün neydi o olimpiyat stadının yan tarafındaki görüntüler, evet. İnternette belki de görmüşsünüzdür. Yani sen Başakşehir tarafında sen bir şey yapmışsın ortaya, tamam ben burayı dengeledim falan diyorsun. Ama kocaman bir şey geldiğinde kocaman bir sel olup çıkıyor işin içerisinde. Yani kapattım ben bu işi, teknik olarak kurtardım diyemiyorsun. Doğa su bildiği yoldan ilerlemeye devam ediyor. Ne diyor?
7: Su akar yatağını bulur.
5: Evet.
7: O öyle ya da böyle yatağı bulacak. Sana düşen o yatağın etrafına konutlaşma, yapılaşma yapma. Bitti.
5: Bu kadar.
7: Bu kadar.
5: Bu kadar.
7: Rant uğruna, yok buranın manzarası güzel, vay burada imarda 8 artı 6 kat bilmem ne diye inatlaşmayacaksın. Dere yatağına, etrafına, taşkın olma ihtimali olan yere bina yapmayacaksın ya. Yollarını buna göre yapacaksın. Bu kadar ya.
5: Bu saatten sonra tabii koskoca İstanbul, koskoca Türkiye için de çok zor. Yani İstanbul'u komple yıkıp yeniden Tekirdağ tarafına ya da diğer tarafa doğru yeniden inşa etmen lazım. Yapılan bir iş var. Ve muhtemelen inşallah Rabbim bir daha yaşatmaz, ama bu tür afetler oldukça eyvah diye diye bunları göreceğiz. Efendim, iki kişi hayatını kaybetmiş. Sağanağın şiddetlendi, İstanbul'da yollar göle döndü, hayat durdu. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti efendim. Çocuğun akıma kaldı, 14 yaşında genç.
7: Allah
5: gani gani rahmet eylesin. Bir kişi de Sarıyer Ayazağ Mahallesi'nde Dereboyu Caddesi'nde bir konuk evinde sel sularını aşıp yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S'ye ayağının kayıp düşmesi sonucunun kafasını kaldırıma çarptı. Birikinden çıkamayınca vatandaşlar kurtardı. Olay yerinde müdahale edildi, ama tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetmiş oldu. Bak şimdi bizdeki Dere Mahallesi var ya, arada bir eleştiriyoruz. Geçen gün Ahmet Başkan geldiğinde de konuşmuştuk. Sarıyer Ayazağ Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki bir konuk evinde sel sularını kapılıyor. Caddenin adı ne?
7: Dereboyu.
5: Davam ötesi.
7: Yani adı bile burada bir dere oldu, bir taşkın oldu, bir sel yolu oldu. Bariz belli. Yine diyoruz işte, bu bugünün meselesi değil. Onlarca yıldır çarpık kentleşmenin sonucu. Nasıl düzeltilecek? Bir günde düzeltilemez tabii, ama inşallah bundan sonraki yapılaşmaya, fay hatlarının üzerine ev yapmamaya, dere taşkın ihtimali olan yerlere konut yapmamaya gayret göstermemiz lazım.
5: Evet.
7: Tüm Türkiye'de, her yerde, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Dün o şeyde, Başakşehir'deki görüntüden sonra millet altına yorum yazmış. Nepal'deki görüntüyü andırdı. Evet, tıpkı ona benziyor. Benim de ilk yorumum oldu. Devasa bir
5: dalga.
7: Bir sanki baraj patlamış gibi inanılmaz bir su akıyor. O bir yerde birikecek ve sonra o kendi yolunu bulacak. İşte şehir planı diyoruz ya.
5: Aytekin yazmışsın, diyor ki pazartesi sabahı siz İstanbul'u konuştunuz abi depremsel. Evet, yani aslında Cumhurbaşkanı konuştu pazartesi günü akşamda, hatırlıyorsunuz Bakanlar Kurulu sonrası. O yüksek yapılaşmalar, kentsel dönüşüm vesairelerden bahsediyorduk. İnsan hayatı ya da insan konforu bu kadar ucuz olmamalı diye düşünüyoruz ama bizim ülkemizde, dünyada paradan daha büyük henüz hala bir şey keşfedilemedi. Onun için paranın olduğu yerde, paranın rahat olduğu yerde insan hayatının, bizim hayatlarımızın, neler yaptıklarımızın çok fazla bir önemi ne yazık ki kalmıyor. Keşke kalsaydı ama ne yazık ki kalmıyor. Durum da böyle devam ediyor. Efendim dönelim para piyasasına, yeniden İstanbul'a geçmiş olsun diyelim. Para piyasasında ne oluyormuş isterseniz bir ona da bakalım. Paramızın durumu ne olmuş hep. Yani mevzu para endeksi ise bunu da görmek lazım. An itibariyle dolar kuru 49 lira 41 kuruştan, euro ise 55 lira 54 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4145 dolarlık bir fiyat söz konusu. Brent petrolü ise 104 dolar 32 centlik bir fiyat söz konusu. Brent birazcık düşmüş, altın birazcık yükselmiş gibi görünüyor. Borsa İstanbul dünü de kayıpla kapattı. 12.118 puanda -1.08'lik kayıpla da Borsa İstanbul kendini kapatmış oldu. Serbest piyasada gram altın 6.615 liradan, bir çeyrek altın ise 10.779 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Efendim ne var? Uluslararası piyasada doların bir miktar gerilemesi var. Altının bir miktar artması var. FED'deki beklentiler var. Acaba yeniden faiz indirimi, faiz artışı gerçekleşecek mi? Bunların beklentileri var. Beraberinde de tabii ki Türkiye'de kaç gündür konuştuğumuz ve konuşmaktan kendimizi alamadığımız fon krizi var. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydik. Birazcık zaman geçirdik. Birazcık vekillerimize, birazcık kulislerle zaman geçirme şansımız oldu. İşlerimiz de vardı, notlarımız da vardı. Şu an itibariyle açık söyleyeyim. AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP hiç fark etmeksizin tüm vekiller fon krizine kilitlenmiş durumda. Dün çıkan kanun, daha doğrusu dün meclisten çıkan geçen sistemde o 1 milyon liraya kadar olan yapılacak ödemelerle alakalı resmileşmiş oldu. Bu kısım bitti. Ama beraberinde herkes fonun içerisinde kim var, fona nasıl kapıldık, fonun sonucu ne olacağı merak ediyor. Yaygın ve belirlenmiş olan bir sistem yok Halil'ciğim. Yani dün sen yoktun, dün senin burada başka işlerinde vardı. Yaygınlaşmış böyle, ya fonu biz şöyle çözeceğiz, tüm yetkilileri biz böyle böleceğiz, bunun cezası böyle olacak, henüz ortada bir veri yok. Ama şu an siyasetin içerisindeki herkes, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dahil olmak üzere, fondan nasıl girildiğini, nasıl çıkıldığını ve kimlerin olduğunun detaylarını konuşarak devam ediyor.
7: Dün olayın vehametini anlamaya çalışıyorlar hala.
5: Evet. Sonucu var mı diyecek olursan, kanunun o kadar enteresan bir yerde ki, farklı bir katalog suç kapsamına koymadığın sürece, hani bunu işte çete, cürüm vesaire vesaireye geçmediğin sürece, SPK üzerinde manipülasyon vesairenin cezası da çok yüksek değil. Hani malına el koyuyorsun, işte 3 yıldan 5 yıl civarında bir ceza var. Bunun dışında cezası da yok. Bunu bugün itibariyle kanunu değiştiriyorum desen, geçmiş suç olduğu için geçmiş suçu etkilemiyor. Ortalıkta birazcık toz dumanlık bir hava var. Halledeceğiz diyoruz ama neyi halledeceğimizi bilmiyoruz. Dün eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni çıktı. Bakan Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucunda eski SPK Başkanı İbrahim Emel Gönül hakkında soruşturma iznine onay vermiş efendim. Bakanlık tarafından onay veriliyor. Bu talep üzerine Şimşek, Bakanlığın Teftiş Kurulu'nun 2 Ekim'den önce ön inceleme yapmak üzere ivedilikle görevlendirilmiş. Söz konusu görevlendirme neticesinde Teftiş Bakanlığı'nca düzenlenen ön inceleme, Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme raporuna istinaden Gönül hakkında Bakan Şimşek tarafından da soruşturma izni verildi. Yani eski SPK Başkanı da soruşturma dahil olmuş oldu izne tabi olarak. Ne çıkacak?
7: Güzel bir soru.
5: Ne çıkacak?
7: Ne çıkacak?
5: Bu arada Plan Bütçe Komisyonu tasfiye kararı verilen firmaların fonları hakkında kanun teklifinin görüşmesine başlandı. Tartışmalı geçecek muhtemelen ama komisyondan geçti en azından. Ve bu anlamda çözüm önerileri dile getirilecek. Çözümü ne çıkacağını da bugün yarın herhalde meclis kapanmadan belli olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi sen de izleyelim.
7: Ya şöyle, bir taraftan devletin dolandırılması da var. Mesele sadece orada fondan birileri almış vermiş, para kazanmış 2 milyar TL, öbürü 12 milyar 15 milyarın yanında bir de bu işten devlet ne kadar dolandırıldı, kamu ne kadar dolandırıldı. Evet. Diyeceksin ki nasıl oluyor? Yani orada bir vatandaşlar var, orada bir şebeke var, devlet nasıl dolandırıyor? Şöyle söyleyeyim, ters repo işlemleriyle. Oradaki hisse senetlerinin teminat gösterilip bankalardan alınan kredilerle, sonra o alınan kredilerin kriptoya çevrilip, yani soğuk cüzdana çevirip yurt dışına kaçırılmasıyla. Şimdi o alınan krediler ne olacak? Bankalarda. Anladın mı? Şimdi ters tempo dediğimiz olay ne? Gelecek tarihli bir satın alma ya da satış emrinin bugünden verilmesi. Ben şu tarihte şunu şu fiyattan alacağım diye taahhüt verilmesi. Ve sonrasında o ters raporla birlikte işte o şişirilen hisselerle beraber hisseleri teminat olarak gösterip bankalardan çekilen para. Hadi buyur. Kamu ne kadar zarar gördü. Ve şimdi daha anlamaya çalış. Şimdi oradaki şahıslar Mustafa. Yani biri 1 milyar öbürü 500 milyon bilmem ne. Umarım ki yanılıyorum. İnşallah yanılıyorum. Olayın vehameti ortaya çıktıktan sonra deve de kulak kalacak.
5: Evet.
7: Çok büyük paralardan bahsediliyor. Şu an teftişler sadece zaten bunu hala anlamaya çalışıyor.
5: Biz neyi kaybettiğimizi?
7: Neyi kaybettiğimizi biz hala tam olarak bilmiyoruz. Orada Fatma Betül Sayan, yok öbür bilmem ne. Onlar işin daha görünen kısmı. Buzdağının üstündeki küçük noktacıklı. Şimdi bir önceki SPK başkanı, işte bunlar olayın içinde mi? Yanında mı? İşin içinde mi? İhmal mi var? Göz yumma mı var? Yoksa şirketleşme içerisinde birlikte hareket etme mi var? Soruşturma izni açıldı. Her ne çıkıyorsa sadece başkan değil. Başkan, başkan yardımcıları işte dün konuştuk. Ali Kaya mıydı ismi? Şu şeyin Terra'nın halka arz olmamasıyla evet. Alakalı görüş bildireni görevden alma. Bunlar nasıl oldu da böyle bir şebeke ortaya çıktı? Hülasa olayın vehametini biz hala bilmiyoruz. Tasfiyeler yapılıyor. Bunun içerisinde 1 milyona kadar elde edilen bu tasfiyeler sonucunda gayrimenkul ve menkuller, ekonomik sonra bunların satışı, bunların elde edilecek gelirler ve sonrasındaki bu işte bunlar bir haftada, iki haftada, bir ayda ortaya çıkarılacak işler değil. Belki de bundan şimdi soruşturma ya da bu işler için 6 aylık bir süreç kamudan açıklandı ama
5: evet.
7: 6 ay bırak belki 6 yılımızı alacak bir süreç bu. Olayın ne olduğunu anlamak için. Ya bakıyorsun orada bir tane neydi? Pusulanın sahibi miydi? 22 yaşında şirket kuruyor. Adam 27 yaşına gelmiş. Ahlaksız pislik insan. 27 yaşında 2 tane özel jeti var. 200-300 milyon TL'lik lüks arabaları var. 27 yaşına gelmiş. Ne özelliği var? Hiçbir şey yok.
5: Bana boz.
7: 5 yılın içinde, 4-5 yılın içinde ki bunların çoğunun kuruluş tarihi 2020, 21, 22. Operasyonlar 22'de, 23'te başlamış. 24'te halka arz, 26'da 2 yılın içinde bu hale gelmişiz. Bu kadar basit mi? Bu kadar kolay mı? Yok, ya da bu çocuk, o zibidi Einstein'dan daha mı zeki? Yok. Bütün sistemleri, bütün açıkları biliyor da kimsenin akıl edemediği kadar inanılmaz bir zeka ürünü mü bu? Yoksa başka bir şebeke mi var?
5: Bunu nasıl çıkartacağımız önemli ve bu işin işte daha önce sen de söylemiştin yıllara sahip bir şey hadisemiz var. Sen söyledin. Daha öncesinde Amerika'da yaşayan bir kriz hadisemiz de var. Benzerini yaşamış olduğumuz. Şimdi sürece ve zamana bak. Bunu ne zaman çözebileceğiz? Nasıl çözebileceğiz? Ve ne kadar zaman alacak? Bunu bir görebilmek lazım. Hani bu işi birkaç ay içerisinde mi çözeceğiz yoksa 5 yıl falan mı sürecek soruşturması? Alan aldı, satan sattı, yatına yat katan, işte atıyorum evine ev katan, keyfine keyif atan işine baktı ve biz sonrasında ne oluyor acaba diye mi bakacağız? Bunların da hepsini zamanla göreceğiz ama şu an itibariyle Türkiye sel dışında en çok buna fokuslandı. Ne oldu, ne olacak diye.
7: Tabii şimdi yana yana bekliyor. Bankalar da bunun derdinde. Teminat gösteren rakamların gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Bak anlayacağınız dilden anlatayım. Ne oluyor, nasıl oluyor bu teminat dediğimiz olay. Şöyle düşün Mustafa. Sen demeyeyim hadi çünkü ahlaksızca bir ticaretten bahsedeceğim. 3 kişi bir araya geliyor. Diyor ki bir tane apartman. Kaç katlı olsun apartman? 10 katlı. Her katında 4 daire var. 40 tane daire. Bu 40 tane daireyi bir hisse olarak düşün.
5: Evet.
7: Bunlar daha SPK'ya arz olmadan, yani halka arz olmadan önce kendi içinde apartmanı alıyorlar. İçi boş, dağın başında, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Öyle düşün. Değeri kaç lira olsun apartmanın? Velev ki tanesi işte 5000 liradan, hadi düz hesap gidelim. 40 bin TL ya da 40 milyon TL'ye aldık. Ben sana kendi içinde ne yapıyor? O 40 milyon TL'lik apartmanı 400 milyon TL'ye sattım olarak gösteriyorum. Kağıt üzerinde böyle. Sonra aradan bir 6 ay geçiyor. Sen de işte Salih'e 1 milyar TL'den satmış olarak gösteriyorsun. Bak bina içi boş, oturan yok, bir şey yok. Kağıt üzerinde kendi içinde sürekli al satlarla
5: daha dışarıya hissesi, satmadan önce.
7: Daha dışarıya satmadan önce hisse değerini artırıyorsun. Ve bunun da sürekli duyurusunu yapıyorsun. Bak diyorsun bu kadardı, bu oldu. Sonra oraya hisseder almaya başlıyorsun. Araya tiyolar geliyor. İşte o Fatma Betül Sayan'ın mevzusu aslında, affedersin çok özür diliyorum, biraz salaklığı.
5: Evet.
7: Başka bir mevzu. İşin içine çekiyorlar, diyorlar ki ya bak bu daire 1 milyondu. Ya 2 yılın içinde 5 milyon oldu. Bak 5'e katlamış. Daha diyor bu 10 milyona gidecek daire. Böyle yapa yapa yapa yapa o 30-40 milyon TL değerindeki o bina oluyor sana 3 milyar TL. Sonra işte o kredi dediğim olay burada patlıyor işte. Sonra bu 4 milyar TL değerindeki binayı, kağıt üzerinde öyle alsatla değerini yükselttik ya, bankaya teminat gösteriyor. Sen 4 milyar TL'lik bir teminat verdiğin zaman kaç lira kredi çekersin? En az yarısı.
5: Doğru.
7: 2 milyar TL. Bak bu daha söylediğim rakamların yanına birer sıfır daha ekle. Ben örnek olması için sistem nasıl yürüyor onu anlatmaya çalışıyorum anlayacağınız dilde. Sonra o 2 milyar tertemiz para, trink, öbürü kağıt üzerinde bir para etmiyor. Sen bunu teminat gösteriyorsun, yarısı kadar alıyorsun, soğuk cüzdan yurt dışına, İsviçre mi Amerika mı nereye gittiyse. Sonra bankalar işin bu patladıktan sonra geliyorlar, ya bize teminat vardı, buradaki bir daire vardı, bina vardı. Bir bakalım ya burası 1 milyon etmiyormuş, çöpmüş. İşte hisseler, oradaki dairelerin, 40 dairenin her birini bu hisse olarak düşündük. Sistemi anladın mı şimdi? Şimdi bu 25-26 yaşındaki zibidi bütün bunları organize edecek kadar zeki midir sence? Yoksa bu sadece ön planda.
5: Biz bunu yiyecek kadar gerizekalı mıyız? Bence bunu soralım mı?
7: Acaba ortada gerizekalılık mı var, yoksa işin içinde bilinçli ortaklık hareket mi var? Ortaklık mı var? Hangisi sence?
5: Valla dün söyledim, bugün arkadaşlardan da isteyeceğim. Geçen günlerde söylemiştim, hatırlıyorsun. Herkes bir fırtın peşinde. Ve bunu gerçekten görmemiz gerekiyor. Aynı anda arabanızı hemen değerine çeviriyorum diyen sistemler. Bizim arkadaşlar yaşamış bunu işte. 950 bin liraya biz arabayı sattık. Ertesi gün arkadaş sistemden 900 bin liraya geri aldı diyor. 50 bin lira zararla. Sistem niye satsın bunu? Bilanço yükseltiliyor, iş yükseltiliyor, koca koca kursaklar oluşturuluyor. Ve herkes bu...
7: Hacim oluşturuluyor.
5: Tabii tabii, hacim oluşturuluyor. Yani şimdi düşünsene, şirket ediyorsun ki ne kadar kazanıyor? Efendim biz araba alıyoruz, satıyoruz. Şu kadar para kazandık demiyor. Şu kadar milyarlık bir şeyimiz var diyor, bütçemiz var diyor. O kadar ciddi bir saldırı var ki biliyorsun reklamlarda, alanlarda. Ya insan zarar edeceği şeyi niye yapar? Zarar edeceği de yapar mısın? Ama bilançoları büyütünce de başka bir dolandırıcılık da arkasından geliyor gibi görünüyor. Vallahi tadı yok. Hiçbir şekilde tadı yok. Denetim yok. Yıllardır konuştuğumuz denetleme bakanlığını artık kurmalıyız. Belki birçok anlamda, ekonomik anlamda, mali anlamda da çözmemiz gerekiyor. Ama tablo şu an itibariyle bu işin bankalara dönen kısmına bir bakalım Ali'cim. 2-3 bankayı sarsarsa bankalar sigorta fonlarıyla mı alacak bunu? Teminatı yanlış aldık diyerek mi alacak? Bunun maliyetini kimler ödeyecek? Şu an tüm piyasa ödemeyecek mi? Bu kadar darlığın ve bu kadar sıkıntının içerisinde bir de fon krizini, bir de bilanço krizini, bir de bilmem bir şey krizini ödeye ödeye kendi içerisimizde, kendi içimizde bir başka noktaya doğru geleceğiz gibi görünüyor. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Biz daha bunu çok konuşuruz ama yakın zamanda da çözüm alabileceğiz gibi görünmüyor. Bakalım bu hafta meclisten çıkacak kararları hep beraber göreceğiz. Taksit sürelerinde yeni dönem bakanlık devreye girmiş efendim. Ne yapmışlar? Taksit sürelerine yetkisini bakanlığa vermişler. Ticaret Bakanlığı'na. Konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi verilmiş. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile mevcut yönetmelikte düzenlemeye girdi. Buna göre artık bakanlık karar verecek, ek taksit süresi vereceğiz mi kısaltacağız mı noktasında. Mal ve hizmet satışlarının ardından belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği uygulamalar da dahil olmak üzere kıymetli evrak düzenlenerek ya da düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirleyebilecek. Bakanlık ayrıca bu alanda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik kararlar alma yetkisine sahip olacak. Yönetmeliğin ilgili maddesinde 3., 4., 5. fıkralar yürürlükten kaldırılıyor. Düzenleme kapsamında bakanlığın alacağı kararların internet sitesinde ilan edilmesi ve üst meslek kuruluşlarına gönderilmesi karara bağlandı. Yani mobilyada hiç taksit yok da diyebiliriz, 12 taksiti açıyoruz da diyebiliriz, misal veriyorum. Cep telefonunda taksit imkanı da açabiliriz, kapatabiliriz. Burada da ben muhtemelen bir ticaret rahatlatması değil de bunu gayri resmi olarak kullananlar var ya, mesela taksiti durdurdum diyor. dondurdum diyor. Yılbaşı itibariyle başla diyor. Kendince yeni bir mevzuat oluşturarak bir pazar oluşturanlar için de zannedersem bir Ticaret Bakanlığı uygulaması çıkacak. Yoksa şu faiz oranları içerisinde taksit arttırmak satıcının da alıcının da bankanın da çok fazla işine gelmiyor gibi.
7: Ya şöyle, şimdiye kadar neredeydi bu yetki? Meclisteydi. Torba yasalarla onaylanıyordu işte. Örnek veriyorum, elektronikte 20.000 TL miydi en son güncelen? 20.000 TL'ye kadar işte cep telefonlarında maksimum taksit sayısı 3'tü. Ya. 20.000 TL'nin üzerinde olanlarda bir de 6.000 lira mı? 6-7 bin liraya kadar 9 taksit vardı. Zaten o paralara zaten telefon yok. Telefon,
5: aynen öyle.
7: Zaten bu kısıtlama vardı. Bunu ne için yaptılar? Sadece yorumum şu. Daha hızlı hareket edebilmek, meclise getirmeden oylamaya
5: bakanlık karar versin.
7: Bakanlık hani kanun hükmünde kararname gibi bir şey düşün. Hı-hı. Hızlıca bakanlar kurulunda zaten zırt pırt toplanıyorlar.
5: Makul olmuş.
7: Biz bunu bakanlar kurulunda karar aldık. İşte mobilyada 6 taksitti. Biz bunu 9'a çıkardık ya da 3'e indirdik.
5: Ticaret Bakanlığı yapacak gibi. Bunu bir de doğrudan.
7: Tabii.
5: Bakanlar kurulu da değil. Ticaret Bakanlığı karar verdi.
7: Kararlar daha hızlı alabilmek adına belki çok fazla tartışmalara girmeden hızlıca biz böyle yaptık. Bunu 3'e çıkardık. Bunu 9'a çıkardık. Şimdi ticaret önünü açmak istiyorsa.
5: Ya da düşürdük.
7: Ya da düşürdük diyecek. Kısıtladık diyecek. Zaten şu an fazlasıyla birçok sektörde kısıtlanmış durumda. Yani böyle bir 8-10 taksit, 12 taksitle alabileceğim bir şey var mı Mustafa? Şöyle bir düşün.
5: Yok.
7: Peşin fiyatına işte 8 taksit. Yok, zaten yok öyle bir şey.
5: Bir 2 taksit bile yaptıramıyorsun.
7: En fazla belki. En fazla. O kadar. O da şeyde konfeksiyonda. Genelde o da maksimum ne yapıyorlardı? 3 taksite kadar bölüyorlardı. Bazı kartlara 2 taksit. İşte hepsi bu. Daha da ne kadar daralabilir? Ya belki ileride, belki birkaç ay sonra o faiz indirimlerinin olması ihtimalini düşündüğümüz aylarda hızlıca karar alıp 3'ü 6 yaptık, 6-12 taksite yaptık gibi belki hızlı karar almak için yapmış olma ihtimalleri yüksek diye düşünüyorum.
5: Valla şu pazarın ve şu faizin içerisinde taksit arttırabilecek bir eylem düşünebiliyor musun Ali'cim? Mesela bir şey alalım ve taksitle alalım. Şu an sadece mobilya grubunda dikkat edersen bizim daralan mobilya sanayicisi elden taksit imkanına kadar açtı. 8 taksit, 9 taksit, gelin elden taksit yapayım yeter ki mal alın dedi. Çünkü bir taraftan da stok şişti.
7: Ya tabii.
5: Malzeme duruyor yani.
7: Ticaretin önünü açman lazım. Şimdi bir taraftan da banka kredileriyle taksitlendirme yapıyorlar. Yani biz böyle bir kulağı tersten tutma yöntemini yapıyoruz. Sen kredi kartına direkt sana şey vermiyor Mustafa.
5: Evet.
7: 3 taksit ya da 5 taksit vermiyor ama diyor ki gel diyor sen bunu banka kredisiyle al. Ben seni hızlıca hemen kredi çıkarım. Yani eğer şeyin bankalardaki o şeyin puanın aşırı düşük yerlerde değilse sana 12 taksit de yapabiliyor. Ama bunu nasıl yapıyor? Banka kredisi yoluyla sana kredi kullandırtıyor bankadan. Örnek veriyorum mobilya alacaksın 100 bin lira. Sana 100 bin liralık bir kredi çıkarıyor banka peşin alıyorsun.
5: Evet.
7: Ödemeyi nereye yapıyorsun? Bankaya yapıyorsun. Sen sanki bireysel kredi çekmiş gibi. 12 taksitle geri ödemesine kadar 100 bin lira çektin. Bir sene sonra örnek veriyorum 140 bin lira olarak ödedin. Aylık ödemeyi ne yaptın? 11 bin 12 bin TL'ye getirdin. Senin işine geldi mi? Dedin ki ya benim maaşım 60-70 bin lira, devlet memuruyum, özel sektörde değilim. Ben 12 bin liraya öderim. Mobilyada ihtiyacım var. Bu senin önünü açıyor. Yöntemi böyle yaptılar. Ha, iki gün sonra buna da bir kısıtlama getirirler mi? Bak burada bir açık var.
5: Evet.
7: Bunu zaten 2 yıldır, 3 yıldır zaten yapıyorlar. Çok ihtimal vermiyorum bunun da önüne geçebileceklerine. Onu da yaparlarsa tümden kilitlemiş olurlar. O zaman taksitli, kredi kartıyla öbürüdü, berikedi yok. Her şey nakite dönmeye başlar.
5: Bakacağız. Gelmiş ne demiş Galip Usumuz Bey. Ben yeni 9 taksit buzdolabı aldım. Bir cep telefonu 12 taksit ödüyorum. O da yeni demiş. Turkcell'den cep telefonu aldım. Onu da 13

0: Ya
1: Maaş
0: var.
1: taksit veriyor mu?
0: Ya veriyor
1: Duruyor
0: işte
1: bile.
0: şey, faturana yansıtıyor ama sen atıyorum 50 bin
1: Farklı
0: liralık
1: alıyorsun.
0: 50 bin liralık telefonu sana 70'e veriyor. 80'e veriyor. Bazı farkın üzerine fazlasıyla ekliyor
1: Vallahi
0: tabii.
1: bilmiyorum. Biz artık Turkcell'le kurumsal kullanıyoruz çok uzun zamandan beri. Herhalde 15 tane filan hat var. Hiç bize bir cihaz verildi mi ya da bunu taksitle mi? Eskiden güzeldi. Yanında telefon verirlerdi vesaire yaparlardı. Anlarıyla gerçekten bir şey almak, vermek. Yani düşünsene kredi kartının komisyonunu hesap ediyorsun. Desek ya bunu 2-3 taksit çeksen dese %10 fark ediyor. Yani 3 taksit çekiyorum dediğinde %10, %11
0: Tabii,
1: civarında
0: aylık
1: fark ediyor.
0: %2-2,5 minimum enflasyonu hesapladığınız zaman 3 taksit, 5 taksit dediğiniz zaman %10 fark ediyor.
1: Aynen öyle. O da ciddi bir rakam. Özgür de demiş ki ticari kartı veriyor. Evet ticari kartta belli bir miktarda şey var. Taksit
0: Taksit
1: imkanı var.
0: imkanı var
1: Telefonlarda
0: ticari.
1: vesairelerde var. Serbülent hemen araya girmiş. Aylık 3,60 demiş. Üf paralara bak be 3,60. Göze küçük görünüyor ama totalde bakmış olduğunuz zaman 3 taksit 5 taksit dediğiniz zaman çok ciddi rakamlar. Yani 50 bin liralık bir malzemeyi 40 alır mıyız 45 alır mıyız diye kıvranırken 50 bin liralık malzemeyi işte 3 taksit yaptık efendim 56 bin lira 58 bin lira demenin de çok bir anlamı kalmıyor. Para da kolay kazanılmıyor. Efendim dün konuşamadık sosyal medya yasasını birazcık konuşalım diye kaç gündür hevesleniyoruz Halicim. Onu bir kenara ayırmıştık. İstersen bir üzerinden bir geçelim. 15 yaş altı için bir sosyal medya uygulaması yaptık. Nasıl yapacağımızla alakalı henüz bir şeyimiz yok. Teknik bir teferruatımız yok.
0: Evet, orada ekran kısıtlanması, girebileceği sitelerin sınırlandırılması, bir günde toplam harcayacağı zaman gibi
1: Evet.
0: kısıtlamalar konuşuluyor. Ve bu hala taslak görüşülüyor. Meclise henüz gelmedi. Bu
1: 1
0: içinde
1: Kasım'da yürürlüğe girecek.
0: yürürlüğe girecek.
1: Evet.
0: Ne olacak?
1: Valla habere bakalım. 17,5 milyon çocuğa sosyal medya yasağı getiren düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor. TBMM 22 Nisan 2026'da kabul edilen yasanın uygulama yönetmeliğini Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından 10 Ekim'de yayınladı efendim. Henüz yeni. Yönetmelik açıkça sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşını doldurmamış çocukların hizmet sunmasını yasaklıyor. Sosyal ağ sağlayıcı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına yaş doğrulamaya ilişkin yönetmelik 3 milyon 850 bin kişiyi kapsayan 15-18 yaş arası çocuklara ise sosyal medya kullanım hakkı tanıyor. Neler var diyor. Kimlik numarasıyla E-Devlet üzerinden yaş doğrulama olacakmış. Yasa verince sosyal ağ sağlayıcılar artık Türkiye'de 15 yaşında doldurulmuş çocuklara yaş doğrulama sistemi kurmak zorunda. Buna göre yaş doğrulama E-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. E-Devlet üzerinden üretilen yaş doğrulama belirtici sayesinde sadece kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığını, 15 yaşını doldurmuş ise 18 yaşını doldurup doldurmadığı bilgisini içerecek. Kullanıcının talebi üzerine devlet üzerinden üretilen yaş doğrulama belirteci kullanıcı tarafından ilgili sosyal ağ sağlayıcının platformuna yüklenecek. Ancak 15-18 yaş arasındaki çocuklar istediği gibi sosyal ağları kullanamayacak. Yönetmelik sosyal medya şirketlerinin bu yaş grubundaki çocuklara yönelik sınırlamalar getirmesini istiyor demiş. Psikolojik duygusal gelişimlerinin korunması vesaire ile alakalı sosyal medya kullanılmasına izin verilen çocuklara yönelik yüksek düzeyde gizlilik ayarları da varsayılan olarak uygulanacak çocuklara ya çocukları dışarıya kapalı hesap şartı geliyormuş. Sosyal ağ sağlayıcıları yasa kapsamında bağımlılık geliştirme etkisi doğurabilecek hizmetler sunmayacak. 15 yaşını doldurmuş çocukların hesapları gizli olacak. Hesabın kamuya açık hale getirilmesine izin verilmeyecek. Çocuğun takip ettiği hesaplar ve takipçileri de diğer kullanıcılar tarafından görülemeyecek. Çocukların hesaplarına yalnızca takip ettiği hesaplar mesaj gönderebilecek.
0: Peki,
1: Çok
0: çok
1: iyi.
0: güzel.
1: Valla çok iyi başarabilirsek. Son bitireyim. Çocukların hesaplarının ekran görüntüsü alınmayacak. Bu hesaplar ayrıca canlı yayın açamayacak. Çocuk hesaplarında görsel içerik, kaydırma, dokunma, tıklama benzeri kullanıcı hareketleriyle ya da kendiliğinden ardışık olarak sunulması sağlanan arayüz tasarım işlem sunulmayacak demiş. Ebeveyn kontrollerini de üzerine
0: Yani diyor ki
1: eklemiş.
0: res kaydıramayacaksın diyor. Üç tane kaydırdın, dördüncüye sana engel. Diyecek ki yarım saat bekle
1: Evet.
0: gibi diyecek. Peki, çok güzel. Bu, kimin hangi telefonu kullandığını nasıl öğrenecekler, anlayacaklar? Babasının telefonu alıyor. 5 yaşındaki çocuk. Babasının telefonu alıyor. YouTube'da kaydırıyor. Instagram'da kaydırıyor. Nasıl anlayacaklar?
1: Babası anlayacak onu da.
0: Babası anlayacak. Zaten bu kontrolü annesi babası sağlayamadığı için biz bunları konuşuyoruz biz bugün. Çocuğun adına nasıl kayıt yaptıracağız? Kimlik doğrulamayı nasıl yapacağız? 5 yaşında, 10 yaşındaki çocuğun kendi cep telefonu mu var? Üzerine mi kayıtlı?

0: yaşıyorsun. Yaşın kaç kardeşim senin diye E-Devlet'ten sana bir doğrulama getiriyor. Aslında hesabını da E-Devlet doğrulamasına getiriyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Şimdi senin hesabına da 2027'ye kadar, 2021'nin bilmem kaçıncı ayına kadar sen de bunu yapmak zorundasın. Düzelteceksin yani. Diyeceksin ki ben 15 yaşından büyük ya. 31 Mart 2027.
1: Şey, 50 yaşından büyüğüm diye bir doğrulama da
0: Yok,
1: gelir.
0: o sana yok.
1: Benim yaştakiler içinde.
0: 31 Mart 2027'ye kadar biz de kendimize doğrulama yapacağız, hesapları. Biz 15 yaşından 18 yaşından büyüğüz diye göstereceğiz. Bu veri aslında yıllardır konuştuğumuz hadisin bir ön belirtisi. Eğer yapılabilecek olursa sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya hesaplarını kendileriyle doğrudan ilintili bir resmi mantığa bildirmek herkes için çok mantıklı. Yani şimdi sadece bir tane hesap açmış, öyle bir tane hesap açmış. Yetmemiş, 5 hesap daha açmış. Birinden küfür ediyor, birinden oraya buraya yazıyor, birinden sapıklık yapıyor. Dur kardeşim. Öyle açamazsın. Bak senin sosyal 10 tane hesabın var, tamam olsun, ama kimin adına? Halil'in TC'sinin adına. Sen ne devletten bunu doğramasını alacaksın senin adına. Efendim ben bir yeğenime vermiştim aslında. Hukuki sorumluluk senin, sen
1: Üzerim
0: bilirsin.
1: kullanmıştı.
0: Hukuki sorumluluk senin, sen bilirsin. Buradan bir rahatlık elde ediyorsun. Şimdi kanunun, daha doğrusu ortaya çıkartılan yasa ve uygulamanın güzel tarafı da şu çıkmış olacak. Lütfen mümkünse yapalım. Çocukların ellerinde, ya bırak çocuğu, yetişkin ellerinde telefon, sabahtan akşama kadar adamın yaptığı tek şey kaydırmak. Neyi kaydırıyorsun? Bana ne verirse. Üçer beşer saniyelik uyarıcılarla beraber insanların kafalarını, ruhlarını başka bir yere doğru çekiyoruz. Bu çocuklar üzerinde daha fecaat bir durum.
1: Tabii ki.
0: Yani çocuğu düşünsene, sürekli bir renkli hayat var önünde. Çocuğun sosyal gelişimi, fiziksel gelişimi, dışarıda oyun oynama ihtiyacı yok çocuğun. Bakın son dönemde dikkat edin, anneleriyle babalarıyla aman yemek yesin diye önüne telefon konulan, YouTube konulan, tablet konulan çocuklardan bahsediyoruz. Sebep? Çünkü çocuklar oradaki hareketlilikle beraber hiperaktivite etkisini tamamen yitiriyor.
1: Hipnoz oluyor
0: Oturup
1: ya
0: kaçıyor, hipnoz
1: çocuklar.
0: oluyor. Yani çocuğa daha sonrasında oyuncak alıyorsun mesela, eline oyuncak veriyorsun. Üç tane arkadaş buluyorsun, oraya gidiyor. Çocuk normalde orada oynaması, enerjisini atmasını, stresini falan atması lazım. Çocuğun umurunda değil ki. Karşısındaki telefon ve tablet onun için gayet büyülü bir dünya. Her şeyi yapabildiği bir dünya. Ve uyarıcılar da buna uygun zaten tanımlanıyor. Ben kanunu çok yerinde ve uygulamayı çok yerinde bulacağım. Tabii ki sonuçlarını gördüğümüzde daha iyi anlayacağız. Ha şu olur. Yani biz bunu yapmaya çalıştık ama şurayı kaçırmışız. Bunu da düzeltelim mi?
1: Tabii.
0: Yolda kervanı
1: Kervan
0: düzeceğiz.
1: çok güzel.
0: Yani burası ayrı bir hadise. Ama bunu yapmamız lazım ya. Bunu yapmak zorundayız. Yani 5 yaşında, 8 yaşındaki çocuğun elinde telefonla yemek yedirmeye çalıştığımız bir toplum haline geldik. Fark etmiyoruz, çocuklar ruh hastası haline dönüşüyor. Bakın yanlış anlamayın dediğimi, yani yeniden açmak bile istemiyorum konuyu, ama okullardaki yapılan saldırılarda bu çocuklar sanki normal bir arkadaş hayatı falan mı yaşıyor? Ya bizim zamanımızda da vardı kardeşim, okulda kavgada çıkardı, nizahta çıkardı vesaire de olurdu, ama bunlar normal bir sosyal hayat içeriğiydi. Yani sen bana niye baktın, o onu mu? Bak görüyor musun? Bak böyle, ya bak bu kısım vardı. Ama şu an bakıyorsun asosyalliğe bürünmüş, kendisinin ne yaptığının farkında olmayan milyon tane çocuğumuz var işin içerisinde. İşin kötü tarafı da şu Halicim, çocuğu belli bir yaş grubuna kadar telefon ve tabletle eğliyoruz. Daha sonra da çocuğu şöyle yapıyoruz. Sınav var, git de çalış. Çocuğun dışarıda bir hayatı kalmadı. Lütfen şuna dikkat edin. Yani mesela aramızda en yakın nesil olarak Salih'in işte şu an ufak çocuk var. Sokakta oynayan kaç tane çocuk görebildiniz son günlerde ya?
1: Yok.
0: Yok yok. Sadece tabiri caizse yanlış
1: Suriyelilerin,
0: anlamayın.
1: sahabe de Suriyelilerin çocukları var.
0: Varoş mahallelere doğru döndüğünüzde elinde telefonu vesairesi yoksa çocuk sokakta. Sokakta çocuk kalmadı. Yetişkin ve genç de kalmadı. Yaya da trafikte de giderken elde telefonla kaydırarak gidiyor.
1: Bak bir taraftan şimdi biz sosyal medya üzerine konuşuyoruz. Tamam iyi güzel. Bir de şu da var. Web sayfalar üzerindeki özellikle oyunlardaki o odalar ve o sohbet odalarında konuşulan mevzular. İşte
0: O
1: hatırla
0: da kapsama girdi.
1: okul saldırılarına şimdi teknik olarak bunun önüne geçebilmek. Çocuğun odasında bilgisayar var. Bak telefonla engelledin. Sosyal medyaya şunu yaptın. Asıl mevzular sohbet odalarında gerçekleşiyor. Oyunlar adı altında. Orada nasıl bir önlem olacak? Çocuk odasında bilgisayarı var. Masaüstü bilgisayarı var ya da laptopu var. Orada oyunlara giriyor. Şimdi kim giriyor? Kaç yaşında? Ne olacak? Yani burada bir belki e-mail ya da o neydi? IP doğrulaması.
0: Oyun platformlarında yeni kurallar gelmiş. Bir Kasım'da yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Sosyal medya düzenlemesinden farklı olarak oyun platformlarında 15 yaş altı için genel bir kullanım yasağı getirmeyen düzenleme, oyunların yaş sınıflandırılmasına tabi tutulmasını, ebeveyn denetim araçlarının sunmasını öngörüyor.

0: istiyormuş. Platformların ayrıca oyun için satın alma, kiralama, ücret üyelik gibi işlemlerinde ebeveyn kontrolü desteği istiyor. Türkiye'de günlük erişimi 100 bin aşan yurt dışı kaynaklı oyun platformları ülkede temsilci bulundurmak zorunda kalacak. Kurallara uymayan şirketlere para cezası ihlalin devam etmesi halinde ise mahkeme kararıyla internet bant genişliğinin daraltılması yaptırımı gelecekmiş.
1: Mutlaka
0: Oyunlarla alakalı da durum
1: yani
0: buymuş.
1: 18 yaş altı özellikle bir oyun odasına ya da bir oyuna online oyun platformuna girdiği anda sistem bunu algılayacak ve belki de ebeveynine ya da o hattın sahibi kimse, internet hattının
0: Evet.
1: sahibi kim? Sonuçta annedir, babadır. Ona mutlaka bir cep telefonuna bir uyarı mesajı, bir doğrulama. Sen salonda oturuyorsun, çocuk odada. Zannediyorsun ki çocuk ders çalışıyor.
0: Ne alakası yok?
1: Alakası yok. Belki oyun odalarında chatleşiyor. Anında bildirim gelirse hemen bir anne baba gidip de ya sen böyle yapıyorsun. Ya da orada kısıtlama gibi bir
0: Valla
1: şey.
0: çarelerini bulalım ama bak şurada şunu da bir açıkça izah edelim. Sen çocuğunu zapt edemiyorsun. Devletin zapt etmesini bekliyorsun. Bak burası ayrı biraz. Anne babaları da burada çok yoğun iş düşüyor. Yani çocukların o psikolojik ve sosyolojik gelişim yok ediyoruz. Bunu söylerken çok üzgünüm. Biz sosyal medya üzerinden tabiri caizse şu an para kazanıyoruz. Yani işimizin bir başka gereği bu. İşimizin gelişim haberciliğin gereği bu. Ama ürettiğimiz içeriğe ve üretilen içeriğe baktığında ve insanları çektiğimiz noktalara baktığımızda ya çok da normal gitmiyoruz. Yani şu an çocuk kendi önünde hiç bilmediği milyon tane hayatı, milyon tane etkiyi görüyor. YouTube üzerinde, Instagram üzerinde, TikTok üzerinde canlı yayınları görüyor. Canlı yayınlarla insanların bağış adı altında altında doğru mu? Bahşiş, hediye vesaire altında. Neresini açıp hangi hareketleri yaptığını,
1: Sapkınlıklar.
0: sapkınlıkları görüyor. Yeni nesil gençler çok özür diliyorum. Yani aylık ben 1000 dolar, 2000 dolar, 1500 dolar para kazanabiliyorum. Buramı şuramı açarak ya da bunları yaparak diyerek işten, çalışma hayatından ve ahlaktan uzak hale geliyor. Şimdi yani hepimizin Allah göstermesin çoluğu çocuğu var. Şimdi çocuk düşünsene hani belli bir miktar para için bir tarafını gösterdiğinde bu normalleşmeye başladığında yarın bir gün bir masaya mezun olduğunda bu sana normal gelmesin. Çünkü bunun bir başlangıcı var. Yani bir anda olmuyor bu işler. Bu hikayeyi de bu noktaya kadar getirdik. Başımızda TikTok gibi bir illet var. Yani şimdi Instagram'dan filan da bahsediyoruz. Burası daha çok ayrı bir hadise ama TikTok gibi bir illetimiz var yani. Şu an itibariyle mesela biz yıllardır deniyoruz. TikTok'a haber yüklemeye çalışıyoruz. Diyor ki yayın politikamıza aykırı. Neye aykırı? Mesela burada sel olmuş diye veri geliyorsun. Yayın politikamıza aykırı diyor TikTok.
1: Ama
0: Bir
1: sağda
0: tarafını
1: sol bir tarafını
0: açarsan,
1: açar, o
0: canlı
1: serbest.
0: yayın açarsan,
1: O
0: gıcıklık
1: serbest.
0: yaparsan, kendini rezil edersen serbest. Daha üstüne bir de sana para veriyor. Eline sağlık, ne kadar güzel iş yaptın diyor. Yani sen beni bozmak için elindeki tüm imkanı kullanıyorsun zaten. Ve bunun karşısında haricim 40-50 yaşındaki insanlar bundan etkilenip ailelerini, yuvalarını, düzenlerini dağıttılar ve bozdular. 10 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuk bundan nasıl etkilenmesin? Nasıl etkilenmesin ya? Ben yapılan düzenlemenin az bile diyeceğimiz çok fazla noktasına
1: Kesinlikle
0: çıkacak.
1: az bile.
0: Ama en azından bu bir başlangıç.
1: Sistem açığı dediğin gibi yolda düzelecek mutlaka. Sen yasak getirirken birileri de bunun açığını arayacak. Buldukça kapatacağım. Buldukça
0: Aynen.
1: kapatacağım. Ya bir çocuğu kurtarsak bile inanılmaz bir şey.
0: Dünyayı kurtarmışsın demek ya. Ya burada da velilerden, anne babalardan özellikle istirhamındır. Yani şimdi hepimiz aynı dertteyiz. Diyor ki mesela Sadiye abi alamıyoruz ki elinden telefonu durmuyor ki diyor. Alacağız. Alacağız.
1: Eski yöntemlere başvurmak mı gerekiyor?
0: Alacağız kardeşim. Çünkü bu çocuğun eline telefonu verdiğimiz sürece, bu çocuğun elinde telefonu, tableti tuttuğumuz sürece, çocuğu eleştirmek için aman sen kullan da problem değil, aman yemeğini yemiyordu, yaramazlık yapıyordu. Aman o birazcık şurada telefona, tablete baksın da iki muhabbet edeyim, ben de telefona bakayım, maçı seyredeyim, filmimi, dizimi seyredeyim dediğiniz sürece biz bu çocukları kaybediyoruz. Lütfen bugün dışarı çıktığınızda eğer hava müsait olursa, bugün de hava gerçi çok müsait değil ama dışarı çıktığınızda bir bakın ya. Yani hakikaten sokakta oynayan çocuk bulamaz olduk. Okul bahçesinde belki görüyoruz çocukları. Orada da niye? Telefon ellerinde olmadığı için. Doğru mu Ali? Bak bunun dışında çok sokakta oynayan çocuk kalmadı. AVM'lere gidiyorsunuz. Çocuklar ne yapıyor diye bir bakın ya. Mallaştı
1: Hepsinin
0: çocuklar ya.
1: kafası yerde, ellerinde telefon. Sadece kendi ayak ucunu görüyor. Kafasını kaldıran yok. Herkesin elinde telefon.
0: Dışarıda istediği kadar renkli dünya
1: Sanki
0: olsun umurunda
1: çok
0: değil
1: özür
0: ki.
1: diliyorum. Görme engelli gibi. Çok acı.
0: Aynen öyle. Valla hükümeti de bakanlığı da bu anlamda tebrik ediyorum. Daha fazlasını da istiyoruz. Tabii ki bunlar zaman alacak. Bunlar bir miktar daha böyle bir süre zaman
1: Ama bir yerden
0: alacak.
1: başlama
0: Ben ya
1: gerekiyor.
0: kesinlikle öyle. Ben bir başka noktada daha varım. Bunu da net söylüyorum. İnsanlar sosyal medya kullanırken bir kullanıcı adının arkasına saklanarak buradan hareket etmesin. Sosyal medyada eğer ben biriyle karşı karşıya geldiysem, biriyle karşı karşıya geleceksem bir zahmet kim olduğunu bana değilse bile, yani bana kimliğini ibraz etmek zorunda değil. Ama ben şikayetçi olduğumda bu adam bana küfretti, hakaret etti, bunu yaptı, şunu yaptı dediğimde emniyet bunun kim olduğunu görebilsin. Devlet bunun kim olduğunu bilebilsin kardeşim. Bak basit bir şey söyleyeceğim Halicim. Yayıncılığın anayasal hükümleri var. Mesela haber verme hakkını, yayın yapma hakkını sana açan bir konu var. Sana diyor ki mesela sen gazete çıkartmak istiyorsun, dergi çıkartmak istiyorsun vesaire yapmak istiyorsun. Sana şöyle söylüyor. Yapabilirsin. Habercilik yapabilirsin, yayıncılık yapabilirsin, dergi mecmua çıkartabilirsin. Bunun için de izne ihtiyacın yok diyor. Yani sen yarın gazete çıkartmak istediğinde senin izin alman gerekmiyor kardeşim. Ama bir şartın var.
1: Bildirim yapmak zorundasın.
0: Bildireceksin diyor. Bu gazeteyi ben çıkartıyorum. Sahibi hukuki olarak benim ve ben buna sahibim kardeşim. Bak bir şey olduğu zaman muhatabım benim demek zorundasın. Şimdi bir yayıncılık alanı değil mi? Sosyal medyada. Sen mesela şimdi bir tweet atıyorsun ya da Instagram'dan, Facebook'tan bir şey yazıyorsun. Birilerine hakaret ediyorsun, küfür ediyorsun, iddialarda bulunuyorsun. Mesela diyorsun ki, misal veriyorum, örnek olarak veriyorum. Bence fon krizinde işte ne olsun Kayseri'deki 20, 10 tane milletvekilinin hepsinin fonu var diyorsun. Mesela böyle bir iddia attın ortaya. Bunun bir sorumluluğu yok mu? Neredesin o zaman sen? Bir bakıyoruz bilinmeyen bir hesap. Ben seni nasıl bulacağım? Peşine mi düşeceğim? Güvenilirliğini nasıl alacağım? Ya da senin salihin ya da benim hesabımı taklit etmek etmediğini nereden bileceğim? O zaman sana da bir bildirim hakkı geliyor değil mi? Yani bu benim bak burada bir şey yayınlanıyor ve bu bana ait demen gerekiyor. Bunun içinde e-devlet doğrulaması ya da TC kimlik doğrulaması, şahıs doğrulaması bence yeterli bir alan. Bu hesap bana ait kardeşim. Burada yayınladığım yemek resmi de bana ait. Manzara resmi de bana ait. Eleştiri de bana ait. Ben buyum. Atar olan varsa buyursun. Ama yok ben hemen pencere arkasından kendime yer bulacağım. Ben herkese saldıracağım ama benim kimse olduğumu bilmeyecek. Şimdi bizim sayfadaki gönderilere Ali'cim arada bir yorumları okuyoruz görüyorsun. Şimdi bakıyorsun profil resmi olmayan bir takipçili ya da hiç takipçisiz bir sürü hesap en sert yorumları yapıyor. Doğru mu? Daldırıyor gidiyor. Doğru yanlış hiç önemli değil. Niye kimliğinle gelemiyorsun?
1: Gelemez çünkü kendini deşifre etmek de istemiyor. Onun arka planında istediği
0: Gelmiyor abi o
1: yani
0: zaman.
1: diyoruz ya klavye delikanlısı.
0: Abi gelmiyor o zaman.
1: Fake hesap üzerinden özgürce her şeyi özgürlüğün de tanımı bu başka bir şey de kendince sınırsız bir hak olarak görüp istediği her türlü küfür, hakaret, eleştiri yapabiliyor.
0: İstediği kadar.
1: Şimdi
0: İstediği
1: ama bu
0: kadar.
1: sistemle artık yapamayacak.
0: Evet.
1: Artık onlar da kendilerine o delikanlılığı bırakıp klavye efendisi olacak. Ya da sonuçlarına katlanacak.
0: Evet. Valla bunu yapabilirsek ülke sosyal medyasından normal medyasına kadar her şeyiyle nefes alacak ya da nefes almaya çalışacak gibi görünüyor. Bu arada bulunduğumuz yer itibariyle ara ara yayınlarımızda ufak kesintiler var. Ofisi değiştirdik efendim Ankara'da. Meclisin hemen dibindeyiz aslında ama beşgenin ilk test edildiği yer olmasına rağmen bazen beşgede bile biz burada problemler yaşıyoruz. Şimdi Özgür de yazmış. Ara ara ses kesiliyor abi diyor. Valla zorluyoruz Özgür'cüm. Yani çok yönlü modemlerle ve 5G'yle de deniyoruz ama burası birazcık böyle biz sinyal alanımızı buluncaya kadar bir sorun yaşayacağız gibi görünüyor. Kesintilerden dolayı kusurumuza bakmayın. Yarın Kayseri stüdyolarından yayın yapmış olacağız. Size Kayseri stüdyolarından ulaşmış olacağız. Ankara turumuzu bugün itibariyle tamamlamış olacağız. Arada yayını da tamamlamış olacağız. Yavaştan da sizlerden müsaade isteyeceğiz. Bu arada yeniden İstanbul'a ve Anadolu'ya dönecek olursak afet, sel, fırtına hepimizi derinden etkiledi. Yaşanan can kayıpları, maddi kayıplar ve onlarca kayıp zor aslında. Yani araçlar, evler, bodrumlar. Geçmiş olsun İstanbul, geçmiş olsun Türkiye diyelim. Bugün itibariyle yine yağış özellikle o bölgede Kocaeli, Gebze bölgesinde de devam etmiş olacak. Orada tabii sesiniz oradaki vatandaşlara ulaşıyor bilmem. Oradan dinleyen var mıdır bilmem. Zor bir ihtimal ama inşallah onlar da zarar görmeden bu afeti çıkartmak lazım. Bir alandan çıkartmak lazım, bir aşmak lazım diye düşünüyoruz. İnşallah onları da böyle kazasız belasız bir günle afet geçti diye konuşuruz ve anlatırız. Laf sokakta da bugün sonbahar mevsimi geldi, yağışlar artmaya başladı. Sizce Kayseri'de bir altyapı sorunu var mı diye sormuşlar. Bakalım vatandaş ne demiş? Sana da sorayım, bir altyapı sorunumuz var mı?
1: Ciddi bir altyapı sorunumuz var ama bir taraftan da müdahale eden belediyelerimiz de var. Bizim her yağışta haber konusu olan işte Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı, Erkilet girişi, Mazakalant önü derken bir taraftan Papatya Caddesi kısmi olarak çözülüyor. Ellerine sağlık. Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında özellikle Mazakalant ve Gesi İldem tarafındaki o tramvay hattı nedeniyle suların gitmemesi sonucu oluşan o göletleri, ördek yüzdüğümüz yeri çözdü. Şu an için çözmüş durumda.
0: Doğru.
1: Neresi bekliyor? Özellikle Erkelet girişi. Erkelet girişinde bir altyapı sorunu var mı? Kesinlikle var. Yol sorunu var mı? Kesinlikle var. Ve bir taraftan da inanılmaz bir yapılaşma hala devam ediyor. Özellikle o giriş üst geçidinin olduğu yer hem yol olarak hem altyapı olarak acil eylem planlarından biri olması gerekir diye düşünüyorum. Ha, şehrin birçok yerinde farklı şeyler var ama özellikle böyle öncelikli diyebileceğim yer burası.
0: Evet. Problemler çözülecek. Çözüldüğü zaman unutacağız ama problemlerin gerçeğini de değiştirmiyor. Hepimizin iyi bir altyapıyla insan gibi yaşadığımız ve afetlerden en az etkilendiğimiz bir düzen dileğiyle denerim diyelim efendim. İtibariyle İstanbul'da Anadolu yakası içinde yine alarm var. Dikkatli olmak lazım. Laf Sokakta'yla efendim sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın Kayseri stüdyolarımızdan yeniden sizlerle birlikte olacağız. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Teknik masamızda da Merve kardeşimize de teşekkür ediyorum. Yarın yeniden yeni yayınlarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: İnsanlar nereden geçeceğini şaşırıyor.
3: Kazı yok, altyapısı yok, yok oluyor.
4: Bahçenin kumunu biz toprak ettir. Yok sel geliyor alıyor haydi yallah. Çıkıp gidiyor.
3: Kayseri'nin altyapısı güzel.
5: Buğdaylı mahallesi köprü altları hep bütün suyla doluyor.
6: Eski otogarı söktüler 10 senedir daha yapacak. Bari hiç sökmeyediniz.
7: Sayın Memduh Büyükkılıç beyefendiye buradan sesleniyorum.
8: Kar yağıyor. Zaten yollar Allah'a emanet. Temizlenmiyor. Muhtarımız çalışıyor ama belediye başkanı ilgilenmiyor.
9: 15 yıldır oraları su basar. Anca 15 yılda yeni aklılar başına geldi.
10: Başkanım çok çok selam söylüyorum. Ellerinizden öperim.
11: Sonbahar mevsim geldi ve yağışlar artmaya başladı. Sizce Kayseri'de bir altyapı sorunu var mı?
7: Yağışın fazla olduğu süreçlerde bazen sular taşabiliyor açıkçası. Özellikle yol yapım çalışmalarının olduğu bölgelerde. Belsin tarafında diye düşünüyorum. Çünkü orada çok yağmur olduğunda otobüsleri su bastığını haberlerde görmüştüm. Açıkçası biraz daha hani kamuoyu yoklaması yapılabilir ya da hani vatandaşların bu konudaki sokağı dinleyerek aslında sokağın sesini biraz daha ön plana alarak aslında insanların hani başvurmasını beklemek yerine daha gözlem yeteneğini, belediyenin gözlem yeteneğini arttırmak konu daha önemli diye düşünüyorum. Sayın Memduh Büyükkılıç beyefendiye buradan sesleniyorum. Gerçekten vatandaşlar olarak özellikle altyapı çalışmalarımız hani belli bölgelerde gerçekten çok iyi ama bazı noktalarda biraz daha aslında insanların yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde düzeltilmesi ne önemli buluyorum.
3: Normal. Altyapı olmayınca normal. Altyapı olursa olmaz. Kilitli taş geldi mesela. Yarı yere kadar geldi. Yarı yerden sonra muhtar aldı götürdü. Yani yolumuzda yol bile yok. Kazı yok. Altyapısı yok. Yok oluyor. Ben 20 sene oldu oraya giderli. 20 senedir mağdurum.
4: Bizim orada var. İncesu Örenşehir Mahallesi. Evin önünden sel gidiyor. Bahçemizden sel gidiyor. Her taraftan sel gidiyor yani. Yok logar falan hiçbir şey yok. Ne logar var? Yani altyapı yok. Gaz da yok. Yolumuz bile yok ki. Kaç sefer gittim ben belediye. Kendim şahıs olarak gittim. Kimse gelip bakmıyor. Doğalgazımız yok. Yolumuz yok. Altyapımız yok. Yok. Bahçenin kumunu biz toprak ettir. Yok sel geliyor alıyor haydi yallah. Çıkıp gidiyor.
3: Yok şu anda bir şey görmüyoruz. 55 sene İstanbul'da kaldım. Daha iyice Kayseri öğrenemedim. Kayseri süper. Kayseri daha rahat. Her şeyi tertemiz. Pırıl pırıl, imarlı. Her taraf güzel. Hani ben Kayseri'yi beğendim.
12: Şu anda şehir merkezinde olan bu çalışmalar, inşaat çalışmalarında özellikle yayaların geçebileceği alanları biraz daha fazlalaştırırlarsa bence çok daha olumlu olacak. Çünkü insanlar nereden geçeceğini şaşırıyor. İş makineleri vesaire aralarından geçmek zorunda kalıyorlar. Mümkünse bir de buna el atsalar iyi olur. Bana göre tehlikeli bir boyuta ulaşmış. O açıdan belki oraya bir ufak el atmaları gerekiyor.
8: Tabii ki var. Özellikle Arguncu Kayabaşı'nda var. Ben orada çocukluğum orada geçti. Hala şu an bile var ya. Logarlardan sular fışkırıyor. Çok büyük bir sıkıntı oluyor yani. Muhtarımız zaten çalışıyor da belediye başkanından ses çıkmıyor. Koca Sinan Belediyesi. Kayabaşı olsun, Arguncuk olsun, Fevzioğlu olsun. Bu mahalleler şehirde bir yerde kaldığı için ilgilenmiyor. İlgilenen olmuyor yani. Taşıyor sular, her taraf sular beler içinde kalıyor. Çamur, çaylak. Çok büyük sıkıntılar oluyor yani. Kar yağıyor. Zaten yollar Allah'a emanet. Temizlenmiyor. Muhtarımız çalışıyor ama belediye başkanı ilgilenmiyor.
6: İlçelerinde bayağı bir problemleri var. Altyapıyla da ilgili var. Eski otogarı söktüler. 10 senedir daha yapacak. Bari hiç sökmeydiniz. Çok sorunları çok yani. İlçelerinde var. Burada yoksa bile ilçelerinde bir sürü sorun var yani. Mesela bu sene yağışlıydı. Olan yerleri var yani Kayseri'de. Belediye ilçelerde oranın vatandaşlarına tek tek dinleyip sorunlarını öyle çözmesi gerek. Başka türlü olmaz yani. Kabadan oradaki insan ne yaşıyor, ne yapıyor? Onlardan sorması, öğrenmesi gerek yani.
10: Şu anda bildiğim kadarıyla yok. Eğer olsaydı her tarafa sel olurdu. Önceden denk geliyordu. Evet benim oturduğum mahallede dolu. Ama şu anda altyapı sorunu yok. Olanlar da zaten biraz daha bodrum katları falan yükseltip daha kullanılabilir hale getiriyorlar. Melikgazi Belediyesi evet çalışıyor. Palancaların her yerde çalışıyor. Görüyorum ben. Bizzat ben de takip ediyorum. Altyapı olsun, üst yapı olsun, etkinlik olsun. Başkanım çok çok selam söylüyorum. Ellerinizden öperim. Sevgiler, saygılar.
3: İnşaat bitmiyor bak. Her zaman kaldırım. Yap boz, yap boz, yap boz. Kimler kazanıyor, kimler veriyor, kimler alıyor. Ben illemde oturuyorum. Ben güzergahında, tramvay güzergahında 3-4 bölgede böyle 15 yıldır oraları su basar. Anca 15 yılda yeni aklar başına geldi. 25 yıldır belediye başkanı ama 15 yıldır böyle sürüncemede bıraktılar. Şimdi yeni çağrı arıyorlar. Durum böyle.
5: Buğdaylı Mahallesi köprü altları hep bütün suyla doluyor. Arabalarımız kalıyor, otobüs kalıyor. İşe geç kalıyoruz. Kanalizasyonların ya da bakım yapılması gerekebilir. Belediyenin çalışması gerekiyor. Evlerimizin önü parke yolu değil. Haliyle aşırı yağıştan dolayı toprak gidiyor. Yollarımız berbat, arabalar çıkamıyor. Kanalizasyonlar doluyor, taşıyor. Mahalleyi kötü bir koku kaplıyor. Bizim oraya Koca Sinan Belediyesi bakıyor. Ama tabii ki ne, belediyelerimiz çalışıyor ama yeterli gelmiyor.
13: Şu ana yok. Bir şey yok yani. Sıkıntı yok Kayseri'de. Kayseri'de ben şimdiye kadar öyle bir şey görmedim. Duymadım. Olmaz yani Kayseri'de. Kayseri'nin altyapısı güzel. Mevsimine göre yağıyor yağmur. Yok, sorun yok.
14: Var diye bir düşünüyorum. Özellikle Sahabiye tarafında ve aynı zamanda Mimar Sinan. Sel olması, Kayseri düzlük bir yer zaten biliyorsunuz. Fakat giderlerde sorun yaşandığı için ciddi bir şekilde hani insanlar etkileniyor. Yani bundan tabii ki evler de etkilendiği yerler oluyor. Çünkü bodrumlarda çok fazla, özellikle Sahabiye tarafında, evler Fezli Çakmak tarafında şiddetli bir şekilde hani etkilenen yerler var.
15: Mustafa Bayram'ın sunumuyla yol açık sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ...lerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: 5 lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde Yakut Mangal'da. Üstelik yanında 1 litre kola ve birbirinden nefis ikramlar. Yağlı ekmek, haydari, baba ganuş, soğan söğüş, kıtır, mevsim salata ve meze Anadolu. Beşi bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532-338. Gel al 0850-259-7997.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
8: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
9: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gideceğiz ve o yıl yaşanan şarkıları sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1999 yılına gideceğiz.

hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki, yani bu esas tütün meselesi, tütün masiyatı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba

sabahların sözüne Osmanlı'nın ipin yenilme sakın ağuya. Gitti alamete, gidiyoruz kıyamete. Alamete, gidiyoruz kıyamete. Hem de oynayıverirken. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.

2 Ocak 1999. Cumartesi anneleri 190. hafta eylemini İstanbul'da yaptı. 11 Ocak 1999. Sinema sanatçısı Öztürk Serengil İstanbul'da yaşama veda etti. 13 Ağustos 1999. İstanbul'da yakalanan Haluk Kırcı, İstanbul DGM tarafından tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevine konuldu. 31 Ocak 1999. Barış Manço, İstanbul'da yaşama veda etti.

15 Şubat 1999. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 16 Şubat 1999. Kenya Dışişleri Bakanı Bonaya Godana yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye gönderilmesinden Kenya hükümetinin sorumlu olmadığını söyledi. Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması üzerine, Yunanistan hükümeti adına açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Dimitris Reppas, Yunanistan hükümeti Öcalan sorununa Avrupa çerçevesinde bir çözüm bulmak amacıyla kendisine kalacak bir yer temin etmiştir, dedi.

5 Mart 1999. Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e bombalı suikast düzenlendi. Saldırıda Vali Çevik yaralandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. 10 Mart 1999. Olağanüstü hal bölge valiliğinden yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerince Tunceli, Diyarbakır ve Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonlarda 11 terörist öldürüldü. Çatışmalar sırasında bir güvenlik görevlisi şehit oldu, 5'i de yaralandı. Samsun'da TİKKO üyesi oldukları öne sürülen 5 kişi de bu operasyonlarda yakalandı. 10 Mart 1999. Şair, yazar Salah Birsel İstanbul'da hayata veda etti.

31 Mart 1999. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda 400 Hizbullah örgütü mensubunun yakalandığı bildirildi. 10 Nisan 1999. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta bulunan PKK kampüslerine yönelik sürdürülen sınır ötesi operasyonlarda son 5 gün içinde 44 teröristin öldürüldüğü, 15'inin yakalandığı çatışmalarda 10 askerimizin şehit olduğu, 5'inin de yaralandığı bildirildi. 22 Nisan 1999, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal görevinden istifa etti.

2 Mayıs 1999. Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, milletvekillerinin ant içtiği sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na türbanlı olarak geldi. Kavakçı, protestolar, sıra kapaklarına vurmalar ve gürültülerle karşılandı. Fazilet Partililer ise alkışladılar. Başbakan Bülent Ecevit söz isteyerek, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarına hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz," dedi. Oturuma ara verildi ve sonrasında Kavakçı'nın milletvekilliği düşürüldü. Bu olay tarihe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde türban krizi olarak geçti.

duyabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdı. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

CHP'nin 9. olağanüstü kurultayı Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Oylamada Altan Öymen 521 oyla genel başkan seçildi. 27 Mayıs 1999 Anayasa Mahkemesi milletvekillerinin erken emekliliğini sağlayan yasayı iptal etti. 28 Mayıs 1999

17 Ağustos 1999. 17 Ağustos sabahı saat 03.02'de merkezi Kocaeli Gölcük olan 7.4 şiddetinde 45-50 saniye süren bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybederken 43.954 kişi de yaralandı. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 kişinin öldüğü, 100.000'e yakında yaralı olduğu açıklandı. Depremde 133.684 bina çöktü. Yaklaşık 600.000 kişi evsiz kaldı. Deprem büyüklüğü, etkilediği alanın genişliği ve sebep olduğu maddi kayıplar açısından yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçti. Depremden en çok Gölcük, Adapazarı, Yalova ve Düzce zarar gördü. Bunun nedeni de dünyanın en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu fay batı ucunda yer almalarıydı. Aynı bölgede 1943, 1957 ve 1967 yıllarında da şiddetli depremler yaşanmıştı. Depremin bu kadar çok can ve mal kaybını açmasının en büyük sebebi kaçak, standartlara uymayan binalar ve malzemeden çalan müteahhitler olarak gösterildi. Depremden sonra tüm Türkiye'de medyanın da teşvikiyle deprem üzerine gündemler

duyuruldu. Zorunlu deprem sigortası gibi bir takım yeni düzenlemeler getirildi. Yapım hatalarından dolayı çöken binaların müteahhitlerine 2100'e yakın dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü şartlı salıverme yasası ve diğer hukuki boşluklar yüzünden cezasız sonuçlandı.

6 Temmuz 1999, DSP, MHP ve ANAP'ın kurduğu koalisyon hükümetini de ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Ulubay, 6 Temmuz 1999 gece yarısı intihar girişiminde bulundu. 21 Temmuz 1999'da Devlet Bakanlığı görevinden istifa eden Ulubay, sonrasında yaptığı basın açıklamasında aşırı stres ve yorgunluktan dolayı intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. 4 Eylül 1999, Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Kuzey İrlanda'yı 3-0 mağlup etti. 21 Ekim 1999, İstanbul'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

12 Kasım 1999. Türkiye 17 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de merkez üssü Bolu Düzce olan 7.2 şiddetinde büyük bir deprem daha yaşadı. Depremin yeryüzünden 25 kilometre derinde meydana geldiği bildirildi. 30 saniye süreyle etkili olan deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından büyüklükleri 4.7 ila 5.4 arasında değişen 21 artçı şok daha yaşandı. Depremden hemen sonra Bolu ve Düzce'de elektrikler kesildi. Ardından da Düzce-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı. Elektrik olmadığı için kurtarma çalışmaları jeneratörler ve otomobil farlarından yararlanarak sürdürülebildi. İlçede birçok yerde küçüklü büyüklü yangınlar meydana geldi. Deprem mağdurları ilk önce çevre arazilere, futbol sahasına, ardından da yapımı tamamlanan prefabrik konutlara yerleştirildi. Depremden kurtulanlarsa araçlarıyla İstanbul yönüne doğru yoğun bir konvoy oluşturdular. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, ölü sayısının 845 ve yaralı sayısının 4948 olduğunu açıkladı. Depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısının 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısının 12.939, iş yeri sayısının ise 2450 olduğu belirtildi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk," dedi. Yerel bir medya kuruluşunda yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir," dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz," dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi, 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı, serin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu, her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk, dedi. Yerel bir medya kuruluşunda yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir, dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
4: Peki. Bakış açını değiştir, potansiyelini serbest bırak. Aynı yollardan yürüyüp farklı sonuçlar beklemekten yoruldun mu? Hayata, kararlarına ve hedeflerine yepyeni bir pencereden bakmaya hazır mısın? Farkındalık yaratan başlıklar, motivasyonun ötesine geçen stratejiler ve zihnindeki sınırları kaldıracak gerçek adımlar. Kişisel gelişim uzmanı Ömer Uzunoğlu'yla Perspektif, her Perşembe saat 9.30'da Radyo Radar, Haber Radar ve Kayserim.net YouTube canlı yayınında. Açını genişlet, değişimi başlat. Kendi hikayeni yeniden yaz.

0: Herkese 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından merhaba. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Perspektif programı ile birlikteyiz. Konuğumuz ya da programın sahibi diyelim artık. Kişisel gelişim uzmanı Ömer Uzunoğlu ile birlikteyiz. Ömer Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Bugün motivasyon hakkında konuşacağız. Aslında şu anda da biraz böyle herkeste bir tükenmişlik hissettiğimiz için bu motivasyon konuşmanız bize çok iyi gelecek diye düşünüyorum.
1: İnanıyorum.
0: İsterseniz başlayalım. Buyurun.
1: Olur. Dostlarım, sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. Hep programlarıma başlarken veya konferanslara derim ki bireylere sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. İnsanı sınırlayan tek şey aslında kendisi biliyor musunuz? En büyük engel önündeki, en büyük sorun, en büyük problem kendisi. Fakat biz kendimizi tanımadığımız için, kendimize doğru iletişim kurmadığımız için sürekli olarak yanlış yaptığımızda, eksik yaptığımızda veya yetersiz kaldığımızda muhatabımız insan veya insanları suçlarız. Dolayısıyla suç bize değil, her zaman diğerinde, ötekinde, karşımdakinde veya karşımdakilerde. Böyle bir felsefeye sahibiz, böyle bir anlayışa sahibiz. Çünkü çocukluğumuzdan beri bilinçaltımız buna göre dizayn edilmiştir. Yani biz büyüklerimizden bunu görmüşüzdür. Dolayısıyla gördüğümüz şeyi yansıtıyoruz, aktarıyoruz. Aslında birey yansıtır. Yani gördüğünü, yaşadığını, tecrübelerini yansıtır. Dolayısıyla bilinçsel, psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Bu çok önemli bir şey. Yani biz aynalamayla öğreniriz. Bizden önceki nesiller, büyüklerimiz bize nasıl davranmışlarsa, nasıl bir şeyleri ifade etmişlerse, nasıl konuşmuşlarsa, nasıl gözlemlemişlerse, nasıl yorumlamışlarsa biz de tıpkı onlar gibi yaparız. Yani aynalarız ama kendimizi tanımadığımız için zannederiz ki biz yapıyoruz. Hayır, biz yapmıyoruz. Bilinçaltımızdaki ön yargılar ve alışkanlıklar aslında bizi yönetiyor. Yani zihni bir bütün olarak hayal edin lütfen. %95, 98'e kadar çıkabilir bilinçaltıdır. Bilinç seviyemiz %5'tir veya %3'tür bireye göre. Şimdi biz o %5'lik bölümü hiçbir zaman devreye sokamayız bilmediğimiz için. Ön yargı ve alışkanlıklarla bilinçaltımızdaki %95'lik bölümü sürekli olarak devreye sokarız. O %95'le aslında hareket ederiz. En büyük hatalarımızdan birisi bu. Yani ben bir şeyi yaparken veya ben bir şeyi yaptığımı zannederken aslında ben değil, bilakis bilinçaltımız bizi yönlendiriyor, yönetiyor ve şekil, biçim veriyor. Çok garip bir şey. Cinayetler diyelim, kavgalar, kabalıklar aslında o bilinçaltındaki kalıplarla olur. Fakat birey ben yaptım zanneder. Yani aslında yapan o alışkanlıklar ve ön yargılardır. Yani daha önce çocukluğunda 0-6 yaşta dizayn olmuş, oraya dizilmiş kalıpları kullanırız ve ben yaptım deriz. Başarıda da böyledir. Ben, yani hep ben kelimesi çıkar. Aslında çok gariptir, ileride geleceğiz bu konulara inşallah. İnsanın o ben dediği varlık, yani o içerisindeki Yunus'un da ben dediği aslında zihinde düşünce boyutuna geçtiğinde biz her gün yüzlerce insanı, binlerce insanı beynimizde taşırız. Yani biz aynı anda yüzlerce farklı düşünceye sahibiz ve her düşünce farklı konuyu ihtiva eder veya farklı sonucu ihtiva eder. Dolayısıyla tek bir noktaya değil de yüzlerce konuya odaklanırız. Yüzlerce aslında kişilik vardır diyeyim ben düz anlayabilmek için içimizde. Ve o yüzlerce kişilik aslında bizi bir yerlere taşır. Yani o ben demek o kadar kenarda sığ kalır ki anlatamam size ben. Dolayısıyla akıllı insanlar, eğitimli insanlar bu konuda veya gerçekten düşünebilen insanlar zihnin o %5'lik gerçek kapasitesini devreye sokarlar. Yani düşünürler bir eylemi ortaya koyarken, dolayısıyla sonuç olarak da o düşünce doğrultusundan, beraklığından dolayı doğru hareket yaparlar. Somut örnek vereyim ben size. Trafikte bir trafik kazası olduğunda çoğunlukla bizler aşağı ineriz. Muhatabımız insana biz suçlu olalım olmayalım önemli değil, hakaret etmeye başlarız. Ezmeye başlarız, kavga etmeye başlarız. Hatta mümkünse bağışlayın lütfen. Sopa varsa, levye varsa onu da alır koşarız. Sonuç ne olur hiç düşünmeyiz. Aslında insan konuşurken veya bir eylemi bedensel olarak ortaya koyarken sonuç olarak nereye varabileceğini eğer bir 20 saniye düşünebilse o ortaya koyacağı eylemi sözel veya eylemsel, bedensel boyutta ortaya koymaz veya onu ifade etmez. Ama biz dediğim gibi ben yaptım zannederken bilinçaltımızda %95 hareket ederken o bilinçaltının yönlendirmesiyle biz yanlışı çok daha fazla yaparız, doğrudan fazla yaparız ve sonuç olarak zannederiz ki biz, yani ben bunu gerçekleştirdim. Yok, ben değil, bilinçaltım gerçekleştirdi. Bir daha söylüyorum, gün içerisinde biz farkında değiliz ama o ben dediğimiz bizim düşünce boyutumuz veya perspektifimiz yüzlerce, binlerce insandır aslında. Yani biz yüzlerce, binlerce insanı kendi zihnimizde, kendi bedenimizde taşırız. Yani onların her birinin düşünceleri farklıdır. Her birinin bakış açıları farklıdır. Her birinin yorumları farklıdır. Yani bunu tek noktaya odaklayabilmek veya tek noktaya kanalize edip onu doğru ifade edebilmek öyle çok kolay bir şey değil. Yani daha önce dedim, geçen programda dedim ki insanın kendini tanıması, tanıyabilmesi dünyayı fethetmesinden daha zordur. Bunu Delphi Tapınağı'nın kapısının üzerine yazmış filozof, demiş ki bireyin bu o kadar özel bir şey ki düşünebilen insan için kendini tanıması dünyayı fethetmesinden daha zordur demiş. Yani bu kadar zor olan bir şeyi ben derken yani nasıl kendini tanıyorsun da ortaya koyabiliyorsun veya kendini nasıl ifade edebiliyorsun? Ben buna hayretlerle bakıyorum, böyle gıptayla bakıyorum. Dolayısıyla gerçekten kendini tanıyabilmek kişisel gelişimin temel amacıdır. Yani bireye kendisini tanıtır kişisel gelişim. Yani bu konuda gerçekten belli bir boyutta akıl teri aktarabilirseniz, akıtabilirseniz, alın teri akıtabilirseniz, aktarabilirseniz emin olunuz kendinizi tanımaya başlarsınız. Ve kendisiyle bireyin kendini tanıyabilmesi çok özel bir şey, çok özel bir yetenek. Yıllar sonra kendisiyle tanışan insanlar, terapiye gelen bize konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde kendini tanıdıktan sonra yabancı gibi hayret etmeye başlıyor. Ya hocam ben bu muymuşum diyor. Evet sen osun yani gerçekte ama sen farkında değilsin. Dolayısıyla ben dediğimiz şey aslında ben değil, bilinçaltının bizi taşıdığı nokta, götürdüğü nokta, yönlendirdiği nokta ve bizi hedef olarak belirlediği nokta. Dolayısıyla çoğunlukla eylemlerimiz bedensel olsun, ifade boyutuyla sözel olsun yanlış şeylerdir.
0: Şu yani kendini tanıma konusunda çok affedersiniz bölüyorum ama bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Hiç kimse aslında kendini tanımıyor.
1: Bu kadar açık
0: bu
1: Merve.
0: Bu trafik örneğini verdiniz
1: bu kadar aslında. Örnek, bu kadar açık ki Merve. Evet. Tanımıyor Merve. %1 insan.
0: O sinirlere hakim olamıyoruz yani. Evet. Şimdi bir ceza çıktı işte. Trafikte kavga ettiğinde arabadan inersen ehliyetine el konulabilir diye. Şimdi o hani 20 saniye düşünme diyorsunuz ya. Direkt şeyi düşünüyorlar. Kavga edersem ehliyetim gider. O yüzden kavga etmemeliyim. Bunu düşünüyorlar. Yine kendini tanımıyor ki aslında burada.
1: Tabii. Bir de şu var Merve. O 20 saniye düşünmemenin sonucu nedir? Söyleyeyim, levyeyi aldı, sopayı aldı, silahını çekti, indi aşağı. O sinirle o eylemi gerçekleştirdiğinde yaşı kaç olursa olsun belli bir süreç içeri girecek. Bir insanı öldürmüş olacak, onun yani kendi bedeninde, zihninde oluşturacağı vicdan azabı. O insanın ailesi, çevresi, hayalleri, hedefleri, geleceği yok olacak. Artı sizin zaten hayalleriniz, hedefleriniz, geleceğiniz olmayacak. Aileniz, yani işiniz, aşınız, çocuklarınız. Bakın o 20 saniyede aslında ceza yeme modu değil de Merve, daha çok bunun sonucunda fatura ne olarak çıkabilir bana ve karşımdaki insana? Yani bunu eğer düşünsek zarar veremeyiz. Lütfen, bir kısım insanlar çok heyecanlı, kendini tanımadığı için çok agresif. Kapıdan girip size küfreden olabilir. Telefon açıp yanlış numaradır, biri diye hakaret edebilir, küfredebilir. Veya gergindir o anda, boşalma ihtiyacı vardı, deşarj olacaktır, size bağırabilir, küfredebilir. Bağışlayın, ulan sen kimsin? İşte erkeksen gel, nerede yaşıyorsun? Şurada buluşalım, bu işi temizleyelim, paklayalım. Ya hayatında görmediğin bir insan olabilir, yani bir hata yapmıştır. Veya seni birine benzetmiştir ki bu konuda cinayetler bile işlenebiliyor. Veya o anda çok doludur, boşalma ihtiyacı vardır. Tam bardak taşma noktası sana denk gelmiştir. Yani bu noktalarda karşımızdaki insan ne kadar agresif veya sinirli olursa olsun, biz sesimizi yükseltmeden sakin bir biçimde sorarsak amacının, hedefinin ne olduğunu, kimi aradığını veya ne yapmak istediğini, o da istese de istemese de sizin davranışınıza göre bedenini değiştirecektir. Aynalama dedim ya, bu olay şöyle. Şimdi her problemin kaynağı cinayetlere kadar en olumlu olumsuz insandır, bireydir. İki türlü biz normale dönebiliriz. Şimdi biz davranışlarımızı değiştirmek zorundayız. Yani karşımızdaki insan bize karşı bakış açısı farklılaştıysa, böyle hani nasıl söyleyeyim, sinirlendiyse, davranış olarak gerginse veya patlayacak noktaya geldiyse iki şey gözlemleyelim. Bir, sözel boyutta ne konuştuğumuza, sesimizin hangi tonda olduğuna dikkat edelim. Yani biz hangi tonda bu insana hitap ediyoruz veya bedensel olarak nasıl davranıyoruz? Yani elimizle kolumuzla böyle bağırarak, çağırarak, hakaret ederek, zıplayarak, hoplayarak mı, yoksa gayet mantıklı, sakin, elimizi sakin kullanarak mı davranıyoruz? Yani bir kere eylem olarak bedenimizi kontrol etmek zorundayız. Yani bir uyumsuzluğu giderebilmek için, bir huzursuzluğu giderebilmek için bedenimizi düzeltmek zorundayız hareket olarak. İki, sözel boyutta sesimizin tonunu, vurgularımızı, kullandığımız kelimeleri dikkat ederek seçmek zorundayız. İfade biçimimizi dikkat ederek seçmek zorundayız. Şimdi bakın, bir daha söylüyorum. Yeryüzündeki bütün problemler insan kaynaklıdır. Bu çok özel bir şey bakın. Yani bu laf diye değil. Yeryüzündeki bütün problemler, sorunlar insan kaynaklıdır. Bu problemi çözmenin iki temel yolu vardır. Bir, fiziki davranışlarımızı normale çevireceğiz. İki, sözel ifadelerimizi daha mantıklı, daha anlaşılır, daha böyle yavaş sesle ve daha yumuşak ifade edeceğiz. Yani bir şeyi küfrediyor gibi, hakaret ediyor gibi muhatabınızı anlatırsanız veya söylerseniz muhatabınızdan da aynı biçimde karşılık göreceksiniz. Ama hatanız da olsa, suçlu olsanız, özür de dileyecek olsanız, sesinizin tonu yumuşaksa, davranışlarınız samimiyse, gerçekten içtense, muhatabınız insan, zaten sizin sözel ve bedensel davranışınızdan sizin ne anlamda yaklaştığınızı anlamaya çalışır. Her insan anlamayabilir ama işte bunu doğru biçimde ifade ettiğinizde problemin çözülmemesi diye bir şey yoktur. Ama dediğim gibi yeryüzündeki bütün sorunlar ve problemler insan kaynaklıdır. Bunu düzeltecek olan da insandır. Bir daha söylüyorum, iki temel eylemi düzelttiğinizde her şey düzelir. Ama
0: bunu
1: biz
0: nasıl
1: bunu
0: düzelteceğiz?
1: Farkına,
0: çok neler basit, tavsiye edersiniz?
1: Kendimizi ehlileştireceğiz. Kendimizi terbiye edeceğiz. Nasıl düşüneceğimizi, nasıl düşüncenin doğru olduğunu, bedensel davranışın hangisinin doğru olduğunu, sözel davranışın hangisinin doğru olduğunu anlayacağız, çözeceğiz. Bunun içinde şu kolaylık var, hepimizde makine var. En basiti, karşımıza koyalım, bir video açalım, yani şeyi açalım, basalım. Kendi davranışlarımızı, kendi ifade biçimlerimizi hem o gerçeğimizle anlatalım, hem de hayalimizdeki olması gereken biçimde anlatalım. Daha sonra onu izleyelim. Bakalım hangisi hoşumuza gidecek. Yani bu da o kadar basit ki aslında Merve, olayı aşabilmek. Ama bizim böyle bir çözüm olduğuna dair düşüncemiz yok. Yani biz sorunun kaynağının insan olduğunu, biz olduğumuzu, ben olduğumu bilmiyorum. Artı sürekli olarak karşımızdaki küçümseyerek, kötüleyerek, hakaret ederek, baskı kurak üzerinde onu sindirmeye çalışıyorum. Yani suç hep onun üzerine atmaya çalışıyorum. Fakat bu o kadar dramatik bir şey ki anlatabilmem mümkün diye, anlayabilen insan için.
0: Bir kalıp yargılarımız var zaten.
1: Ön yargı ve alışkanlıklarımız.
0: Mesela psikoloğa ya da işte sizin gibi uzmanlara gitmek için bile ben deli miyim ki, niye gideceğim? Mesela dediğiniz aslında şu an video koyu da işte kendini izle dediğiniz bile
1: bu kadar
0: şu an
1: basit.
0: Ben neden kendi kendime konuşacağım bile diyenler çıkabilir. Ama dediğiniz çok güzel bir şey, örnekti bence. Biraz farkında varmak, kendimizi tanımak, o duygularımızın farkına varmak bile bence çok şey katacaktır bize.
1: Şimdi Merve, bilmek insanın kendisi tarafından gerçekleştirilen deneyimsel farkındalık. Şimdi ben sorarım, farkındalık kelimesi nedir? Çok özel bir kelime bu. Ya hocam diyor, üniversitede aynı yaşıyorum ben. Yani onun dışındaki sosyal, sivil toplum örgütlerinde. Ya hocam fark etmek diyor ya, farkındalık. Yani bakın, o kadar sığ düşünceliyiz ki, neyi fark etmek? Yani farkındalık nedir? Ben şöyle yorumluyorum. Bakış açımızı genişleten, düşüncelerimizi esneten, ön yargı ve alışkanlıklardan bizi uzaklaştıran, bir şeyin tek neden veya sonucu olmadığını bize öğreten bir katalizördür bakın. Yani farkındalık, yani neyin farkındalığı? Yani hocam diyor farkındayım, yani farkında değil misin? Ben her gün 18'de Facebook sayfamda yazarım. Farkında mısın? Bu muhteşem bir şeydir. Niye? Bir tek cümle kurarım. Farkında mısın? Mesela herkes insan doğar ama insan olamaz derim. Bir cümle. Her gün bir tek cümle kurum ben. Yıllardan beri ve ilk kitabım ismi Farkında mısın? Dolayısıyla bakın bu o kadar özel bir şey ki farkında olmak. Fakat birey farkında değil. Yani bırakın dünyayı, kendinin farkında değil. Çünkü kendini fark edebilse, kendiyle tanışabilse, kendisinin farkında olsa yanlış yapmaz. Bilmeyerek yapabiliriz. Zarar edebiliriz. Batabiliriz. Allah korusun istemeden bir trafik kazasına karışabiliriz. İstemeden çok olumsuz bir şey gerçekleştirebiliriz. Ama bakın bunlar irade dışı olabilir. Yani ama iradeniz dahilinde müdahale edebileceğiniz bir şeyle niye hata yapalım ki? Yani neden hata yapalım? Yani bir insan gerçekten kontrollüyse, kendini kontrol edebiliyorsa, davranışlarının farkındaysa, bu insan bağışlayın korkak olduğu için değil, akıllı olduğu için böyle davranıyor bu insan. Ve emin olun eğer bu iki taraftan biri akıllı olsun, kontrollü olsun, diğer taraf istemeden onun beden dili ve ifadeleri nedeniyle kendine gelir. Bilerek değil. O gerçekleştireceği eylemi gerçekleştirmez yani. Bu kadar açık söylüyorum. Bir daha söylüyorum ya, telefon açmıştır. Hakaret ediyordur bir başkası diye. Veya siz cevap vermişsinizdir. Beyefendi yanlış bilmem ne. Hakaret edebilir, küfredebilir. Ama bunun karşına sen kimsin kardeşim? Nerede yaşıyorsun? Ben şuyum. Erkeksen gel. Hesaplaşalım. Ya ne oluyor? Kim o insan? Yani derdin nedir? Allah korusun onu yok ettiğinde ne yaşayacaksın? Hiç hesap edebildin mi? Yani bir kavga sonunda bir cinayet olacak veya bir yaralama olacak. Veya bir ceza alacaksın kısa uzun. Yani bunun bedelinin hiç sen ne olduğunu düşünebildin mi? Ya o kadar garibiz ki Merve. Bırakın sosyal toplumu, ailede bile karı koca bağırarak diğeri üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyor. Ya böyle bir dünya yok. Yani burada bir insan gerçekten kontrollü, akıllıysa eşi de kendine gelir. Ha o belki bilmiyordur ama yavaş yavaş iyilikle öğretilebilir. Ama şimdi siz ikisi de ya ille ben haklıyım yani sen kimsin yani sen nesin deyip de iki camı birbirine vuruyor gibi böyle bardağa vurduğunda mutlaka ya bir ya ikisi kırılacaktır. Yani bunu yeniden eski hale getirebilmek mümkün değil. Dolayısıyla ataların harika bir sözü var, der ki yani doğru söz yumuşak söz yılanı deliğinden çıkartır. Ya düşünebiliyor musunuz bunu asırlar önce söylemişler. Bu ne kadar kıymetli, ne kadar değerli bir insan. Demek ki akıllı olmak lazım. Yani yumuşak olmak lazım. Yumuşak olmak pes etmek değil veya yavaş konuşmak veya hareketlerine dikkat etmek veya bir şeyi bilmemek de değil veya kendini kontrol edememek de korkaklık da değil. İşte bu en yüce duygu, yani bunu becerebilmek, insanın kendini kontrol edebilmesi en doğru şey. Ama nasıl kontrol edecek? Kendini tanımayan insan kendini nasıl kontrol edebilir ki? Ya bizim toplumun bir de hoşuma giden tarafı şu. Şimdi öyle enteresan ki biz erkek veya bayanız. Hep şunu söylerim ben. Biz insan insana konuşmayı beceremeyiz. Karşımdaki bir insan, erkek veya bayan. Ben onu insan olarak görürsem, insan olarak kabul edersem insan insana konuşurum. Ama cinsiyetiyle bir düşünce oluşturursam, erkek olsun, bayan olsun muhatabınız, ya hep farklı şeyler düşünürsünüz. Farklı kulvarlara girersiniz. Dolayısıyla bakın insan, yani benim muhatabım insan. Ben de insanım, o halde ben ona hizmet etmek zorundayım. Ben ona yardımcı olmak zorundayım. Şartlar ne olursa olsun, nasıl bir ortam olursa olsun. Yani yaşadığımız şey benim anormal şey yapmama uygun ortamda olsa, uygun olman ortam olmasa da ben insan olarak karşımdakini gördüğümde yanlış bir şey yapamam. Yapmam, niye yapacağım? Kontrollü bir insan. Bayan da aynıdır, erkek de aynıdır. Yani burada bayan da yanlış düşünebilir, yapabilir. Erkek de yanlış düşünüp yapabilir. Ortam uygundur, yanlış şey yapmaya yatkındır. Ya canım kardeşim, insanız ya. Biz insan insana konuşamadıktan sonra insan olamayız. Hiç kusura bakmayın. Önce muhatabımızı cinsiyeti değil, insanıyla diye insan olarak değerlendireceğiz. Ve insan olarak gördüğümüzde her şey insan olarak sonuçlanır. Yani insan oluruz o anda. Ama ya işte ben kadınım, ben erkeğim, karşımdaki şu, ben ona şekil yapayım, rol yapayım veya onu avlayayım veya ondan yararlanayım herhangi bir biçimde. Şimdi bu düşünceyle hareket ettiğiniz anda kaybedersiniz. Kim olursanız olun, erkek veya bayan. Ama ya insan, yani ben de insan, o da bir insan. Yani tamam, cinsiyet vardır, insan eşi vardır, sevgilisi vardır, bilmemesi vardır. Ora ayrı bir kul var. Anası vardır, babası vardır ama kardeşi vardır. Aynı kardeşine hissettiğin duygu gibi, annene babana hissettiğin duygu gibi muhatabın cinsiyeti ne olursa olsun kız kardeşini, erkek kardeşini aynı şekilde görmen. Yani buradaki, bağışlayın beni, merkezim din değil. Hangi dine mensup olursanız olun. Yani insan insana konuşamadıktan sonra, insan insana anlaşamadıktan sonra insan olabilme şansımız yok. Bakın bunu bir yere yazın ne olursun. Ya bunu bir yere yazın ya. Bu çok özel bir şey. Ya canım kardeşim, bayan ol, erkek ol. Yani niye yanlış düşünüyorsun? Çok enteresan örnek vereceğim. Uçtur, bağışlayın. Ben defalarca yaşadım. Bir kızcağızla diyelim, üniversite talebesidir. Prom yapıyorum ben. Yeni başlamıştır kızcağız benimle. Yani sizin gibi oturuyordur. Şimdi bir program yaptım mesela. Ben davranışlarından çok rahatsız oldum. Bakışlarından rahatsız oldum. Araçta gidiş gelişimizdeki tutumundan yanlış oldu. İkincide tüm farklılaşmaya başladı ve bıraktım programı onlarla. Ya şöyle düşünüyorum. Ya ben hacı olabilirim, hoca olabilirim, her ne halde olursam olayım. Yani ben insanım. Beni insan olarak göreceksin. Ben de seni insan olarak görebileceğim. Yine çok enteresan bir şey. Büyük bir eziklik. Büyük bir eksiklik, ama bunu açıklamak zorundayım. Biz diyelim ki medyatik denilen insanlar, yani bu adam aktrist olur, artist olur, futbolcu olur, popçu olur, yani her ne olursa olsun, hoca olur, hacı olur, her ne olursa olsun, ya medyada tanıdığımız, bizden akıllı zannettiğimiz insanlara karşı bir zaafımız var. Yani onunla olsam, onunla beraber olsam, işte o benimle olsa, ya güzel kardeşim insanız ya. Sen ne yaşıyorsan ben onu yaşıyorum. Sen hava alıyorsun, ben alıyorum. Sen yemek yiyorsun, ben de yiyorum. Sen ihtiyacını gideriyorsun, ben de gideriyorum. Yani bir farklılık yok. Bakın demin ne dedim, o kadar özel bir şey ki, insan insana konuşabilmek. Ben bunu söylerken hicap ediyorum ama WhatsApp'tan, Instagram'dan bana bir mesajlar geliyor. Ya bayan, bir videolar gönderiyorlar. Ya dudaklarınız uçuklar. Canım kardeşim. Ya yani muhatabın insan olabilir, yani yorumcu olabilir, televizyonda program yapıyor olabilir yıllardır. Beğenebilirsin, takdir edebilirsin. Çok güzel duygular bunlar. Olumlu düşünce beslersin ama ya ille ben seninle olacağım. İşte bak biz şöyle yapalım, bilmem nereye beni davet etmek veya ben demeyeyim de birçok insanı benim gibi ya, veya medyada yer alan, ya arkadaş ne oluyoruz ya?
0: Biraz menfaatler de burada bence işin içine giriyor. İşte biraz daha o konfor alanından çıkayım da işte daha iyi, daha iyi. Evet. O hırslar, biraz onlar da etkileniyor.
1: Evet sanırım. Merve, o insanın çevresi Merve, bak yararlanacağı ben söyleyeyim. Maddi manevi durumu onun. Çevresi, becerikliliği, onun ağırlığı toplum üzerinde veya...
0: İşte böyle basamak basamak ben çıkmayayım da beni direkt oraya çıkarsınlar.
1: Merve, bütün mesele bu. Yani bağışlayın, çok amiyane konuşacağım. Emniyette işi vardır mesela. Valilikte işi vardır. Eğitimle ilgili problemi vardır. Veya başka insanlarla ilgili sorunlar vardır. Bu insan güçlü. Ben bunun herhangi bir biçimde bir şey olursam benim sorunlarımı benim adıma bahsettiği nokta bu benim için çözer. Veya ben ondan yararlanabilirim maddi olarak veya manevi olarak. Ya bakın bu o kadar uçuk bir şey ki ya. Ünlü dediğin insan kim Merve? İnsan ya. Yani aynı duygulara sahibiz biz. Aynı yapıya sahibiz ve aynı şeyleri yaşıyoruz, yapıyoruz. Dolayısıyla yani muhatabın insanı uçurmanın, kaçırmanın, yukarıya kaldırmanın, onun altında ezik durmanın, onun önünde elini farklı hallere getirmenin, ovalamanın filan hiçbir anlamı gereği yok ya. Kişilik sahibi insan toplumun hangi katmanında olursa olsun, beni bağışlayın, İsterse muslukçu ustası olsun, isterse ayakkabı boyası olsun, isterse çay ocağı çalışan insan olsun, ya onurlu insan, kişilik sahibi insan hiçbir zaman bir başka insanın altında olmaya veya üstünde olmaya razı olmaz. Yani insanız, yani bu nokta o kadar önemli ki, bakın o kadar açık bir nokta ki, ama o kadar farkında değiliz ki birçok şeyin. İşte farkındalık burada ortaya çıkıyor. O insanlara yakın olsam, onunla ben otursam bir çay içsem, ya öyle absürt şeyler ki, hocam bir yemek yiyebilir miyiz? Ya canım kardeşim, vakit olursa olabilir ama yani ne olacak ki? Yani benimle bir yemek yedik, bir çay içtik. Ya güzel bir şey. Sohbetimi sevebilirsin gerçekten. Belki aramızda bir arkadaş, dostluk bağı oluşacak. Ondan sonra bunlar olabilir ama direkt ya işte ben hocam yalnız yaşıyorum bayan. İşte Uygunsanız gelin. Yani biz kalabiliriz ya. Canım kardeşim, böyle bir absürt teklif yani bir insana nasıl yapılabilir ya? Yani nihayet bir bayansın yani, karşındaki bir erkek, tam tersi de olabilir. Yani bu tip şeyler o kadar sığ basit şeyler ki ve insanı küçültüyor. Yani sen zannediyorsun ki bunu yaptığımda yani hocanın gözünde ben farklaşım veya o ünlü insan kimse, popsu, topçu, her neyse yani bilmiyorum, aktivist, artist. Ya onunla olsan ne olur, olmasan ne olur ya? Neyi fark et? Sen insan ol. Sen kendine inan, güven. Bir kere her şeyi bırak. Muhatabına hayran olmayı, sevmeyi sen kendinse. Konuştuğunda, fikir ifade ettiğinde karşındakinin dengesi bozulmalı. Yani şunu demeli bu insanlar, ya gerçekten bu bayan veya bu adam farklı konuşuyor. Şu ana kadar tanıdığım formatın dışında insan bu. Ha, bu adam farklı. Ben bundan düşünce olarak yararlanırım. Muhteşem bir şey. Yani ben bundan düşünce olarak yararlanırım. Üniversite yıllarım, hiç unutmuyorum, İstanbul'dayım. Bir 18 yıl kaldım ben. Metin Akpınar, Zeki Alasyalı'nın, Ali Poyrazoğlu, Korhan Abay'ın tiyatrolarına gidiyorum. Çok seviyorum tiyatroyu ben. Fakat ev Kadıköy'de, okul bu tarafta. Bazen geçerken köprüden, öyle trafik yok tabii o zaman, 70'li yıllar. Kaset alırdım Merve. O zaman şey yok, o CD bilmem ne yok. Kaset ne biliyor musun? Müzik değil. İzlediğim tiyatronun, o zaman o oyunların kaseti çıkardı. Onu alırım, şeye takarım, teybe. Sakin bir biçimde giderken oyunu izledim ama kaçırdığım var mı? Öyle muhteşem esprileri var ki, öyle akıllı insanlar ki bunlar. Yani sıra dışı insanlar. Zaten toplum şunu bilmeli ki, sanatçı sıra dışı insandır. Bunu baştan bileceğiz. Yani sanatçı dediğiniz insan, ressamsa, heykeltıraşsa, diyelim iyi bir müzisyense, iyi bir aktrisse, iyi bir artistse, iyi bir futbolcuysa diyelim, yani herhangi bir şeyse, sanatla uğraşan biri ise, neyle uğraşırsa uğraşsın, sıra dışı insandır. Yazar olabilir, çizer olabilir. Yani bundan sorun değil. Bu insanlar gerçekten farklı insanlardır. Akıllı demiyorum. Farklı yeteneğe sahip insanlardır. Yani bunu bir kere baştan bilelim. Dolayısıyla onların yeteneği farklı. Bunun farkında olalım. Yani topluma bugün sorun, beni bağışlayın, birçok şeyi yapabileceğini iddia eden insanlar düzgün bir cümleyi kurup ortaya koyamazlar. Yani düzgün bir cümle kuramaz. Ezbere dayalıdır. O İngilizceyi, Almancayı bir zamanda ezberlerdik. Maalesef eğitim sistemi mahvetti zaten. Yani bu toplumu topallatan, mahveden temel iki nedenden biri eğitim sisteminin yamukluğu ve yanlışlığıdır. Dolayısıyla siz ezbere dayalı bir sistem kurduğunuzda adam konuşurken bile ezberleyecektir ya da bir kağıdı eline alacaktır. Bunu çok görürüz ekranlarda. Ya adam devletin falan kademesindedir, okulun filan kademesindedir, toplumun bilmem neresindedir, bir grubun genel başkanıdır, bilmem sözcüsüdür, gözcüsüdür, arkadaş eline kağıdı alır, böyle okur. Ya canım kardeşim, doğru bir şey belki ama ya ne olursun hissettiğin şeyi söyle. Yani satır satır ezberlemeye gerek yok. İşte bak, döküman önümüzde Merve. İnan, geçen birinci programı yaptık. Ben şu birinci sayfayı bitiremedim. Yani birinci sayfaya giremiyorum. Şimdi ikinci programa devam ediyoruz. Şimdi ikinci programda apayrı konular. Yani bunları ben hazırlayarak, düşünerek, ezberleyerek ifade etmiyorum. Yani buradaki olay şu. Bir daha söyleyeyim. Yaratıcı öyle bir yaratmış ki, hangi dine inanırsanız inanın, öyle bir mükemmel beyne sahibiz ki, bir daha söyleyeceğim. Ben 76 hafta, bir önceki televizyon programı yaptığım kanalda 76 hafta, 1,5 yıl NLP, Nörolojik Lingüistik Program, beyni anlattım ya, 1,5 yıl anlattım ben. İnşallah kitaplaştıracağım. Yani düşünebiliyor musunuz, yani 52 hafta artı 26 hafta, ya 76 hafta ben, bağışlayın, 56, 26, 76 hafta ben beyin anlatmışım. Yani bir beyin, ya beyin diyorsun hocam, beyin diyor ya, bilmiyor musun? Ya senin gördüğün raftaki beyin diye anlattığımız beyin. Yani rafta var beyin işte, bağışlayın. Alıyoruz bazen, pişirip yiyoruz yani hayvan beyin, özür diliyorum. Yani yenecek bir şey, buna lafım yok ama yani o kadar hassas, o kadar önemli bir konu ki, bakın niye buraya geldim. Şimdi beyni öyle bir yaratmış ki yaratıcı, hangi dine inanırsanız inanın, 100-120 milyar nöron var. Nöron dediğim şey ne biliyor musunuz? Bilgi ambarı. Hani biz ambarlara ürünleri koyarız ya, orada korumak amaçlı. Şimdi biz öğrendikçe bu nöronlara sinapslar kanalıyla, yani otoban diyoruz psikolojide biz, yollar kanalıyla elektriksel bir akımla bu bilgiyi yüklüyoruz Merve. Sonra bunu herhangi bir biçimde yeri ve zamanı geldi, şu benim anlattığım gibi veya senin konuştuğun gibi ifade ediyoruz. Yani ağzımız kanalıyla beyinden nöronu alıyoruz, sinaps kanalıyla elektriksel akım çıkartıyoruz. Bakın buradaki olay şu. Konuşmadaki etkinlik veya yetkinlik şu. Buradaki insan çok akıllı olduğu için değil. Buradaki insan akıl teri akıtmış, bir şeyleri öğrenmiş. Onun akıl seviyesi normalin üzerinde olduğu için de değil. Ama o konuda kendini eğitmiş. Yani o konuya emek vermiş. O konuya eğilmiş, öğrenmiş. Defalarca tekrarlamış bakın. Ve sonuç olarak şu anda benim konuştuğum gibi o nöronlardan alıyor, sinap kanalıyla çıkartıyor. Yani bir dokümana ihtiyacı yok. Belki taşısak olabilir ama bir şey okumaya satır satır buna gerek yok. İşte bakın bizim sıkıntımız bu. Yani ben istirham ediyorum. Yapan yanlış yapmıyor. Yani kağıttan yetkilisiniz. En üst noktada segmentte olabilirsiniz. Ne bileyim bakan olursunuz, başbakan olursunuz. Yahut bir müdür olursunuz, amir olursunuz, CEO olursunuz. Bu önemli değil. Konuşmacı olursunuz. Yani istirhamım şu ya ne olur. Yani bir kağıda bakarak satır satır anlatmanın gereği yok. Elbette olsun bir dokümanınız. Bu çok önemli Merve. Çünkü insan bazen hani neyi anlatabilirim sırayla diye bunun sıralamasını yapabilir. Bu gayet doğal bir şey. Ama yani satır satır okumak bilmiyorum benim hoşuma gitmiyor. Belki onlar doğru. Ama ben sevemedim.
0: Korkuyorlar mı acaba? İşte yok. Hani hep deriz özgüven. Ya böyle koltuk sevdasından. İşte hani yanlış bir şey söylerim de beni işte buradan alırlar korkusu. Olabilir. O konfor alanından çıkma korkusu da mı var acaba?
1: Tabii
0: var. Düşünmeye başladım.
1: Ve özgüven değil mi Merve? Yani evet. En önemlisi bu. Ha bunu konuşurken de laf olsun diye aynı şeyleri papağan gibi tekrarlamak da maharet değil. Yani bir şey ezberlemişti adam. Her tarafta aynısını anlatır.
0: İşte olaya da hakim olmak gerekiyor.
1: Bütün mesele bu. Yani öğrenmek yani. Merve. Bu işi öğrenmek, bu konuda kendini eğitmek, bu konuda özgüvenli olmak ve şunu bilmek. Ben bunu başarırım. Bu kadar ya. Ya ben iktisat okudum, ekonomi. Bir adamla tanıştım, Necip Fazıl isminde bir adam. Adam bakış açımı değiştirdi. Ahmet Kabaklı, Arif Nihat Asya tanıştık. Ya adamlar bakış açımı değişti. Ya dedim ki, benim farklı bir kulvarım daha varmış, bana onu gösterdiler. Bir dedim ki ya bu tarafa doğru eğileyim felsefeye, psikolojiye, sosyolojiye eğileyim. Ya burada yani benim sevdiğim konular var. Tarihe eğileyim. Yani ille ekonomi okuduk, ekonomiyi anlatıyorum ama onun dışında da alanlar var. Yani insan o kadar çok yönlü ki. Ama işte birilerinin bunu hatırlatması lazım veya biriyle karşılaşacaksınız. Bazen biriyle karşılaşsınız hep söylerler derler ki ya hayatımın akışı değişti. Ya bir adam tanıdım. Ya akışım değişti arkadaş benim. Dünyaya bakış açım değişti. Perspektifim değişti. Kişiliğim sanki aynı kişilik ama değişti yani. Ben apayrı bir adam oldum. Sanki yeniden doğdum. Bu gerçek. Bir insan sizin her şeyinizi değiştirebilir. Hangi noktada? Olumlu veya olumsuz. Bulunduğunuz atmosferde, ortamda kumarcı bir adam vardır. Alkolik bir adam vardır. Eli uyman esrarkeş bir adam vardır. Onunla dostluk yaparken işte bir şey olur olmaz diye başlarsın. O noktaya gidersin. Ama akıllı insanlarla bir arada olursun. O kulvar

yani. İşte her şeyi ben anlatayım, o kuzu gibi dinlesin, böyle bir dünya yok. Bana bir şeyler öğretsin ya, ne olur yani, benim ihtiyacım var. Ya bana bir şey öğretsin. Bir yanlışımız da şu, konuyu açıyor. Adam 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş, diyor ki hocam diyor ya, onu eledim, eleye astım, hiçbir şey öğrenmeme gerek yok diyor ya. Yeter ya, ben böyle bir hayat süreceğim. Ya böyle bir dünya yok. Son nefesine kadar öğrenmek zorundasın. Ya diyorum bak, kitabın diyor ki sana oku diyor. Bir daha söylüyorum, namaz kıl demiyor başta. Abdest al demiyor, hacca git demiyor. Ne bileyim ben, zekat ver demiyor. Kurban kes demiyor. Ya diyor ki kardeşim oku diyor ya. Okuduğunda anlıyorsun zaten, okuduğunda görüyorsun ama öyle bir yapıya sahibiz ki Merve, işte bu ön yargı ve alışkanlıklardan dolayı ben zannediyorum ki diyor, dünyanın en akıllı adamı benim. Benden daha akıllı bir insan yok. Yani bir adam bir yerlere gelmiş diyelim, makam mevki sahibi olmuş, para sahibi olmuş, mal sahibi olmuş ama ben akıllıyım ya. Şansım olmadığı için ben yapamıyorum. Hayır. Şansın olmadığı için değil. Sen kendini her şeyi bildiğini zannettiğin için. Ama yanlış bildiğin için. En dramatik, garip tarafı da şu, traji tarafı da şu. Bilmediğini bile bilmiyorsun. Yani bildiğini zannediyorsun ama bilmediğini bile bilmiyorsun. Artı her konuda fikir ifade ediyorsun. Ya dedim ben daha önce, ben futboldan anlamıyorum. Hiç sevmem Merve. E şimdi futbolla ilgili ben nasıl yorum yapacağım? Ya tıp doktoru değilim. Bir daha anlattım geçen hafta. Ya adam neşteri eline almamış. Adam ameliyat yapan profesörü eleştiriyor. Canım kardeşim, neşter nasıl tutulur gördün mü? Tıp fakültesinin kapısından içeriye girdin mi? Hiç eğitim aldın mı sen? Yok. Futbolla ilgili bilgin var mı? Yok. Yani ben rastladım yine, çok enteresan bir şey, örnek olacak. Belki de o insan dinliyor. Üniversite talebesi bu kızımız. Bir müzisyen arkadaşım eleştirdi. Benle program yapıyorduk biz, YouTube programı. Bu ara bir ara verdik. Fatih kulaklar için nasıl eleştiriyor. Adam müzik öğretmeni. Bu adam. Hayatını bu işe adamış. Ve o kadar farklı enstrümanlar çalıyor ki Merve, bu Fatih Bey, Allah razı olsun, okulu da var. Fatih Özsevin, isim olarak söyleyeyim, benim dostum, arkadaşım. Onunla da uzun süre YouTube programı yaptık. İnşallah yine yapacağız. Ya şimdi bu insanı yani hayatında bilmiyorum kaç kez gitar eline almış veya herhangi bir müzik aletine eline almış insan eleştiriyor. Ya bunları yaparken ne olur düşünelim, agresif olmayalım. Yani yorumda yaptı benim Facebook sayfamda. Yanlış çalıyor hocam diyor. Estağfurullah. Adam da okumuş. Ya o kadar garip şey ki Merve. Adam hoca, yani bağışlayan adam, bu işe ömrünü vermiş ve ders veriyor. Bunun yüzlerce talebesi olmuş. Zaten yanlış öğretse bir itiraz edecekler veya milliyetime şikayet edecekler. Şey bu. Milliyetim izinli bir müzik okulu. Ya yani normal bir insan, yani gitarı bilmiyorum hayatta kaç lira eline almıştır. Yani günlük hiç acaba çalıyor musun gitarı veya onun benzeri aleti, ama sen hocayı eleştiriyorsun. Yani bakın buradaki olay şu, yani ben her şeyi bilirim mantığı felsefesi. En güzel ben bilirim. Benden daha yüce kimse yok, benden daha ulu insan yok. İşte bizi mahveden Merve, millet olarak da fert olarak da bakın batıya, daha eğitimli olduğu için, daha bir şeylerin farkında olduğu için daha alçak gönüllü, daha alttan olan insanlar, daha yavaş konuşan insanlar, daha yavaş davranan insanlar, onların da içinde bozuk var. Ama bakın yine biz, bakın yani şark kültürü dediğimiz bir kültüre sahibiz. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde, Amerika'dan alın, Batı'nın tamamını koyun, oraya gidenler de bilir. Orada işçi olarak çalışanlar da, adam 60 metrekare, 70 metrekare, 80 kare evde yıllarca yaşar. 20 yaşında arabaya biner. Arkadaş 100 metre evim vardır, 150 metre olacak. Niye? Merve almış. Merve'nin babası almış, annesi almış, kardeş almış, ben de alacağım. Komşu almış, ben de alacağım. Allah Allah. Benimki de 150 olsun. Oldu, tamam. Kredi aldık, borç bulduk, harç yaptık, aldık, güzel. Bir süre geçti, alıştık ya Merve. 200 metre başkası aldı. Ya 200 metre evler var canım kardeşim. İnek'e bak. Türkiye'de şube açmış Hollandalı banka. Adam Hollandalı'nın tasarrufunu geçiriyor. Bana %55-60 ile faizle para satıyor. Ben gidiyorum. X model, Avrupa en son model arabaya biniyorum. 3 milyar, 4 milyar, 5 milyonluk arabaya. 3, 4, 5, 10, 20 milyonluk ev alıyorum. 50 milyonluk villa alıyorum. Kayseri'de şu anda 50 milyonluk villa var Merve. 1,5-2 yıl önce satıldı, şimdi daha da pahalı. Yani 50 milyonluk. Canım kardeşim, özür diliyorum. Şunu çok merak ediyorum ya. Helal olsun, paran olabilir, saygı duyuyorum. Para senin paran, istersen yakarsın ama. Bunu yapmak sana ne kazandırıyor? Bana bir tane onu söyle, ne olur. Hakikaten Merve, şaka demiyorum. O siteyi yapan inşallah.

0: Şirketinin mali boyutunun başındaki arkadaş da benim çok samimi arkadaşım. Bana şunu söyledi. Bizden dedi, bu 1,5-2 yıl oldu Merve satılalı. Başka yer yapıyorlar şu anda Kayseri'de. 50 milyona dedi alan arkadaşlar dedi, iş adamları. Evlerine oturup direkt gelip oturmuyorlar dedi. Yeniden mimar getirip ek yaptırıyorlar dedi. Bir de dedi, burası bir site. Herhangi biri dedi bu evlerden bir şey yaptığında evine hepsi aynısını yaptırıyor aynı adamlar dedi. Merve, düşünebiliyor musun? Peki bu senin ne olduğunu ispatlar, bana söyleyebilir misin o? Sen ne hissedersin böyle bir adamla?
1: Sadece hırslı bence.
0: Ezik,
1: Evet.
0: önyargısı, önyargılı,
1: Sadece maddiyata
0: eksiklik
1: değer
0: hisseden,
1: veren.
0: yani eksiklik hisseden, kendini bir türlü
1: Kesinlikle.
0: tatmin edemeyen, bütünlenemeyen, kendini tanıyamayan, kendini ancak malla, mülkle, parayla, varlıkla ispat eden insanlar. Bakın, söylemek istemiyorum ama gelişmiş toplumların takım ahlakına bakın. Basit bir zincirdir, bir kolyedir, bir yüzüktür. Ne olur bize bir bakın ya, Anadolu'ya bir bakın. Doğuyu bırak, kollar dolar, boğaz dolar, parmaklar dolar. Canım kardeşim, neyi ispat ediyoruz ya? İşi de gurur ya. Yani paran olabilir, pulun olabilir. Neyi ispatlıyorsun ya? Bana bir tek onu söyle. Yani neyi ispatlıyorsun? X lokantasına gittin. Ya geçelim konuları. Gittin diyelim, Kayseri'nin belli başlı birkaç lokantası var diyelim. Birine gittin. Masaya oturdun, arkadaşlarına yemek yedin. Bunu fotoğraf olarak veya video olarak paylaşmak ne kazandırır biliyor musun? Güldürür sana. Akıllı insan sana güler, der ki ya bu zeka olarak normal değil, hiç kusura bakmayın, açık söylüyor. Bu adam bütünleşememiş, kendini geliştirememiş, ezik bir adam. Orada o masada oturmakla, orada o yemeği yemekle, o kafede oturup o bilmem ne marka kahve içip koymakla bilmem nereye sosyal medyada
1: Kendini üst
0: kendini
1: düzeymiş
0: çıkarttı.
1: gibi
0: Ya
1: gösteren
0: Medve,
1: bir
0: bu kadar
1: tür.
0: basitlik olmaz ya. Bakın, en basit örnek veriyorum. Bir daha söylüyorum. Hollandalı 80 metrekare evde oturuyor. İnegebank Bank Türkiye'ye geliyor, bize para satıyor. Ben %55-60'da para kullanıyorum. 3-5-10 milyonluk arabaya biniyorum. 10-20-50 milyonluk evde oturuyorum. Ya arkadaş, canım kardeşim, ne olur bir defa bak ya. Hollandalı aptal mı? Adam 80 metrekarede 20 yaşında arabaya biniyor. Salak mı bu adam ya? Aptal mı bu adam ya? Bana neyi ispatlayacaksın ya? Arabanın bilmem nesini şuraya koyarak anahtarını. Bilmem nerede şunu aldım, bu kadar paraya sattım ya. Allah aşkına ya. Bakın, unutmayın ne olur. Gerçek zengin, gerçek bütünleşebilmiş, kendine tanışabilmiş insan hiçbir zaman parasıyla, malıyla, mülküyle, varlığıyla kendini ifade etmez. Onu herkes bilir zaten Merve.
1: Vizyonu
0: Bir şey
1: genişletmek
0: yoksa biz onu var gibi göstermeye çalışırız. Adam gidiyor. Ya biliyorsun, tanıyorsun, hiç ilgisi olmayan bir arabanın önünde fotoğraf çekiniyor, eline koyuyor. Bu benim. Ya canım kardeşim, bu numaraya gerek yok. Bilmem nenin villasının içine oturmuş sandalyeye, sanki kendinin onu

0: Yükselteceğim diye yerin dibine sokmanın bir mantığı, bir anlamı yok ya.
1: Kesinlikle.
0: Ya ne olur bir şey yaparken bir daha söylüyorum 20 saniye düşünelim. Yani bir şeyi paylaşırken 20 saniye o işin farkında olalım. Emin olun çok daha doğru bir harekete davranış biçimine sahip oluruz ve çok daha mutlu oluruz. Mutlu olmamamızın nedeni de bu. Olmayan bir şey var diye ispatlamaya çalışıyorum. Öyle göstermeye çalışıyorum, öyle anlatıyorum. Ya gerek yok ki. Sen de bir şey varsa Merve, bilgi, birikim, donanım olarak muhatabın insanlar biliyor. Varlık olarak da biliyor adamlar. Yani senin bir şey ispat etmene gerek yok kardeşim. Olmayan insan ispat eder. Marka giyinenlere bakın. Ya olmayan insanlardır, ezik insanlardır, tamam. Ya bu kadar açık söylüyorum ben. Yetersiz insanlardır, kifayetsiz insanlardır. Kendiyle tanışmamış, bütünleşmemiş insanlardır. Temel problem şu, ne olur kendinizle tanışın.
1: Belki
0: İşte
1: bir
0: bakın,
1: sürü borca
0: bunu
1: girip
0: anlatmaya
1: alıyor o
0: çalışıyorum.
1: marka şeyleri ama işte yine kendine zarar oluyor. Ama o neden giyiyormuş? Bak şu markaya giymiş diye insanlar ona bakınca da mutlu oluyor.
0: Kendi mutlu oluyor zannediyor ama ben gülüyorum.
1: Aynen.
0: Benim gibi insanlar gülüyor Merve. Bildiğimiz için yani bu oyunlara gerek yok ya. Bu entrikalara gerek yok. Bir problem de şu, hep konu konuyu açıyor. Böyle biz konuya giremiyoruz
1: Çok
0: ki
1: güzel
0: doğru diyorsun.
1: sohbet oluyor.
0: Adam flört, sevgilisi var veya nişanlanmış. Arkadaş, olmayan şeyleri var gibi özellikleri kendinde. Olmayan maddi manevi varlıkları sanki varmış gibi anlatıyor. Canım kardeşim, bu senin sevgilin. İleride seni daha yakından tanıyacak. Ya bu senin nişanlın, flörtün. Evleneceksin canım kardeşim. Ya ileride o söylediğin şeyler gerçek olmadığında ki olmayacak. O insana kendini nasıl kabul ettireceksin? Bana bir anlatır mısın? O insanın gözünden nereye geleceksin? Ben alırım, satarım, vururum, kırarım, yaparım, ederim. Benim şöyle çevrem var, bilmem neyim var, param var. Canım kardeşim yarın onunla uzun süre birlikte olduğunda evlenmesen bile Merve bir ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl açık vermeye başlayacaksın. Yani nasıl kendini kabul ettireceksin? Bir de o insanın sana bakış açısı o saatten, o dakikadan sonra ne olacak? Çok özür diliyorum, kaba olacak ama tiksinme noktasına kadar gelecek. İğrenecek yani o insan
1: Çünkü aslında
0: senden.
1: bir yalan da var burada. O
0: Ya
1: güven de
0: yalan, kuyruklu
1: kırılıyor.
0: yalan var burada. Ya canım, olduğun gibi ol güzel kardeşim ya. Ne kaybedersin? Ya
1: Zaten
0: ben
1: seni öyle
0: buyum.
1: kabul etmiyorsa paran için ya da o gösterdiğin olmayan varlığın için yanındadır
0: Ama
1: yani onun
0: gerçek
1: için.
0: olmadığı çıkınca ne olacak
1: Evet.
0: Merve?
1: Tamam bırakacaklar birbirlerini.
0: Hakkı Bulut galiba. Ben o müziği hiç sevmiyorum. Ama bir cümlesi var Merve. O kadar severim ki. Yani bağışlayın, ben o tür müziği sevmiyorum. Sevene saygı duyuyorum. Yani arabeske çok yaklaşamıyorum. Şey çok ilginçti cümle, böyle duydum birkaç yerde, ben buyum sevgilim şarkıyı söylerken o kadar doğru bir cümle ki bak Merve, ben buyum sevgilim, bakın bir daha söylüyorum, ben Hakkı Bulut'a saygı duyuyorum, ben o müziği dinleyen insanlara sonuna kadar saygı duyuyorum, ben o müziğe yaklaşamıyorum ama diyorum ki şu cümleye bakar mısınız ne olur ya, ben buyum sevgilim, şu yalınlığa, şu doğallığa, şu güzelliğe ben bu insana saygı duymam mı Merve? Bunu yazan insana ben saygı duymam mı ya? Ben buyum sevgilim diyor ya. Açıkça diyor ki ben buyum. Şu güzelliğe bakar mısın? Ya ben buyum ya. Sen busun. Yani rol yapmanın anlamı ne ya? Film mi çeviriyoruz? Ya rol yapmanın anlamı ne? Film ne olur? Yani bir karakter vardır, aktris veya artist. O rolün gereğini oynayacak Merve. Zengin veya fakir oynayacak. Bağışlayın, katil oynayacak, ahlaklı oynayacak, ahlaksız oynayacak. Bu doğal. Adam aktris veya artist yani işi o, para kazanıyor, ekmek yiyor. Bir yazar her türlü yazacaktır. Ama ya sen gerçeğin, hayatın yani neyin rolü yapıyorsun ya? Kime yapıyorsun canım kardeşim? Ve inan Merve o kadar gülünç hallere geliyorlar ki. Yani ben şöyle ağlayayım mı güleyim hayretle bakıyorum. Ya ben diye
1: Trajikomik,
0: birçok
1: evet.
0: insan evet. Dolayısıyla bakın temel problem bir daha söylüyoruz. Kişisel gelişimin amacı nedir? Mesele bu. Şudur. Seni senle tanıştırmak, kim olduğunu fark ettirmek, ne olduğunu fark ettirmek, kalibreni sana ölçtürmek, ön yargı ve alışkanlıklardan seni uzaklaştırmak, doğruya taşımak, hedefine doğru bir biçimde gitmeni sağlamak. Yani sana her konuda yardımcı olur kişisel gelişim. Çünkü seni senle tanıştırıyor, kendini tanıyorsun. Kişisel gelişim budur. Amacımız bu.
1: Ama biz işte
0: Hedefimiz bu.
1: kendimize bakmıyoruz ama sadece insanları eleştirelim diyoruz. Mesela işte ben yeni düğün yaptım 6 ay oldu. Biz işte yurt dışına Avrupa turu yaptık diyelim. Balkan turu yaptık daha doğrusu. İşte siz yeni yakasınız.

0: Tur şirketlerinde beni tanımayan insan bile. İşte yeni düğün yapacaksınız. Zaten çok yorulursunuz. Maddiyat olarak da sizi yorar. İşte bu tura gitmeyin. Neden? Neden gitmiyorum?
1: O yapamadığı için Merve. Hiç
0: Evet.
1: kızma ne
0: Ya beni
1: olur.
0: hiç tanımadığı halde böyle bir yorum
1: İşte
0: yapmıştı.
1: bakın, kendini tanımadığı için ve yapamadığı için yapan insandan rahatsız olur bakın. Harika bir ifade biçimi var. Ziya Paşa'da der ki, erbabı kemale çekemez nakis olanlar rencide olur dideli hüffasiyadan. Bu şudur Merve. Akıllı insanlardan, akıllı olmayan insanlar, başka bir şey diyemiyorum aslında, demek lazım. Cahiller o kadar rahatsız olur ki bak, akıllı insandan. Kırlangıç kuşunun güneş ışığından kaçtığı gibi kaçarlar. Dolayısıyla birey kendi yapamadığında, kendi beceremediğinde, kendi başaramadığında onu yapan, başaran, beceren insandan rahatsız olur.
0: Kesinlikle.
1: Ve o kadar gariptir ki bu duygusunu içinde tutamaz, ifade eder. Bağışlayın. O kadar eksikliktir ki. Sen o insana onu söylediğinde değiştirebilir misin? O insan gitmeyecek mi o seyahate? Boşuna konuşuyorsun.
0: Kendi kaybetti. Onlardan almadık, başka yerden
1: Bakın
0: aldık.
1: yani kendi kaybet. O bir de Merve. Yani yüceldi mi o karşında? Hayır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya insan öyle bir eylem ortaya koyacak, bırak yapsın. Yapamayabilirsin, başaramayabilirsin, imkanın yoktur, durumun yoktur, konumun yoktur, sağlığın yoktur. Ama ona mani olma gibi zavallı bir duruma düşme ne olur. Yani sen yeni yakasın. Yani bunu almasan, bunu yapmasan, bunu gerçekleştirmesen daha iyi. Ya çocuk muyuz? Hepimiz insanız. Ve bunu ben isteyerek yapıyorum. Severek yapıyorum, zevk alarak yapıyorum. Sen yapma dediğinde ne değişecek?
0: Evet, bir de onu karşılayacak bütçem olmasa zaten ben böyle bir şeye girişmem ki yani. Onu da
1: Ya
0: düşünmüyorlar. İşte sadece eleştireyim. İşte yine ben bilirim olaylarına giriyorlar. Pişman
1: güya
0: olursun
1: iyilik yapıyor biliyor
0: gidersen.
1: musun Mehmet? Sana iyilik yapıyor. O
0: Çok da
1: paranı
0: güzel
1: başka yere
0: oluyor.
1: harca diyor. Ya
0: Evet.
1: iyilik yapıyor. Ya bu kadar küçülmenin gereği yok. Bu kadar saygı duy. Yani o insan o hareketi yapıyorsa saygı duy. Değer ver ve kutla. Ya helal olsun de. Ne kadar güzel yaptın bak. Nasıl doğru bir şey yaptın. Niye? Zamanın vardı Merve. Zeminin var, imkanın var maddi olarak. Konjektür uygun. Niye yapmayacaksın? Şöyle örnek vereyim ben. Böyle sonlandıralım. Yani biz
0: Evet.
1: sohbet gibi gidiyoruz zaten. Çok da arayan var. Onlara dönmem lazım. Şimdi belli bir diyelim bilgi birikim donanımı. Ben sahibim. Geliyorum burada bu programı yapıyorum veya bir konferansa gidiyorum, bir üniversiteye gidiyorum. Bir sivil toplum örgütünün huzurunda orada kağıdının önünde çıkıyorum, konuşuyorum. Bir banka diyelim grubunun önünde yapıyorum bunları. Şimdi bu donanım olduğu halde peki bunu yapmayayım. Niye? Ya yapma ne olacak ya? Niye yapıyorsun ki? Niye hizmet ediyorsun ki? Karşılığında bir şey alıyor musun maddi olarak? Ya sen aptal mısın? En çok eleştiren böyledir Merve. Hocam efendim. İşte 94'ten beri ben televizyon programı yapıyorum. Para alır mısın sen? Yok almam. Diyemiyor yüzüm ama sen aptal mısın diyor. Ben biliyorum yani. Niye yapıyorsun ki diyor yani. Menfaatin yoksa. Ya benim yayınlanmış kitaplarım var Merve. Hayatımda bir kuruş hiçbirinden almadım. Anlaşma şudur. Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanır. Gelir oraya gider. Şimdi canım kardeşim ben yazarım. Aklımın terini akıtıyorum. Emek veriyorum. Aylarca, yıllarca. Bir ürün ortaya getiriyorum ve toplumun hizmetine sunuyorum. Yani ben bunun karşılığında para almamışsam salak mıyım, aptal mıyım ben? Ya bakın, bakış açısı bu Merve. Seninle konuşan insan aynı şeyi bana söylüyor aslında. Ya bana diyor ki, sen diyor bu kadar zaman ayırıyorsun, bir bedeli var mı? Yok. Ya ben insana hizmet ediyorum ya, ben insanlığa hizmet ediyorum. Yani ben bununla mutlu oluyorum. Ben hangi dine inanırsam inanayım, sen inan inanma, ben bunun ibadet olduğunu biliyorum. Hangi din olursa olsun, istersen Hristiyan olayım, istersen ateist olayım, istersen Müslüman olayım. Diyorum ki bu benim dinime göre ibadettir. Ya şimdi sen bunları bilmiyorsun, karşılığında ne alıyorsun? Bak yani veriyorsun, almayı hesaplayacaksın. Ben bunu yaparım ama karşılığında bunu alırım. İşte toplum bu. Şimdi girmeyeyim ama sevgi üç türlüdür. Bakın çok özel bir şey bu. Üç türlü sevgi vardır. Hiç unutmayın. Bir, biz çünkü diye severiz Merve. Çünkü sen çok akıllısın. Çünkü sen çok zekisin. Çünkü sen çok zenginsin. Çünkü sen gerçekten toplumda etiket olmuş adamsın. İşte çünkü çok harika, güzel birisin bedensel, fiziksel, davranışsal veya konusal olarak. Peki, çünkü ben sen böyle olduğun için seninle beraberim. Çünkü bu bir. İki, eğer Benim söylediğimi yaparsan seninle olurum. Eğer benle şu yola gidersen seninle olurum. Eğer benim gibi davranırsan seninle olurum. Eğer benim toplum, arkadaş toplumum içine girersen seninle olurum. Yani eğer benim önümde şunları feda edersen seninle olurum. Eğer işte bana şöyle davranırsan seninle olurum. Bakın, çünkü dedik sevgiye ya, çünkü girdi mi öyle bir sevgi yok. Eğer girdi mi yok, rağmen vardır. Bakın psikolojide üçüncü sevgi rağmen. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Yani ister sakat ol, ister bütün ol, ister zenginken fakir ol, ister fakirken zengin ol. Yani şartlar değilsin. Her şeye rağmen ben seninle olurum, seni severim. Şimdi biz evlilik anlaşmasında diyoruz ki varlıkta ve yoklukta. Yok öyle bir dünya ya. Onu imzalıyorsun evlenirken. Ama maddi varlığını kaybettiğin anda boşanma geliyor. Ne oldu anlaşma? Bir sözleşme vardı varlıkta yoklukta. Yani o kadar abuk subuk davranışlarımız var ki bizim sevgimiz bile pazarlıkla. Yani eğer ve çünkü. Rağmen bize yok.
0: Evet, sevgi diyelim, konusunu da isterseniz haftaya bırakalım.
1: O daha çok.
0: Çünkü gireceğiz, çok dikkatimi çekti. Gireceğiz. Çok güzel şeyler olacak.
1: Gireceğiz sevgi, ama şimdi biraz gidelim, ondan sonra sevgiyi konu başlığı olarak işleyeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evliliği işleyeceğiz Merve. Ben 16 hafta evliliği anlattım. Onu aşkı mesela işleyeceğiz. 16 haftada televizyonda aşkı anlattım. Bunlara gireceğiz ama yani biraz gidelim. Tabii sevgiye de girelim. O da çok özel bir konu. Kitabım aklıma geldi. Sevmek kazanmaktır. O isimde bir kitabım var benim. Aslında sevmek vermektir. Sevmek yanmaktır aslında. Aşk da öyledir. Yani yakabilmektir. Neyse, o konulara daha sonra gelelim. Bugün böyle noktalayalım diyelim. Bir sohbet yaptık. Aslında yani benim yaptığım programlar gerçek anlamda sohbettir. Ekonomi de öyle yani benim. Şey değildir. Bir döküman'a dayanarak, bir kitaba, bir deftere, bir fikre dayanarak ifade edilen şeyler değildir.
0: Çerçeveler i̇şte ama diye. O kalıplar, kalıp cümleler, aynı cümleler yok. Çok güzeldi.
1: İşte o nöron dolu olunca, birey o konuda kendinden emin olunca ve tekrarlarsa da, bu çok önemli. Bakın, bir özellikle başarılı insanların şudur, tekrarı bilir adam. Nasıl binlerce, on binlerce kere bir hareketi yapan jimnastikçi veya futbolcu veya dansçı başarılı veya uzun süre müzik yapan insan, şey de öyledir, konuşmacı da öyledir, yazar da öyledir. Yani ben diyelim, birçok insan, farklı insanlar zikir çeker. İşte günde şu kadar şu dua, saygı duyuyorum, değer veriyorum. Ben de öğrendiğim şeyleri gün içinde sürekli tekrarlarım. Yürürken, aracımda giderken, yani müzik harika şey. Zaman zaman belki onu dinlerim ama en çok sevdiğim şey Merve, yeni öğrendiğim şeyleri tekrar etmek. Bakın bu çok özel bir ipucu, bir tüyo. Lütfen öğrendiğiniz şeyleri, farklı şeyleri defalarca tekrarlayın. Bir daha ortaya döneceğim başlığı, Boğaz Köprüsü'nü geçerken, 1. köprü, 15 Temmuz Köprüsü'nü İstanbul'da ben aracımda Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın, Ali Porezoğlu, Korhan Abay ve diğer sanatçıların gittiğim tiyatrolarındaki CD'lerini alır ve dinlerdim. Ne dediğimi anlayın. Niye tekrar ediyorum bakın ya. Bu muhteşem bir şey. Programlar da öyledir. Çok sevdiğiniz programlar olursa, kim olursa olsun konuşması, cinsiyeti ne olursa olsun defalarca dinleyin. Ve şu da bir gerçektir. Bazen ben kendime şaşırırım. Program bitti ama söylemek zorundayım. Cümleyi kuruyorum Merve, konuyu anlatıyorum. Diyorum ki ya sen bunu nerede öğrendin?
0: Yani.
1: Okumadın. Duymadın. Ha diyorum ki oradaki biriken o toplu şeyin bana ödülü bu. Yani ben onları çakıştırıp bütün olarak ifade edebiliyorum. Öğrenmedim bunu ben. Yani bilmiyorum ama farkına varıyorum. İşte ondan sonra ifade ediyorum. Mesele bu kadar.
0: Çok güzel. Tamam. Çok teşekkür ederim.
1: Selam
0: Çok
1: be.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kişisel gelişim uzmanı Ömer Uzunoğlu'yla Perspektif sona erdi. Kaçırdığınız tüm bölümler Kayseri.net YouTube kanalında ve Haber Radar sayfalarında.
3: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
5: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
4: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu, her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk, dedi. Yerel bir medya kuruluşunda yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bu programımızda Erik Satie'yi konuk edeceğiz.

Eric Satie, sigorta mümessili Normandiyalı Jules Alfred Satie ile İskoç Jane Lacey Anton'un 4 çocuğundan en büyüğüydü. Eric 4 yaşındayken aile Paris'e taşındı ve burada sigorta mümessiliğinin yanı sıra bir tercüme yazıhanesi ve daha sonra küçük bir müzik yayın evi işlettiler. 1871 yılında en küçük kız kardeşi Diane'nin bir yıl sonra da annesinin ölümünden sonra 6 yaşındaki Eric, küçük erkek kardeşi Conrad'la birlikte babasının ailesiyle birlikte yaşamak için Honfleur'a geri döndü.

Honfleur'da yaşarken Eric'in büyük annesi, çocukların Katolik olmasını şart koştu ve bu da Satie'nin 1874'ten itibaren ilk müzik derslerini aldığı Saint Leonard Kilisesi'nin orkçusu ve koro şefi Gustav Winot'la tanışmasına vesile oldu. Burada Gregorian ilahilerinin yanı sıra Winot'un yerel şenlikler için bestelediği şarkıların neşesiyle de tanıştı ve bunlar Satie'nin müzik hayatındaki ilk etkiler oldu. 1878 yılında Satie 12 yaşındayken babaannesi banyo yaparken boğuldu ve babası iki oğluyla Paris'e geri döndü. Kısa bir süre sonra baba Satie kendinden 10 yaş büyük konser piyanisti, besteci ve hırslı bir müzik öğretmeni olan Eguyene Barnecht ile evlendi. Barnecht, Eric'in yeteneğinin farkına vararak onu 1879'da kendisinin de mezun olduğu Paris Konservatuvarı'na yazdırdı. Ancak Satie'nin motivasyon eksikliği ve artan hayal kırıklığı 2,5 yıl sonra okulu bırakmasına neden oldu.

Sati, Norman kökenlerini vurgulamayı severdi. Hatta sonraki yıllarda Arşuel'de bir Norman grubu kurdu. Kökenlerini vurgulamak için doğum adı olan Elis'in yazılışını, İskandinav dillerinde her şeye gücü yeten anlamına gelen Erik olarak değiştirdi. 1884'te beste yapmaya başladı. İlk parça, bir fragman olarak günümüze ulaşan Allegro'ydu. İlk eserleri, anne ve babasının yazdığı şansonları da yayınlayan babasının yayın evi tarafından basıldı. Sati, bazı eserlerini kendisi de yayınlamıştı. Sonraki yıllarda, diğerlerinin yanı sıra Ogives, Üç Sarabandes ve tanınmış piyano parçaları Gypnopédies bestelerinin yanı sıra, Sati'nin Claude Debussy ve diğer sanatçılarla birlikte birkaç yıl boyunca üyesi olduğu Josebin Peledan tarafından kurulan gizli bir Rosicrucians topluluğu için Trois Sonneries de la Rose Croix müziğini de yazdı.

Sati sivil hayata dönünce, dönemin mizahçı, ressam ve emperyonistinin buluşma noktası olan evinin yakınındaki Le Chat Noir kabaresinin üyesi oldu. 1888'de piyano için Troyes Gypnopédies adlı eserini besteledi. Bu eserde arkadaşı J.P. Contamin de La Tour'un bir şiirinden de esinlendi. Bir sene sonra Paris Büyük Sergisi'nde duyduğu Rumen pop müziği ve Endonezya vurmalı çalgılar topluluğunun yaptığı müzikten etkilenerek Nocienes üzerinde çalışmaya başladı. 1891'de bir kabarede ikinci piyanist olarak çalışmaya başlayan Satie, burada besteci Claude Debussy ile tanıştı. Satie ve Debussy bir yanlış anlaşma yüzünden 1916'da dostlukları bozuluncaya kadar çok iyi arkadaşlardı. Aynı yıl bir Katolik tapınağında mistik bir organizasyonun yöneticisi olan Josephine Peladun'le de tanışan Satie, onun takipçisi ve daha sonra da Chapelle'nin yöneticisi oldu.

Satie 1893'te Danses Gothiques'i yazdı. Bu eseri, bilinen tek aşkı olan ressam Suzan Valadon'la ilişkisinin bitmesi üzerine yazılmıştı. Valadon, bir portresini yaparak kendisine armağan etmişti, ancak bu hediyeyi verdikten 6 ay sonra Satie'yi terk etmişti. Satie, acı çektiği bu dönemde ruhunu dinlendirmek için bu piyano eserini besteledi. Eric, 1893-1895'te kendi kilisesini kurdu. Bu dönemde dini ve sanatsal görüşlerini açıklayan mektuplar, kitapçıklar yazdı. 1895'te 18 saat boyunca aralıksız 840 defa çalınacak 8 ölçülük bir motiften oluşan Vexationsu besteledi. Aynı yıl kendisine kalan az bir miktar mirasla görüntüsünü değiştirdi, bir rahip kılığı taşımaktan vazgeçti ve kadifeli centilmen görünümüne büründü. 1898 sonlarında ekonomik nedenlerle Paris'in bir kenar mahallesine taşındı. Kendisine ilham veren büyük odalı bir evde Pièces Froides, yani soğuk odaları besteledi. Her gün ölünceye kadar yaşadığı bu evden çıkarak Paris'in içine 10 kilometre yürüyerek gittiği, çeşitli kafelere uğrayıp içki içtiği ve bestelerini yaptığı, gece aynı şekilde evine döndüğü bilinmekteydi.

Satie 1900'de tüm gizemli ve mistik uğraşlara son vererek müzik hall divası Paulette Doherty ile çalışmaya başladı. Bu dönemde kafelerde konserler verdi ve popüler müzikle uğraştı. J.T. Vaux, La Diva de Empire, Dan Tremont gibi şarkıları bu dönemde besleyen Eric, son yıllarında yazdığı kabaret müziği eserlerinin hepsi değersiz olarak nitelendirildi. 1905'te halen amatör bir müzisyen olarak görünmekten ve akademik müzik dünyasıyla çatışmaktan bıktığı için bir okula yazıldı ve Albert Russell'la kontrpuan çalıştı. 1908'de de diplomasını aldı. 40'larına kadar besteci olarak ciddiye alınmayan Satie, Geçit Resmi adlı bale müziğiyle üne ulaşmaya başladı. O sırada Paris'i kasıp kavuran Rus balesinin programına alınan bu eseri, Cocteau ve Picasso ile beraber yaratılmıştı. Balenin sunuş metnini Apollinaire yazdı, koreografisini Massin, dekorlarını Picasso yaptı. Cocteau'nun önerisiyle eserin orkestrasyonu, daktilo, sis düdüğü ve bebek çıngırağı gibi araçlar kullanılmıştı. Bu eser büyük skandala yol açtı ve Satie'nin besteci olarak adını duyurmasını sağladı. Tüm bunlardan sonra Zürih'teki dadacılar onu hareketlerinin onursal üyesi yaptı. Satie'nin müzik anlayışını en iyi yansıtan eseri 4 soprano ve bir oda orkestrası için yazılmış Sokrates başlıklı senfonik dramdı. Satie 1 Temmuz 1925'te Paris'teki bir hastanede siroz hastalığından hayatını kaybetti. Müziği geniş kitleler tarafından sevilmese de özellikle genç besteci ve müzisyenler arasında pek çok hayranı vardı.

Satin hayatı boyunca garipliklerle anıldı. Ölümünden sonra gardırobunda bulunan birbirinin aynı 12 kadife takım elbise, düzinelerce şemsiye ve birbirine eş 84 mendil uzun süre müziğinden daha çok konuşuldu. Müzik dünyasının ilgisinin onu garip kişiliğinden eserlerine doğru yöneltmesi, 1948'de ABD'de bir üniversitede gerçekleşen Sati Festivali ile mümkün oldu. Bu festivali organize eden Amerikalı besteci John Cage, Sati'nin Vexation adlı eserini duymuştu ve 63'te New York'ta 10 piyanistin 2 saatlik nöbetlerle piyano çalmasıyla seslendirmişti. Bu deneyimden sadece John Cage değil, Yoko Ono ve John Lennon da çok etkilenmişti ve kendi ifadelerine göre 1968 yılında Vietnam Savaşı'nı protesto için hafta boyunca kendini hapsetme protestosunu Vexation deneyiminden esinlenerek gerçekleştirmişlerdi. Yani Sati'nin eserleri 1960'lardan sonra popüler olmuştu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi, sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı, selin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin

0: Bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk," dedi. Yerel bir medya kuruluşunda yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir," dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz," dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi, 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Bugün.
3: İstanbul'da yaşanan sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. Örenşehir'de bir ilkokulda gıda kaynaklı zehirlenme yaşayan 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Sivas Caddesi'nde bir işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Melikgazi ilçesi Mimsin yolu üzerinde aynı yerde 2 farklı kaza meydana geldi. Bekir Yıldız Bulvarı'nda zincirleme kaza meydana geldi. Kayseri'de 51 araç ve 253 personelin katılımıyla kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu, her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk, dedi. Yerel bir medya kuruluşunda yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi, 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kültür Panorama.
1: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Baki, divan edebiyatının en büyük ustalarından biri. Türk şiirinin yüzyıllar boyunca etkisini sürdüren güçlü kalemlerinden birisidir. Yaşadığı dönemde kazandığı büyük şöhret sayesinde Sultan-ı Şuara, yani Şairler Sultanı unvanıyla anılan Baki, yalnızca Osmanlı Sarayı'nın değil, edebiyat dünyasının da en çok takdir edilen isimleri arasında yer almıştır. Şiirlerinde kullandığı akıcı dil, güçlü ahenk ve ince hayal dünyasıyla divan şiirinin zirve noktalarından birini

0: vermiştir. 1526 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Baki'nin asıl adı Mahmut Abdülbaki'dir. Mütevazı bir ailede yetişen şairin babası camide görev yapan bir müezzindi. Çocukluk yıllarında çalışmak zorunda kalan Baki, bütün zorluklara rağmen eğitiminden vazgeçmedi. İlme olan merakı sayesinde medrese eğitimine yöneldi ve dönemin önemli alimlerinden ders aldı. Öğrenim hayatı boyunca şiire olan ilgisi giderek arttı. Yeteneği kısa sürede çevresinde fark edildi. Kaleme aldığı şiirler sayesinde dönemin devlet adamlarının ve saray çevresinin dikkatini çekmeyi başaran Baki, zamanla Osmanlı kültür ve sanat hayatının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapan Baki, devlet kademelerinde de önemli görevler üstlendi. İstanbul ve Medine'de kadılık yaptı. Ardından Anadolu ve Rumeli kaz askerliği görevlerinde bulundu. Osmanlı Devleti'nin en ihtişamlı dönemlerinden birinde yaşayan şair, Kanuni Sultan Süleyman başta olmak üzere 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde de büyük ilgi ve itibar gördü. Saray çevrelerinde kurduğu güçlü ilişkiler onun sanat hayatına da önemli katkılar sağladı. Hayatının son yıllarında Şeyhülislamlık makamına yükselmeyi arzu etse de bu göreve getirilmedi. Baki'nin şiir anlayışının merkezinde insan, aşk, güzellik ve hayatın sunduğu zevkler yer alır. Şair, yaşadığı çağın ihtişamını ve kültürel zenginliğini dizelerine ustalıkla yansıtmıştır. Aşkı, tabiat ve insan ruhunun inceliklerini işlerken kullandığı dil son derece zarif ve etkileyicidir. Şiirlerinde ahenk ve musikiye büyük önem veren Baki, kelimeleri titizlikle seçmiş, İstanbul Türkçesinin bütün güzelliklerini eserlerine taşımıştır. Bu özellikleri sayesinde divan şiirinin dil ve üslup bakımından en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Edebiyat tarihindeki yerini belirleyen en önemli eser şüphesiz divanıdır. Binlerce beyitten oluşan bu eser, Baki'nin sanat anlayışını, şiirlerindeki ustalığını ve dil hakimiyetini gözler önüne serer. Bunun yanında Fazail-i Mekke ve Hadis-i Erbain tercümesi de en önemli eserleri arasında yer alır. Ancak onun adını edebiyat tarihinde ölümsüzleştiren eserlerden biri de Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine kaleme aldığı Kanuni Mersiyesi olmuştur. Duygu gücü, estetik yapısı ve etkileyici anlatımıyla öne çıkan bu eser, Türk edebiyatının en başarılı mersileri arasında gösterilmektedir. Baki'nin şiirleri yalnızca döneminde değil, sonraki yüzyıllarda da büyük bir ilgi görmüş, medreselerde ve edebiyat meclislerinde okunmaya devam etmiştir. Şiire kazandırdığı estetik anlayış, dili kullanmadaki ustalığı ve sanata verdiği değer, onu Türk edebiyatının unutulmaz isimleri arasına taşımıştır. Yaşarken büyük bir şöhrete ulaşan nadir sanatçılardan biri olan Baki, 7 Nisan 1600 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Ardında bıraktığı eserler ve şiir geleneğine yaptığı katkılar sayesinde bugün hala divan edebiyatının en parlak yıldızlarından biri olarak anılmakta, Türk kültür ve edebiyat tarihindeki seçkin yerini korumaktadır. Kültür Panorama son buldu. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Kültür Panorama. Radarın Rotası.
2: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamızda Derebenk Vadisi var. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine nefes almaya ne dersin? Kayseri merkeze sadece 20 kilometre mesafede yer alan Derebenk Vadisi, yemyeşil doğası ve tarihi dokusuyla sizleri bekliyor. Kıranardı ile Hisar Çağı'nın kesişim noktasında Talas ve Tablusu'nun komşu konumuyla ulaşımı son derece kolay olan bu saklı cennet, doğa severler için eşsiz bir kaçış noktası. Vadi boyunca uzanan yürüyüş parkurları ve vadiye görkem kılan tarihi Derebenk Viyadüğü fotoğraf tutkunları için adeta uçsuz bucaksız bir görsel şölen sunuyor. Derebenk Vadisi'ne uğrayın, temiz havanın, kuş seslerinin ve unutulmaz manzaraların tadını çıkarın. Rotanızı doğaya kırın, Kayseri'nin bu büyüleyici atmosferini keşfedin. Radarın notasında bu haftaki rotamız Derebenk'ti. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radarın Rotası. Radyo Radar 91.8.

döner, acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk," dedi. Yerel bir medya kuruluşu altında yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi, 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: İstanbul'da yaşanan sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. Örenşehir'de bir ilkokulda gıda kaynaklı zehirlenme yaşayan 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Sivas Caddesi'nde bir işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Melikgazi ilçesi Mimsin yolu üzerinde aynı yerde iki farklı kaza meydana geldi. Bekir Yıldız Bulvarı'nda zincirleme kaza meydana geldi. Kayseri'de 51 araç ve 253 personelin katılımıyla kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı, selin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu, her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikatı tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk, dedi. Yerel bir medya kuruluşunda yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir, dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
4: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
5: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Bugünün ilk sanatçısı Hamiyet Yüceses olacak. 20 Haziran 1916'da İstanbul'da dünyaya gelen Hamiyet Yüceses'in annesi Kadriye Hanım, babası marpuç tüccarı Halil Efendi'dir. Sanatçı küçük yaşlarda sesinin güzelliğiyle dikkat çeker ve bolca hayranı olduğu Hafız Burhan dinler. Babasının işlerinin bozulması nedeniyle 11 yaşındayken sahnede şarkı söylemeye başlayan sanatçı, 4-5 yıl boyunca Anadolu'nun birçok şehrinde çalıştıktan sonra Gaziantep'te uzun bir süre kalır ve şöhreti İstanbul'a kadar gider.

Sanatçı 1932 yılının başlarında Beyoğlu'nda ünlü Londra birhanesinde Safiye Aylin'in kadrosunda gazino çalışmalarına başlar. Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak, Yesari Asım Arsoy, Mısırlı İbrahim ve Bimen Şen'den özel dersler alır. 1932 yılı Temmuz ayında Kadıköy Mısırlıoğlu bahçesinde düzenlenen yarışmada Türkiye Ses Kraliçesi seçilir ve 1933 yılında Eski İstanbul Radyosu'nda programlara çıkar. Sahibinin Sesi, Kolombiya ve Odeon firmalarından plaklar doldurur. Soyadı Kanunu çıktığında Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarıyla Yüce Ses soyadını alır. Saadettin Kaynak, Hamiyet Yüce Ses'in sesine göre besteler yapar. O Dudaklar, Yasemen, Kirpiklerin Gölgesi gibi bu plaklar devrinde satış rekorları kırar.

Sanatçı 1940 yılında Deniz As Subayı Fethi Yücesesi'yle evlenir. Eşi As Subay Fethi Yücesesi 14 Temmuz 1942'de denizcilik tarihinde Atılay faciası olarak geçen Atılay adlı denizaltının batmasıyla kaybeder. Bu acıyla söylediği "Gitti de gelmeyiverdi" şarkısı çok meşhur olur. Şöhreti, güftesi Abdülhak Hamit Tarhan'a, bestesi Mehmet Baha'ya ait olan, seslendirmesi oldukça zor Makber adlı şarkıyla daha da artar.

Sanatçı 1944 yılında Kemal Moğluoğlu ile evlenir. 1944 yılında yapılan bu evlilik 1955 yılı sonlarında ayrılıkla biter. 1956 yılında Cumhuriyet Gazinosu'nda sahnede şarkı söylerken dinleyiciler arasında bulunan genç tıp fakültesi öğrencisi Osman Sabuncu'nun isteği olan şarkıyı okuyarak 40 yıl sürecek bir evliliğin temelini atar. Aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde de görev alır. 1946'da Hacı Arif Bey'in "Bakmıyor Çeşmi Siyah" şarkısını araya bir gazel ilave ederek okuması çok ilgi çeker ve 1949 yılında bu şarkıyı Odeon plaklarına okur. Bu icrası rekoru bugün bile kırılamayan bir satış rakamı yakalar.

Sanatçı, 1949 yılında açılan Yeni İstanbul Radyosu'nda 1953 yılı sonlarına kadar emisyon alır. 1950 yılında radyodan aldığı ücreti üniversite talebelerine bağışlar ve Üniversite Talebe Birliği'nde her yıl düzenledikleri edebiyat yarışmasında da Hamiyet mükafatıyla adı altında ödüller dağıtır.

Sanatçı Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Almanya ve ABD'de çok kez konserler verir. Bunun yanında BBC radyosunda da program yapar. Taşlık Gazinosu, Maxim Gazinosu, Küçük Çiftlik Parkı, Kristal Gazinosu gibi dönemin İstanbul'unun en ünlü gazinolarında az solist olarak sahneye çıkar. O dönemleri hatırlayanlar ilk ağızdan şu kelimeleri söyler. Hamiyet Yüceses Taksim Meydanı'nda bulunan Kristal Gazinosu'nda "Bakmıyor Çeşmi Siyah" şarkısını söylerken dışarıda trafik durur, gazino müşterilerinden daha büyük bir kalabalık meydanda birikir, ancak şarkı bittiğinde her şey normale dönerdi diye bahseder.

Hamiyet Yüceses, tatil için gittiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde kalp ve solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 10 Temmuz 1996 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybeder. Sanatçının İstanbul'a getirilen cenazesi Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilir.

Şimdiki sanatçımız İsmet Yazar. İzmir'in Bayraklı semtinde 19 Eylül 1929 yılında doğan İsmet Yazar, ilkokulu Türk Birliği İlkokulu'nda, ortaokulu Karşıyaka Ortaokulu'nda, liseyi ise Karşıyaka Lisesi'nin ilk mezunlarından birisi olarak 1947 yılında bitirir. Çocukluğu müzikle haşır neşir olan bir çevrede geçen Yazar, ilk müzik derslerini Karşıyaka Osmanpaşa Camii imamı olan babası Bekir Sıtkı Yazar'dan alır. İlahi ve şarkıları usulleriyle birlikte babasından öğrenir. Daha sonra büyük bestekar Rakım Elkutlu'dan öğrenim gören sanatçı, ayrıca Yusuf Nalkesen, Mehmet Kutlugün ve Mehmet Kasabalı'dan da çokça faydalanır.

İsmet Yazar askerlik görevini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1951'de yeni açılan TRT İzmir Radyosu'na girer. Burada aralıksız 28 yıl solist ve korist olarak çalışır. Sanatçı 1979 yılında kendi isteğiyle TRT'den emekli olur. 1986 yılında kurulan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda Şef Teoman Önaldı'nın ricasıyla bir süre solistlik yapar. Sanatçı 2000'li yılların başlarına kadar İzmir bölgesinde konserler vermeye devam eder.

Sanatçı 13 Eylül 2013'te İzmir'de geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak 84 yaşında hayatını kaybeder. Yazarın cenazesi 16 Eylül günü Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilir.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: İstanbul'da yaşanan sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. Örenşehir'de bir ilkokulda gıda kaynaklı zehirlenme yaşayan 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Sivas Caddesi'nde bir işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Melikgazi ilçesi Mimsin yolu üzerinde aynı yerde iki farklı kaza meydana geldi. Bekir Yıldız Bulvarı'nda zincirleme kaza meydana geldi. Kayseri'de 51 araç ve 253 personelin katılımıyla kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk," dedi. Yerel bir medya kuruluşu dışında yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk," dedi. Yerel bir medya kuruluşu dışında yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı, selin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu, her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 250 153 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk, dedi. Yerel bir medya kuruluşunda yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir, dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Selin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk," dedi. Yerel bir medya kuruluşu dışında yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi, 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi, sağanak nedeniyle 3 kişi ise hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, bu adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 1980 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilerlemelerle çelişmektedir açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı, selin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde farklı tarihlerde imar ve şehircilik müdür vekili olarak görev yapan tutuksuz 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet ve yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevduat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şeker pancarı alım fiyatlarının ton başına 3.720 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Üretim faaliyetlerindeki artışa rağmen pancar fiyatlarına %20 zam yapıldığını belirten Genç şunları söyledi.
2: Şeker pancarı alım fiyatları dün itibariyle 3.720 TL ton olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıla oranladığınız zaman sadece %20 bir artış söz konusu. Bu fiyatlarla, bu rakamlarla çiftçimizin geçimini sağlaması mümkün değil. Bakın, geçtiğimiz yılla bu yılı kıyasladığınız zaman gübre %100 artmış, mazot %100 artmış, tarımla alakalı hiçbir girdideki artış %80'in altında değil. Üreticiye %20 zam vererek 3.720 TL'den pancarını alırım diyorsunuz. Bu şartlarla benim vatandaşım nasıl üretecek? Tarımla uğraşanlar, çiftçilikle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar bu işlerden geri durmaya başladılar. Bizim buradan yeni parti olarak tavsiyemiz yetkililere tekrar o fiyatın gözden geçirilmesi, en az tonun 4.500 TL olarak değerlendirilmesi ve o fiyattan alımların yapılması.
1: Erciyes Üniversitesi'ne Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Eri Rektörü Fatih Altun, kampüsümüzün daha yaşanabilir olması için gayretli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, dedi. Açılışta Rektör Fatih Altun, parkın yapımını üstlenerek Eri'ye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin her zaman kendisi için farklı olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu, her zaman Erciyes Üniversitesi'ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserimizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç ve 253 personel katıldı. Afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk," dedi. Yerel bir medya kuruluşu raporunda yer alan torpil iddialarına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öncelikle açıkça ifade ediyoruz ki belediyemizde eş, dost ve akraba kayırıcılığı yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde bazı personellerin yüksek ücret aldığı halde işe gelmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Belediyemizin personel işlemleri ve ücretlendirme süreçleriyle ilgili mevzuat ve resmi kayıtlar çerçevesinde yürütülmektedir, dedi. Kayseri dahil 58 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, dedi. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 5 lira 65 kuruş yarın gece geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının 80 lira 15 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Kayseri Spor'un pazar günü Batman Petrol Spor ile karşılaşacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak yönetecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.